Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Garanti BBVA.
1: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
2: DTS uğraşır.
1: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
2: DTS ile ödenir.
1: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
2: DTS kovalar.
1: Güzel de ne bu ya DTS?
2: Dinleyelim.
3: DTS.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizi

0: olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 30 Haziran Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi Üzeyir Doğan ile birlikteyiz. Ama şu an Üzeyir'i göremiyoruz. Neden? Çünkü kendisi uzaklarda bir yerde. Birazdan bağlanacak. Bağlandığı gibi kendisiyle konuşacağız. Evet, Yasemin Hanım gelmiş. Yayındayız diye sevinmiş. Her birinize günaydınlar olsun. İnşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Daha da güzel devam etsin. Verimli devam etsin. Sayımız azalıyor tabii. Neden? Çünkü bir kısmınız, geçen gün Habertürk televizyonumuzda da vardı. Bir kısmınız daha erken kalkıp işe gidiyorsunuz. Benim geldiğim saatlerde de yollar kalabalık. Uyku haliyle pek tabii insan böyle bir çok farkına varamıyor. Bir taraftan diyorsunuz trafik var. Ama böyle nasıl diyeyim, algınızın tamamı açık değil ya o saatlerde. Şu an yoldaysanız ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Yatağınızdan kalkıp fırladıysanız yola gayet iyi biliyorsunuz ne demek istediğimi. Ama sabahın köründe trafikle karşılaşmak bir enteresan geliyor. Daha enteresanı, servisler görmeye başladım artık yolda gelirken. Bayağı servis görüyorum. Canım herkes mi yani Tuzlu'dan kalkıyor da iki telliye gidiyor? Yani herkesler mi? O kadar da değildir. Ne yaptınız? Nasıl becerdiniz servis şoförünü ikna etmek için? Neler yaptınız? Mesela ta fi tarihinde şimdi kanalın adını vermeyeyim. Artık yok ama olsun. Çok güzide kanallardan biriydi. Daha böyle plato haline getirmemişlerdi Kuzguncuk Çengelköy tarafını. Sadece Perihan abla vardı bildiğimiz ve Perihan ablanın üzerinden yıllar geçmişti. O vakitler mesela biz şoförümüzü kahvaltıyla kandırmıştık. Hadi gel bak orada çok da güzel oluyor Kuzguncuk'ta sabahleyin kahvaltı. Bir taraftan börekler, diğer taraftan çaylar. Şu an ben adım atılabildiğini de zannetmiyorum bu saatlerde bile orada. Çok gitmek isteyeceğim bir yerde değil yani, sakinlerine Allah kolaylık versin, öyle söyleyeyim. Çok başa çıkılır değil yani, çünkü oradaki böyle bir gereksiz rağbet, böyle bu gözle bakıyorum. Bunlar takıldı işte aklıma. Bunları fark ettim sabahleyin. Sizin aklınıza neler takıldı? Benimle paylaşmak ister misiniz bu saatler itibariyle? Mesela diğer taraftan biz neleri konuşacağız, onları da sıralayayım size.

0: 266 81 81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyorum. Aklınıza ne takıldı diye sordum. 536 266 81 81 536 266 81 81. Twitter'da Süheyla'ya ise, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaştım. Gelmek isterseniz buradan bizim radyo yayınımızı canlı canlı buradan da izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim. İnşallah birazdan bağlanacak. Üzeyir Doğan'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Peki ben Üzeyir'le ne konuşacağım? Bizim çok böyle dikkatimizde değil ama bugünün dışarıdaki en önemli manşetlerinden biri yendeki düşüş efendim. 40 yılın düşüğüne gerilemiş olması. Japon yeninin ve müdahale risklerini de gündemde tutuyor. Bu yüzden ağırlık veriyoruz. Yani Japon yeni bir müdahale olduğunda piyasaların geri kalanı nasıl etkilenir? Üzeri yayına bağlandığında bunu konuşacağız. Diğer taraftan dün dilim sürçmüş, hiçbirinizi uyarmamışsınız. Ne yapıyorsunuz? Gerçekten yolda hepiniz uyuyor musunuz? O kadar da uyuyarak gitmeyin. O kadar uyuyarak gitmeyin. Son bir yılın en büyük aylık yükselişine hazırlanan kimdi? Dolar. Ama ben orada altın demişim. Hiçbiriniz de uyarmamışsınız. Neyse ama onu tweet olarak attığım için herhalde çok üstünde durmadınız. Faiz artırma beklentileriyle sert düştüğünü görüyoruz altının. Ne olacak bu altın? Üzeri gerçekten de haklı mıymış? Arada al sat yapanlar, siz kazandınız onu biliyoruz. Doğru zamanda alıp doğru zamanda kazandıysanız, yani kısa vadeli işlem yaptıysanız o 3000'lerden geldiği süreçte, hatta belki 1900'lerde falan yakaladınız altını, bilmiyorum o vakitten itibaren gördünüz ve işlem yaptınız. 5600'lere doğru o gittiği yolculuk içerisinde iyi para kazanmışsınızdır. Ama tabii trene doğru yerde bindiyseniz, doğru yerde indiyseniz, hangi duraktan bindiğiniz ve indiğiniz önemli. Ama yok yani, o bir süper döngü böyle gider. Ben durdukça alayım, doldurdukça alayım, doldurdukça alayım diyorsan Üzeyir, bizim için perdeleri mi çektin? Günaydın. Bağlantın nasıl? Biraz daha yukarı koyabiliyor musun onu? Üzeyir'in sesi gelecek şimdi. Ya Üzeyir, ben sana kıyamam. Sen böyle çalışmaklardan helaklar mı oldun arkadaşım?
1: Ya sorma ya. Sıcaklardan, sıcaklardan.
0: Ya İzmir şu an... İnan. Kaç derece İzmir şu an?
1: Valla çok sıcak. Yani ya, ölçemedim ama.
0: Ölçemedim o kadar sıcak. İzmir kaç derece çok sıcak? Bence yeterli bir cevap yani. İzmir'in de şöyle bir sıcağı var ya, böyle kuru bir sıcağı var. Böyle hele ki şeyde, klimalı otel odasından çıktıysan böyle şeydir ya, bir anda böyle tansiyon mansiyon bırakmaz insanda. Mahveder böyle, alışık değilsen sen onun iklimine. Böyle çok güzel oldu Yasemin 90'lar.
1: Şöyle söyleyeyim yani bayağı sıcak.
0: Bayağı sıcak.
1: Hakkını veriyor.
0: Böyle hayatımda ya, hatırladım.
1: İstanbul'da öyle sıcakmış ama yani tabii burası kadar değildir tahminim ama.
0: Yani ben şeyi fark ediyorum böyle yıllar itibariyle, son iki yıldır özellikle, daha öncesinde bu yoktu Üzeyir. Hatta şeydir böyle, dalga geçerim benim termostatım bozuk diye, yani ne soğuğu hissederim ne sıcağı hissederim, ikisini de hissetmem yani, üşümem de yanmam da. Son iki yıldır yazın ben İstanbul'a tahammül edemiyorum. Yani öyle bir sıcak, hayatımda ilk defa ben çok sıcak kavramıyla İzmir'de tanışmıştım. Böyle pencereyi açmak istedim, ne gereksiz. Bir anda o sıcak hava bir dolmuştu, sıcak çarpması denen şeyle klimalı otel odasında karşılaştım ben.
1: Böyle dizi vallahi gibi. Geçen sene geldim gerçekten İstanbul'da şeydi yani, yaşam çok zordu yani, onu evet, çok net katıldım evet. Sana. Evet. Ayrı bir sıcağı vardı yani, o da sıcaktı yani gerçekten. Evet. Ama İzmir'de sıcak.
0: Evet, peki o zaman sana kolay gelsin diyelim. Gel biz hızla başlayalım Üzeyir seninle. Biz bu sabah aklımıza takılanları konuşuyoruz, tamam mı? Herkes artık erkenden kalkıp yollara düşüyor ya, böyle gidiyor yollarda. Aklımıza takılan kısımlara bakıyoruz. Hatta dedik yani mesela şeyde de hem izleyicimizde hem dinleyicimizde de görebiliyoruz mesela bunu. Daha böyle şeyler uyuyarak gittiklerini anlıyoruz biz bunun. Mesela Göktürk'ten Tuzla yoluna gidiyorum ben demiş Özlem Hanım. Demin böyle bir şey konuştuk. Sabahın köründe gidiyorsunuz. Hepiniz de herhalde Tuzla'dan İkiteli'ye gitmiyorsunuz dedim. Göktürk'ten

0: Türk'ten Tuzla'ya gidiyorum demiş Özlem Hanım. Hayırlı yolculuklar olsun efendim her birinize. Senin aklına takılan ne var? Önce sen söyle. İlk sorunun cevabı pek de bir sana ait.
1: Vallahi yani şu an uyku mahmurluğu çok bir şey takılamıyor aklıma. Onu
0: Yok.
1: düşünüyorum ben. Abi ben de dün sabah İstanbul'dan İzmir'e geldim. Yani söyle yani yolsa mesafel mesela. Şimdi
0: Tamam peki.
1: ama ya sabah böyle şeyi trafiği ayrı bir güzellik. Yani onu fark ediyor insan. Yani İstanbul'da belki 10-15 kilometrelik mesafe işte köprünün bir yakasından öbür yakasına geçiş, işe gidiş süreci. Ters tarafa geldiğin zaman sabah erken saatlerse trafik yoksa il değiştiriyorsun. Yani tam tersi yönde gittiğin zaman hani evden çık Yalova'ya git ya da işte Bursa'ya git. Böyle çok daha kolay. Hani ben bazı günler Yalova, Bursa vesaire oralardan eve gelmem de gerekiyor. Akşam hani o taraflarda olursam. Bunu fark ettim. Yani Levent'ten eve gitmemle Yalova'dan ya da Bursa'dan eve gelmem hemen hemen aynı mesafe, aynı
0: Tamam.
1: süre.
0: Değil mi?
1: Mesafe demeyeyim ama aynı süre.
0: Evet.
1: Yani biraz böyle mesafeyi göze alsan, il değiştirip çalışsan akşamları gelişin daha kolay olacak. Bir de tabii oradaki Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücretini de dahil etmen lazım tabii. Onu da düşünerekten gittiğin geldiğin zaman. Oralardan İstanbul'a gelmek daha kolay. Böyle bir şeyle iç içeyiz yani.
0: Evet, pek bütün uzun yolu gidip gelmek zorunda olanlar. Ya bu işim benim tutmazsa, ben buralarda tutunamazsam ne olacak ki? Otobüs şoförü olurum, tır şoförü olurum, kamyon sürerim, yapabilirim bence. Bak bu kadar gidiyorum diyen herkes. İşiniz gücünüz rast gitsin. Hepinizin gitsin, dinleyenlerin tamamının, ama sizlerin daha çok rast gitsin. Uzun yol çünkü hiç kolay değil, bunu biliyoruz. Peki şimdi o zaman gel başlayalım. Japonya'nın durumunu konuşmak istiyorum seninle. Bak daha önce de her Japonya'nın dediğimde he he he he diye eğleniyorsun benimle. Eğlenme. Altınla ilgili de eğlen. Olsun sen eğlenme. Bak bak gülüşe bak gülüşe. 32 dişini birden gördüm. Eğlenme. Müdahale edebilir diye korkuyor insanlar. Japonya'ya müdahale edilir diye. 40 yılın düşüğünde. Dolar yen paritesi 40 yılın yükseğinde haline. Bir anlatır mısın bana ne oluyor?
1: Vallahi söyle. Yani daha önce de söyledim. Mesele yen meselesi değil yen.
0: Yani
1: Mesele
0: Ay.
1: Amerikan varlıklarının çöküp çökmeme meselesi. Yani şimdi kritik noktası orası aslında. Biz daha önceki bu Japon piyasalarının işte diğer piyasalarda getirdiği çöküşü gördüğümüzde şunu konuştuk. Yani bu kiri trade'ciler biraz daha Japonya'nın bu değer kaybı sürecine biraz daha aşinalar ya da hazırlıklar diyeyim daha doğrusu. Ama Amerikan varlıklarının çökmesi ya da diğer varlıkların tamamının çökmesi senaryosunu henüz daha tam hazır değiller. Özellikle ise senedi piyasalarının. Tahvile de belli bir noktada hazırlıklı geldiler. Ama özellikle ise senedi gibi varlıklar, kredi çok kullanılan işte dolar borçtan Amerikan varlıklarının al ki o varlıklar ağırlıklı hisse senetleri de olabiliyor. Daha önce bunu geçen dönemlerde gördük. Eğer o aldıkları varlıklarda bir çöküş başlayacak olursa yani Amerikan hisse senetlerinde bu gerçekten bir yıkım getirebilir yine küresel ölçüde piyasalarda. Bu risk yok değil. Ama dediğim gibi mesele sadece yenin tek başına değer kaybı değil. Bununla beraber diğer unsurlarda da bunun oluşup oluşmayacağı. Şimdi bunu zaman gösterecek ama ben Amerikan hisse senet taraflarında bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani bir süredir de bunu söylüyorum. Henüz daha o risk realize olmadı ama olmayacağı anlamına da gelmiyor. Mesela ben SpaceX'i bu riskin realize olması için bir fırsat verecek ya da bir imkan verebilecek diye düşünüyordum. Henüz daha olmadı. Yani halka arz fiyatının altına inen bir SpaceX tüm dünyada teknoloji şirketlerinin değerlenmesiyle ilgili bir ciddi bir algı oluşturabilir, risk oluşturabilir diye düşünüyordum. Hep şu anda onu görmedik. Ama bu görmeyeceğimiz manasına gelmiyor. Özellikle Amerika gibi bir piyasada bunu yeri geldiğinde bir günde bile görebiliriz. Yani bir günde algı tam anlamıyla tersine dönüşebilir. Bu risk hala var. Ben bu nedenle eskiden hani piyasayı açtığımda sabah şeye bakıyordum. İşte petrole bakıyordum, altına bakıyordum. Euro dolar parçası olmuş, Amerikan vadelerinde durum nedir diyordum. SpaceX halka arz olduğundan beri her gün dönüp bir de SpaceX'e bakıyorum. İşte zaten o sert düşüşü yapmışlar. hani o 220 dolara çıktı geri dönüş esnasında bir günde %16 düştüğü günler falan piyasaların fragmanı gördük aslında söyle. Yani piyasalar buna boş reaksiyon vermiyor.
0: Evet.
1: Geldi 50'lerde 55'lerde tutunma süreci oldu. Buralar da tamam bir noktada. Aslında 150-155 rakamlar da sıkıntı. Çünkü şöyle yani SpaceX 135'ten halka arz edildiğinde halka arz edilmeden hemen öncesinde kripto piyasalarında 165 dolardan SpaceX satıldı. Yani ETF'leri satıldı. Şimdi 165 dolardan alanlar evet o fiyatların altına indi. Zaten bu 220 dolar falan alanları hiç saymıyorum bile. Yani böyle bir atmosferde dönüp bir de 135 doların altına inerse dediğim gibi zaten dünyayı bir süredir taşıyan teknoloji şirketleriydi. Bu şirketlerde ciddi manada bir problem oluşabilir ve tüm piyasaları da etkileyebilir. Yani o nedenle her sabah dediğim gibi kalkınca bir de SpaceX'e bakıyorum. Halka arz fiyatı altına inecek mi inmeyecek mi diye. Biraz daha orayı izlemek daha bence şey oluyor. Hani evet yen tarafı kritik izlenebilir ama dediğim gibi Amerikan varlıklara tarafındaki bir çöküş ihtimali özellikle hisse senetlerinde bence bu ikisini birleştirip etkeni hani çarpanı daha kuvvetli hale getirebilir gibi geliyor.
0: Evet, bir de ben sana bir istatistik vereyim. Bu istatistik muhtemelen sende de vardır Yüzeyir. Ya şu aralar Nasdaq 100'ü çok konuşuyoruz. 2018'den beri hiçbir üçüncü çeyreği pas geçmediğinin farkında mıydın? Yani daima bir üçüncü çeyrek güzelliği yapıyor. Dolayısıyla güvenilenlerden biri de bu. Senin görüşün ne bununla ilgili?
1: Yani pas geçmiyor derken üçüncü çeyreklerde ekstra getiri mi sağlıyor?
0: Evet. Böyle bir şey var mesela istatistiksel olarak. Biliyor muydun bunu?
1: Vallahi ben bilmiyordum yani açık söyleyeyim. Öğrenmiş oldum.
0: Peki.
1: Burayı kapatıp gelebilir miyim? Tam karşısına tabii. Oturmuşum böyle.
0: Çattı. Tabii pek tabii. Biz şu an bir şey görmüyoruz zaten. Bizde donuk görüntü var. Biz de reklam arasına gidelim. Ardından devam edeceğiz efendim. Borsa tarafına geleceğim merak etmeyin. Açığa satış yasağının kalkması nedir? Bu emin işlem oranının gevşetilmesi ne demektir? Üzeyir bunu nasıl değerlendirir? MSCI'den şeffaflık uyarısı ki MSCI'den ilk haber gelmeye başladığından beri kendisiyle değerlendirmiştik. Bunu da konuşacağız. Merak etmeyin altını da sorarım görüşü nedir diye. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz. Şimdi reklam arasına gidiyorum. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyorum. Aklınıza takılan ne var diye sormuştum. Aklıma takıldı dediğiniz ne var diye sormuştum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz burada yayınımız kesintisiz sürüyor.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır. Yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
5: SOA. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: E-dönüşümde çözümün adresi...

0: Peki Allah kimseyi Amerikan hisselerinde tepelede yakalatmasın. 15 yıl beklediğim zamanlar olmuştu geçmişte demiş Papi Bey. Peki bir de işin bu kısmı var. Sen bu şey hikayesine katılıyor musun peki Üzeyir? Yani patlayacak hisseler patlamayacak falan senin görüşün ne bununla ilgili teknoloji tarafında?
1: Bence patlamadan ziyade bir düzeltme olacak gibi geliyor Süheyla. Ha, bu düzeltme %10 olur, %20 olur, 30 olur. Yani onu sektör çünkü Amerikan piyasaları da tam çılgınlıklar tarih diyorlar. Yani başladım hareket nerede duracağını kestirmek zor. Yani bir günde bile mesela atıyorum %10'luk hareketler bu büyük şirketlerde görebiliriz. Yani o potansiyel olan bir piyasa. Ama ben bir düzeltme en azından olacağı kanaatindeyim. Yani o taraf beni hep tedirgin ediyor Amerika tarafı. Ve bunun da dediğim gibi başlangıç noktasının nedense SpaceX olacakmış gibi geliyor. Yani SpaceX'in o halka arzı, değerlemesi vesaire arkada büyük böyle hikayeler, şeyler falan var ama sanki böyle bir yerde ya biz de neyi fiyatlamışız gibi bir algıyı bir halka arz getirir diye düşünüyordum. O halka arz da SpaceX olabilir. Yani tam böyle yani öncesinde böyle bu tozu gaz bulutunu alabilecek bir şirket. Daha sonra belki çok daha yükseklere gider. O olabilir ama bir sanki o 135 halka arz fiyatı ve onun altı sanki böyle test edilecekmiş gibi bir görüntü var. Çok hızlı 220 dolara 135'ten oradan 150'lere burada bir tutunma çabası. Tutunma olmazsa yani dediğim gibi bir şekilde 150'nin altına doğru sarkarsa eyvah halka arz fiyatının altına iniyor algısı. Yani sert bir düzeltme getirebilir. Tüm şirketlere de dediğim gibi aynı ölçüde etkileyebilir bu. Bence bu olasılığı çok göz ardı etmemek lazım. Hani bir balon patladıdan ziyade bir gaza alındı gibi bir süreci yaşayacağız gibi geliyor bana.
0: Peki, self servis demiş ki Kasım belirsizliği önceden fiyatlara yansırmış. Şimdi şöyle bir görüş var üzeri biliyorsun ki bu teknik görüş müdür, varlıklar ne kadar serbest bırakılacak, dondurulmuş olanlar, nükleer durumu ne olacak diye artık teknik görüşmeler kısmı var ya. Burada da mesela Trump'ın en son söylediği görüşmeleri Doha'da yapacaklar bu arada Katar'ın başkentinde bugün toplanacaklar. Trump dedi ki Doha'daki görüşmeler önemli olabilir de olmayabilir de. Şimdi hep bildiğimiz Trump. Yani piyasaların roller coaster'a çeviren, bir aşağı bir yukarı açıklamalarıyla yön veren, ona göre işte takot trade'i çalıştıran, eden piyasalarını çalıştırmak zorunda kaldı. Trump'tan bahsediyoruz. Şimdi bir görüş şunu diyor, diyor ki ara seçimlere kadar Kasım'daki biraz daha böyle oyalayacak. Gelgitlerle iki ileri bir geri oyalayacak oyalayacak ve dün söylediği işte bu askeri seçenek başvurmak zorunda kalacağımız bir alan olabilir. İstediğimizi alamazsak görüşmeleri tamamlayamazsak askeri seçenekle tamamlarız. O zaman bir İran var olmaz cümlesini kurdu. Şimdi böyle çok iri bir laf gibi duruyor da bu sanki böyle göz korkutmak için düşmana korku salmak için. Adı üstünde düşman. Düşman dediğin sağ bırakılmaz. Dolayısıyla aslında ara verdi. Kasım'ı gördükten sonra tam harekete geçecek diyen bir görüş de var. Sen bu görüşe katılıyor musun? Bu piyasalarda nasıl yansır? Yani Kasım'a kadar ne göreceğimizi düşünüyorsun? Kasım'dan sonra ne göreceğimizi düşünüyorsun? Yoksa senin farklı bir deadline'ın mı var? Bir bitiş çizgin mi var? Yani mesela Ağustos mu senin için vakit?
1: Yani şöyle söyleyeyim hani 60 yıllık husumeti 60 günde bitirmek bana çok kolay gelmiyor. Yani biraz önce de başlamıştık ya devam edecek olursak 60-60 katar 120 yaparız yeğen diye böyle. Şimdi 60'tan uzak yani oradan da 180 yapar yani biraz bu süreç kurtar gibi geliyor bana. Ama hani tekrar başa dönme ihtimali inşallah senaryolarımız arasına girmez bile söyle yani. Eğer bir daha çatışma ortamı, o savaş daha kötü hale gidecek olursa daha farklı şeylere de karşılaşabiliriz. Yani İran tamam belli konularda Amerika'ya göre çok geride yani bunu kabul etmek lazım. Savaş teknolojileri odur budur vesaire. Ama İran daha şeyi kullanmadı Süheyla. Yani bu ilk savaş döneminde bu müzakere ihtimalleri vesaire füze şeyini falan kullandı ama İran'ın gayri nizami harp tarafı çok kuvvetli. Yani biz bunu dünyada görmedik. Yani hani derler ya en tehlikelisi köşeye sıkıştırılmış kedidir. Yani can havliyle ne yapacağını bilemez.
0: Evet.
1: Eğer İran köşeye sıkıştırıldığını, o can havliyle ne yapacağını bilmediği bir atmosfere geçecek olursa, dünyada hiçbir ulus huzur içinde gün geçirmeyebilir. Yani düşünsene, yani 40 yıldır, 60 yıldır savaşa hazırlanan bir ülkesin, senin başka coğrafyalarda gayri nizami harp yürütecek hiç kimsen olmasın. Yani hele ki İran gibi bir rejimin, yani bölgede bunu çok iyi yıllardır yürüten bir ülkenin, yani o nedenle o köşeye sıkışma hissi, evet bu savaş sürecinde çok ağır yaralar aldılar, çok ağır darbeler aldılar ama ellerinde henüz daha belki oraya geçmeden önce şanslarını deneyebilecekleri bazı argümanlar vardı. Eğer tekrar o döngüye girecek olursak gerçekten dünyanın huzurunu kaçıracak olaylar görebiliriz. Hani bu süreci inşallah yaşatmazlar. Yani karşı tarafta da Trump olunca insan korkmuyor değil. Ama inşallah o noktaya gelmez bir dahaki süreç. Ben dedim 60'a 60 katar 120 yaparlar gibi geliyor yani.
0: Peki, peki.
1: Biraz bu kadar gibi geliyor.
0: Peki şimdi Sezgin Bey de soruyor, diyor ki peki biz seçime kadar ne yapalım şimdi? Yani hangi varlıkta duralım, hangi varlıktan çıkalım, hangi varlığı gözümüze kestirelim, hangisine omuz atalım, ne yapalım diye soruyor.
1: Valla ben TL varlıklar diyorum. Yani
0: TL varlık.
1: hala birincisi bizim tahvil piyasası hala çok canlı ve istekli bence. Yani o taraf hala tercih edilebilir. İkincisi de yine Türk hisseleri yılın ikinci yarısında sanki daha iyi olacakmış gibi gözüküyor. Yani bir enteresan bir baskı var son bir haftadır 10 gündür.
0: Üzeyir, bölüyorum. Seçime kadar derken ara seçimleri soruyor. Amerika tarafını konuşuyoruz ya, Kasım'ı soruyor.
1: Evet, ben de onu soruyorum. Onu söylüyorum. Yani bizim seçimleri demiyorum.
0: Tamam,
1: Bizim
0: okey.
1: seçimler senin, o çok uzun bir süre konuşmak için de.
0: Evet.
1: Yani o süreçte hala TL varlıklar cazip. Yani bu ikisi değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Ben döviz bazlı enstrümanları zaten biliyorsun Söyla. Geçen senenin başından beri bir dolar ya da bir euro alın demedim. Demem de. Çünkü TL'nin reel olarak değerlenmeye devam edeceğini hala düşünüyorum. Geçen sene de tüm stratejimiz bunun üzerine kurguluydu. Bu sene de hala bunun üzerine kurgulu. Yani o nedenle döviz varlıklarından uzak durun diyorum. Zaten emtiaları biliyorsun. Orası artık kumarhaneye döndü benim için. Ya da olmaması gereken fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Hala yani alt düştü işte buradan döner mi falan, ben hala olmaması gereken fiyatlarda olduğu kanaatindeyim. Ve hala çok ciddi bir aşağı yönlü marj var diye düşünüyorum. Kasım seçimlerine kadar da o marjı aşağı yönlü tamamlarız gibi geliyor. Yani o nedenle emtialar tarafı da bana çok şey gelmiyor. Amerikan hisse senetleri işte dediğim gibi bir şu balonun biraz gaz kaçırması, sönmesi, yani biraz böyle normalleşmesi lazım. Orada da işte bu SpaceX hissesi üzerinden takip ediyorum. Bir Amerikan teknoloji böyle balon gaz kaçırması bir şeyler olacak gibi geliyor bana. O nedenle biraz yani dönüp dolaşıp, yani iki tane güzel alternatif var. Yani TL varlıklar. Çünkü TL varlıklar sana döviz tarafında da, döviz bazlı da çok kazandırıyor söyle. TL'nin reel değerlenme süreciyle beraber. Artı biz TL'nin reel değerlenmesini konuşurken hani hep enflasyon üzerinden konuşuyoruz. Ama elimizde enflasyonun üzerinde bir de faiz var. Yani buna baktığın zaman o faiz bazlı reel değerlenme daha yüksek aslında. Böyle olunca ben dediğim gibi dönüp hani TL varlıklar dışında çok macera aramanın da çok doğru olduğu
0: Peki.
1: kanaatinde değilim.
0: Peki.
1: Bir dediğim gibi tahvil tarafı bununla beraber hisse senetleri, Türk hisse senetleri yine ikinci yarı daha cazip gibi geliyor bana.
0: Peki, şimdi önce MSCI gerekli açıklamaları yaptı. Dedi ki işte şeffaflık önemli, yoksa danışma süreci başlatılabilir dedi. Biz seninle zaten MSCI'nin uyarısı ile ilgili geçen haftaki yayınımızda konuşmuştuk üzeri. Sen değerlendirmiştin. Ardından ki bunun öncesinde de aslında açığa satış yasağını eleştirmişti MSCI. Açığa satış yasağı kaldırıldı. En son biliyorsun, yani zaman zaman kullanılan araçlardan biri borsada. ABD'nin İran'a saldırmasıyla gelmişti hatırlarsam ve böyle defaatle de uzatılmıştır. Şimdi o kaldırıldı. Emir işlem oranına baktığımızda pay piyasasında burada işte gevşetildi, 1'e 5'ten bahsediyoruz. Bunların nasıl bir etkisini gördük? Yani aşağı yönlü bir seyir var. Sence bu geçici bir şey mi? İkisini birbirinden bağımsız düşünmek gerekir mi? Yoksa böyle bir düşüş sürecine mi girdi? Bu gelişmeleri nasıl buldun? Senin gözünde yeterli mi? Daha farklı şeyler mi yapılması gerekiyor? Nedir görüşün?
1: Yani birincisi keşke kimsenin söylemesine gerek bırakmadan bazı düzenlemeleri biz yapsaydık. Yani piyasada aylar konuşulan konular, bu piyasanın hani dinamikleri bozuldu, işte ahlakı bozuldu, işte değerlemeler işte artık rasyoneliteden çıktı. İşte fon piyasası belli şeyleri şey yaptı diye. Hatta bunu söyleyen sadece biz değildik. Hatırlarsan bir önceki SPK başkanımız ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanımız fonlar üzerinden yapılan manipülasyonun farkındayız dediler. Yani bir manipülasyon var, biz de bunun farkındayız dediler. Şimdi ben manipülasyon var desem ispatla desen ispatlayamam. Ama SPK Başkanı, yani en yetkilisi bu tarafta piyasaların, artı Hazine ve Maliye Bakanı bu cümleyi kullandılar. Bunu sadece ben duymuş olamam. Yani bunu yayınlarda sizler de konuştunuz, yani her yerde oldu vesaire. Yani böyle bir durum söz konusu. Hissettiğimiz de bu. Farklı bir şey değil. Ama aksiyon alma konusunda çok şey görmedik maalesef. Yani piyasada da konuşulan şu vardı. Hani bazı şeylere ya işte piyasanın dinamizmi bozulur, ortalık karışır vesaire, şey olur, bu olur, hani piyasa bozulur. Birçok şey konuşuldu ve bu konuda bir düzenleme görmedik. Ama bu şuna benziyor. Ben bunu hikaye şeye benzetiyorum. Şimdi bir köy varmış nehrin kenarında. Yine bir fıkra anlatayım böyle. Böyle.
0: Fıkra saati. Üzerine fıkra saatine hoş geldiniz.
1: Bir köy varmış nehrin kenarında. Bir gün bir adam köye geliyor, bir bakıyor nehir böyle su bulanık akıyor. Niye bulanık akıyor diye bakıyor, gidiyor nehrin az ilerisinde bir tane adam nehrin ortasına oturmuş, eline bir tane değnek. Suyu hafif hafif böyle karıştıra karıştıra bulandırıyor. Köylülere diyor ki yani niye diyor müdahale olmuyorsunuz buna diyor. Ya diyor şimdi o oradan çıkmıyor diyor. Çıkartmak için biz de girsek içeri diyor, arbede çıkacak diyor, su yiyecek, bulanacak, çamur akacak diyor. O nedenle diyor böyle idare ediyoruz diyor, işte hafif bulanık da olsa idare ediyoruz diyor. Adam diyor ki ya girersiniz diyor, bir kez su çamur akar, bulanık akar. Ömür boyu bu bulanık suyu kullanmaktansa bir kez bulandırmaya razı gelmeniz gerekir vesaire diyor. Hani böyle bir diyalog geçiyor. Biz de öyle. Yani müdahale olursak aman piyasalara bir şey olur, aman piyasalara bir şey olur. Yani piyasalara bir şey oldu zaten. Yani biz bunu nasıl düzenleyeceğiz, ona bakmamız lazım. Şimdi illaki MSCI'den delist olmak ya da başka uluslararası endekslerden delist olmak, hani Türkiye'yi böyle sermaye piyasalarını mimli bir hale getirdikten sonra mı bunu yapmamız gerekiyor? Yani bir yerde bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Yani ters giden bir şeyler var. MSCI de bunu bize sürekli söylüyor. Diyor ki bak şirketlerini listeye almam. Almadım. Bak listede değişiklik yaparım. Bak seni bu konuda inceleme listesine alırım. İşte Ağustos'ta, Ekim'de, Kasım'da neyse tekrar değerlendirme sürecinde bunları dikkate alırım. Bak burada bir hata var. Bak bir hata var. Bir sorun var. Yani bunları sürekli söylüyor. Çünkü biz hani kendi endekslerimizle beraber MSCI endekslerini falan da böyle hani saflar vesaire zannettik. Yani hisseyi alır götürürüz bir yeri, sonra MSCI'ye çakarız tabiri caizse. Onlar düşünsün. Yani bu mantıkla böyle de bunun da hep böyle devam edeceğini düşündük. Yani karşı tarafın hiç ayılmayacağını, böyle hep aynı senaryonun bir daha bir daha bir daha bir daha tekrarlayacağını düşündük. İşte olmadı. Yani bir yerde döndü bu süreyle. Şimdi bizim daha fazla önlem ne gerekiyorsa alıp Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki itibarını düzeltmemiz lazım. Hani ben hep söylüyorum, bir İstanbul finans merkezi hayalimiz var ama o hayalden fersah fersah geriye doğru gidiyoruz geliyor bana. Yani birçok şeyde halka arzlarla bu olmuyor söyle. Sadece halka arz ettik, şirket sayısını arttırdık, İstanbul'da finans merkezi olmuyor. Bana kalırsa halka arz sayısını azaltmak bile gerekebilir belki bir noktada. Yani daha kaliteli şirketlerin, daha büyük şirketlerin, istihdam yaratan, gelir üreten şirketlerin halka arzına belki odaklanmamız gerekiyor. Ben geçtiğimiz haftalarda söyledim. ISO 500 var. Türkiye'nin gururu diyoruz. Evet, Türkiye'nin gururu. Ama aynı liste sermaye piyasaların utanç listesi bence. Yani 500 şirketten 85'e halka açık sadece. Yani biz o şirketler neden halka açılmıyor, onların üzerinde durmamız gerekirken diğer şirketler neden halka arz edilmeye çalışılıyor, bunun sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Yani gerçekten halka açılma, ya bizim de işte yatırımlarımız var, büyüyeceğiz, işte bize ortak olsunlar halk, bir ortaklık yapalım, yoksa halka açık şirketim olsun algısıyla mı halka arzlar gerçek? Yani bu ayrımı iyi yapabilmemiz gerekiyor. Yani bunlar da ilerleyen dönemde bize problem olacak. İşte şimdi 5 yıl önceki halk arzları konuşuyoruz. Yani şu an şirketlerde, hisselerdeki garip hareketleri konuştuğumuzda hepsi son 5 yılın türemeleri. Yani bunları da bir detaylı bir süzgeçten geçirmek gerekiyor kanaatimce.
0: Peki.
1: Yani toplu düzenleme belki bu tarafta ihtiyaç var gibi geliyor bana.
0: Evet. Peki dedim çünkü reklam arasına gideceğim. Ardından devam edeceğiz efendim borsayı konuşmaya. Hisselerinizi de yönlendireceğim ama dediğim gibi üzerin önünde şu an bir makine yok. Dolayısıyla teknik çok değerleme yapamaz. Bildiği hisseler üzerinden sizlere aktaracak. Twitter'da Süheyla ise LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada yayınımız kesintisiz sürüyor. Gelmek isterseniz bekleriz. Yazılı ulaşmak istiyorsanız da WhatsApp vasıtasıyla 536-266-81-81, 536-266-81-81.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la iş başı devam edecek.
3: Reklam.

0: Belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
4: Niye mutsuz olsun 1500'den alan demiş Tunç Bey. İşte efendim farklı farklı seviyeler var. 4600'den sonra aldıysan eğer şu an uzun vadeli yatırımcısın ve bekliyorsun diyor Üzeyir. Yani farklı seviyelerden alanlar var. Alsat yaptınız mı yapmadınız mı, o treni yakaladınız mı yakalamadınız mı, bundan bahsediyoruz. Yani siz alsat için bu işe girdiyseniz, uzun vadeli yatırımcıysanız sürekli biriktirmek başka. Yani o 1500'e de ne kadar sürede geldi? Başka bir yerde alsat yapsaydınız hangi fırsatı kaçırmış olurdunuz? Bunun üstünden konuştuk. Peki şimdi Üzeyir gel, dediğimiz gibi en son bu gevşetmeden sonra borsanın verdiği tepki, yani buna bir tepki verdi mi vermedi mi BIST 100? Açığa satış yasağının kaldırılmasının nasıl bir etkisi oldu? Bu böyle geçici bir şey mi? Etkilendi mi bundan? Devamı gelir mi? Nedir Borsa İstanbul'a bu noktadan bakışın?
5: Ya şöyle söyleyeyim Söyler. Şimdi açığa satış hep sanki böyle şey, evin yaramaz çocuğuymuş gibi çok sevilmez, böyle şey yapılmaz ama evet. Açığa satış aslında fiyatları dengeleyici özelliği vardır. Yani panikte de coşkuda da fiyatları dengeleyen bir görevi vardır. Piyasaların çift taraflı çalışması da bunun için önemlidir. Elbette büyük şoklar olduğunda herkesin aklına aynı şey geldiği dönemlerde bu açığa satışın kapatılması kısa vadede fayda sağlayabilir ama bizde ne hikmetse o büyük şoklar yaşandığında açığa satış yasağı geliyor, sonra hani kapatmayı unutuyoruz. Açığa satış yasağını getirmeye irade çok kuvvetli ama kaldırma konusundaki irade çok yavaş Türkiye'de. Yani ya bir şey olursa, hani hep şu mantığımız var. Ya bir şey olursa ihale bana mı kalır? Yani
4: evet.
5: Kalmamalı. Yani bu çünkü rutin olmamalı. Bir kez gelmeli ve bir dahaki sefere uzatılmamalı. Yani o şok geçtikten sonra. Biz bunu geçtiğimiz yıllarda da yaşadık. Yani açığa satış geldi, gitmedi. Yıllarca gitmedi. Yani uzadı. Ya açığa satışın şöyle bir şeyi var söyler. Şimdi açığa satış, hani belki bilmeyenler vardı söyleyeyim. Elinde olmayan hisseyi satmak. Yani şöyle başlamak. Bugün hesabımda örneğin 1 milyon para var. Hiçbir hissemde yok. Sadece nakit olarak duruyor.
4: Evet.
5: Sabah geldi. Bugün piyasa düşer dedim. Gittim baktım Garanti Bankası 10 lira. Ya bu 9 liraya düşer dedim. Garanti Bankası'nı açığa sattım. Elimde olmayan hisseyi sattım. Yani hesabımda eksi 1000 tane Garanti Bank gözüküyor. 10 liradan. Hisse düştü 9 liraya. Aldım 1000 tane Garanti Bank'ı. Eksi 1000 artı 1000 sıfır yine. Ve 10 liradan satmıştım. 9 liraya düştü. Aradaki 1 lira hisse başı benim karım oldu. Yani açığa satış dediğimiz bu. Elimde olmayan varlığı, almadığım bir varlığı satabilme özgürlüğü.
4: Evet.
5: Ya da çok düşünün. Yani günlük hayatta doların düşeceğini düşünüyorum. Elimde dolar da yok. Şey de yok. Hemen gidiyorum arkadaşıma diyorum ki ya bana bir 1000 dolar borç versene ya da 10 bin dolar, 1 milyon dolar borç versene artık. Neyse gücüm. Ondan borç alıyorum. Gidiyorum hemen doları bozduruyorum. Doların düşmesini bekliyorum. Bu da bir açığa satış.
4: Evet.
5: Elinde olmayan varlığı sattın. Dolar düştü, ne yaptım? Gittim tekrar 1000 dolar aldım. Arkadaşımın borcunu ödedim. Sattığım fiyatla aldığım fiyat arasındaki fark benim karım oldu. Bu bir açığa satıştır. Şimdi açığa satışın şöyle bir dengeleyici özelliği var. Her açığa satış ilerleyen dönemde yapılacak bir alıştır söyle. Yani açığa satışlar geri kapanmak durumundadır. Yani bir süre sonra o açığa satış yapanların alımları gelir. Piyasa ilk panik yaptığında evet açığa satışlar para kazandırır. Ama makul birçoğu bu karı realize etmek için geri alım yapmak zorundadır. Alım yaptığında da piyasayı dengeler.
4: Evet.
5: Ya da çok ciddi böyle coşkular varsa belli noktalarda bu açığa satışla piyasa üzerine arz oluşturur ve fiyatın dengelenmesini sağlayabilir. Yani bu aslında piyasalarda olması gereken bir mekanizma. Bizde VIOP var. VIOP'ta mesela short pozisyon, long pozisyon, hani bu fiyat dengesini sağlamada elverişli olabiliyor. Yani bir noktada bu işlemlerin etkilerini görebiliyoruz. Ama spot piyasada bunu uzun yıllardır sürekli böyle aç kapa artem, hani sürekli reklam gibi oldu da şey, aç kapa moduyla şey oluyor. Yani bir kapatıyoruz, geri açamıyoruz. Yani çünkü kapandı mı kapalı kalıyor yani uzun bir süre. Bunun ben açık kalması gerektiği kanaatindeyim. MSCI de zaten bununla ilgili tedbiri söyledi. Yani piyasalarda bu açığa satış yasaklarının uzatılıyor olması, piyasanın etkinliğinin olmaması vesaire gibi birçok etkenden eleştirildi. Dediğim gibi bu eleştirilere kulak verme gibi geliyor. Hani biraz risk anlaşılmış gibi geliyor. Yani böyle açığa satış yasağını kaldırmamız, işte fiili dolaşım oranını düzenlememiz vesaire böyle. Sanki böyle hani şeyde bir Kora'da mıydı, bir cisim yaklaşıyor diyordu ya. O yaklaşan cismin piyasanın regülatörleri de farkına varmış gibi geliyor. Muhtemelen daha farklı adımlar da gelecektir. Yani o cisim yaklaşıyor söyler çünkü. Yani bu cismi de sadece açığa satışı kaldırarak, fiili dolaşım azalını düzenleyerek durdurmamız zor gözüküyor. Daha başka bir şeyler daha gerekecek gibi gözüküyor piyasa tarafında.
4: Peki.

0: şimdi. Aziz Bey diyor ki şimdi böyle sıfatlarını falan da koymuş, böyle önemsemdiğini göstermek istemiş. Diyor ki büyük bankalar diyor yıl sonu gümüş dolar tahminleri 75-100 dolar civarında, bu sebeple kötümser yorum çok iddialı değil mi demiş. Zaten gümüş üzdü, bir de siz bizi üzmeyin demiş Aziz Bey.
1: Valla işte o da bizim büyüklüğümüzden kaynaklı. Sadece bankalar büyük olmuyor. Şimdi
0: Evet.
1: mesela ben uzun zamandır söylüyorum. Yani altın ve değerli metallerde benim görüşüm rasyoneliteden kopulduğu yönünde. Yani
0: Evet.
1: bu ben çıkarma maliyetlerini söylediğim zaman falan diyorlar ama yani dünyanın da bir realitesi var. Dünyada hiçbir mal sana bu kadar uzun süre bu kadar yüksek kâr marjıyla para kazandırmaz. Sen 1600 dolara mal ettiğini getirip de 5600 dolara uzun yıllar satamazsın. 4000 dolara da satamazsın. Yani bunun bir denklemi var. Yani dünya şeyinde. Ben zamanında hatırlarsan altın espri de çok konuşuyorduk. Herkes altın espri konuşuyordu.
0: Evet.
1: Altın espri şey vergi avantajı var. O var bu var. Ya o var bu var da yani olması gereken fiyattan %80 uzaklaşmıştı ya. %80. Yani dışarıdan gram altın aldığında yani buradan altın espri %80 marj alıyordun ama herkes oraya talep gösteriyor, ilgi orada. Yani bu bir realite. Piyasa böyle fiyatlıyor vesaire. Ne oldu söyle? %18 marja geri düştü. Yani tarihsel ortalaması sıfırla %20 arasında. Yani o %20'lik bir sapma vardı ki %20 bile yüksek bir marjda altın espri için. Döndük tekrar bandın içine. %80 marjda alanlar altında hem fiyat düşüşü hem oradaki marj düşüşünden para kaybettiler. Yani bu işler böyle gidiyor. Yani hayatın bir olağan dengesi var. O dengeden çok uzaklaştığında o dengeye tekrar dönüyorsun. Yani dünyada da altın çıkarma maliyetleri, buna tüm giydirilmiş maliyetler dahil. Dünya Altın Konseyi 1400-1800 dolar arası diyor, ortalaması 1600. Hadi sen 1800 al. Dese ki bunun da işte %80, %50 dedim üzerinde marj görsün. Hani 1800 alsan 2700 yapar. Yani
0: Peki.
1: ben onun için 3000 dolardan fazlası benim için pahalı diyordum. Hala da aynı görüşteyim. Değişen bir şey yok. Gümüş
0: Peki.
1: için de keza altın düşerse o da oralara gelir tekrar.
0: Didi Bey demiş ki bankacılık sektöründe hisseler nasıl seyredecek sizce genel olarak? X Bank'ı sormuş. Karlılığını nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Bir de Akbank yorumu rica etmiş senden, eğer aklında varsa.
1: Şimdi ikinci çeyrek karlarına çok bir şey beklememek lazım ama bankacılık sektöründe de pek geçmişe bakıp da fiyatlama olmuyor. Gelecek daha önemli. Şimdi aslında çok iyi bir alım dönemi geliyor. Yani tek risk nedir dersen küresel ölçüdeki bu teknoloji hisselerinde olası bir çöküş. Yani bunu bir türlü aklımdan atamıyorum söyle. Bu bir kenarda risk var. Alan bu riski kabullenerek kalsın ama en azından bu hafta için söyleyeyim. Yani 3 Temmuz bizim enflasyon rakamı gelecek ve birin altında bir rakam göreceğimiz kanaatindeyim. Belki 0,75'ler vesaire de söz konusu olabilir. Ben bu ay biraz daha piyasa geneline göre iyimser kalıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Ben bu senenin ilk 4-5 ayında da aylık bazda piyasaya göre iyimser kaldım. Olmadı. Yani ters tepti onu da söyleyeyim. Ama bu ay yine biraz daha iyimserim. Özellikle petrol ve bu gıda fiyatlarındaki gelişimi hani dikkate aldığımızda oralar sürpriz yapabilir gibi geliyor. Yani online fiyatlar da zaten genel beklentiler hani web tüfede vesaire 0,90'lar civarı. Üstüne bir de gıda tarafının böyle ekstra katkıları da gelebilir belki bazı alanlarda. Yani ben hani böyle daha düşük bir rakam gelebilir gibi geliyor. Yani gıda sürpriziyle. Yani o normal rakamların dışında öyle bir rakam gelecek olursa bu bizim bankacılık sektörüne ciddi pozitif yansıyabilir. Yani düşük enflasyon, yüksek bankacılık endeksi. Bu bir. İkincisi geçtiğimiz günlerde ben hani Merkez Bankası'nın bu şeye haftalık fonlamaya yakın bir dönemde dönebileceği kanaatindeydim. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. İşte Merkez Bankası yurt dışında hani işte bunun kalkmayacağı yönünde mesaj verdi falan diye ama benim hissettiğim hani bu görmekten ziyade bu haberden ziyade oraya katılanların uydurduğu bir şey gibi. Çünkü daha önce de Merkez Bankası ile ilgili bu tarz şeylerde içeriden birinin ne anladığıyla bu sonuç bu kadar ortaya çıkıyor. Yani ben böyle bir mesajın verilmiş olabileceği ihtimalini düşük görüyorum. Yani gidip de Merkez Bankası yurt dışındakileri biz haftalık fonlamayı getirdik.

0: bitirmeyeceğiz. Gecelik fonlamadan devam edeceğiz. Ben Merkez Bankası'nın mesela daha önceki verdiği mesajlarda da böyle bir mesaj verdiği dönem görmedim. Yani bunu gidip de orada hani hep yabancılara gidince böyle bir mesaj verdi diye haber geliyor. Ama öyle bir iletişim dili yok Merkez Bankası'nın. O
1: Peki.
0: nedenle bu ay olmasa bile yakın bir dönemde bunun haftalık fonlamaya dönüleceğini düşünüyorum. Bu da yine bankalar için pozitif. Ve yıl sonu bir faiz indirimi, yani belki işte 37'nin de 35'e ya da 34'e gelme ihtimali yine bankalar için pozitif, ama özellikle gelecek yılın başında ilk 4-5 aylık döneminde faiz indirimlerinin biraz daha hızlanması, enflasyon düşüşüyle baz etkisinde devreye girmesiyle olası gözüküyor. Yani bankalar için bence iyi bir dönem başlayacak. Yani yine sürpriz bir gelişme yaşamazsak, yani atıyorum siyaseten bir olay olur, işte yine jeopolitik anlamda bir sorun olur, o zaman tabii oturup bir yerden değiştirmek lazım. Bunlar hani bir kez yazdık, bunlar silinmez kavramlar değil. Hani biz sermaye piyasalarında yatırım yapıyorsak yazıyı suya yazdığımızın farkında olmamız lazım. Yani
1: Evet.
0: dalga geldi, o yazı değişti, yenisini yazacaksın. Yani öyle taşa yonttuk, bu burada işte 100 yıllık söz olarak kaldı. Böyle bir şeyimiz yok. Ama şu gidişatta bankalar için bir fırsat olabilir gibi gözüküyor. Elbette böyle bir fırsat varsa da Akbank, Garanti, Yapı Kredi gibi hani bu özel bankalar bu bankacılık endeksini daha iyi yansıtabilir gibi geliyor bana.
1: Peki. Akbank için söyleyeceğim şey var mı, yoksa Aselsan'a geçeyim? Ben Aselsan'dayım demiş Özlem Hanım.
0: Yani Aselsan'da olmak da, yani bilmiyorum, şu konjektürde çok şey değil, ama yani Aselsan uzun vardı. Şu NATO zirvesinde göz önünde bulundurduğumuzda dün liderlerden biriydi. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama işte bu NATO zirvesini kastederek hani 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları gündeme gelebilir diye bir
1: Rutte'nin
0: açıklaması vardı.
1: açıklaması var. NATO'nun genel sekreteri Mark Rutte'nin açıklaması
0: Olabilir.
1: var. Savunma sanayinde Türkiye yıldız gibi parlıyor. Geldiğimizde çok büyük işler yapacağız. Minvalinde sözler sarf etti. Dolayısıyla şeyi biliyoruz. Geldiğinde konuşulacak konulardan birinin de, NATO olunca zaten ne konuşacaklar yani. Buradaki noktalardan birinin de savunma sanayi olduğunu biliyoruz. Ama bu savunma sanayi içerisinde daha fazla detay bilmiyoruz. Yani sadece bildiğimiz bu. Aselsan diyordun. Buyur Zehir.
0: Evet. Ya dünyada zaten baktığın zaman birkaç tane belirli sektör var. Tüm dünyada büyümeyi götüren. Yani dünyada affedersin, yani don lastiği üreterek büyümüyor Süheyla. Yani biz Türkiye'de bazen böyle çok eleştiriyoruz. Yok işte kurdan dolayı şöyledir, böyledir vesaire, ama dünyada artık yapay zeka, savunma sanayi, işte bu şeyler, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji vesaire, sürdürülebilirlik faaliyetleri, bir de tarım. Yani bunlar üzerine büyüyor. Yani Türkiye'de de hani bazen şey söylüyorsun, sanki tüm sektörler aynı anda büyüyecek, aynı anda gelişecekmiş gibi bir algı oluşuyor, ama Türkiye'de de bunlar. Savunma sanayi büyüyor. İşte ondan sonra teknoloji şirketleri vesaire büyüyor. Tarım şu an Türkiye'de bence kimsenin şikayet etmeye hakkı yok. Yani bayağı fiyatlardan da gördüğümüz üzere bu dönemde para kazanamıyorsan ne zaman para kazanacağın gibi bir algı var. O taraf büyüyor. Yani sürdürülebilirlik hikayesi bizde çok belki bu kadar henüz daha tutmadı, ama ileride belki tuttuğunu göreceğiz. Buralar büyüyor. Yani ve savunma sanayi şu anda belki gelecek 5 yılın belki 10 yılın sektörü söyle. Yani bu sektöre ben Aselsan için hep şunu söylüyordum. Yani dünyada bu konjonktür devam ettiği müddetçe Aselsan'ın her fiyatı, her düzeltmesi alım fiyatı. Alım şeyi, yani fırsatı. Yani o nedenle Aselsan'da kısa vadeli düşünmemek lazım. Uzun vadeli bir senaryoya yaymak lazım ve her anlamlı geri çekilmede pozisyon arttırmak lazım. Yani o tarafta bir şekilde olmakta fayda var. Yani dediğim gibi kısa vadeli çok düşünmemek lazım orada. Bu NATO zirvesi vesaire de hikaye oluşturabilir. İlerleyen dönemde NATO Aselsan'ın iştiraklerini, halka arzları gündeme gelebilir. Başka senaryolar gündeme gelebilir. Yani bunların hepsi o hikayeyi besleyebilecek konular. Ve dediğim gibi bir de bir süredir de Aselsan başta olmak üzere Türk savunma sanayinde projelerin geliştirilmesiydi mesela. Şimdi seri üretimleri konuşuyoruz. Daha da arttırılmasını konuşuyoruz. Bunların hepsi Aselsan'a değer katacak unsurlar. biraz uzun vadeli düşünüp evladilik alıp kenara atmak lazım açıkçası.
1: Ama Sersan'dan umudunuzu kesmeyin, uzun vadeli düşünün, alın evladiyelik olarak.

0: kenara atın diyorsun. Aselsan için yorumun budur. Peki Kardemir Bey, 5 katı giderken neden patinaj çekiyor diye sormuş Karpıt Bey. Kardemir D'yi merak etmiş. 5 katı gidiyordu, ne oldu da burada patinaj çekmeye karar verdi diyor.
1: Ya bir dönem bu savaşın etkisiyle sonrasında işte altyapılar kurulacak, işte tren yolları yapılacak vesaire. Gerçekten bu alanda da Kardemir önemli bir oyuncu. Hani onların etkisiyle böyle çok hızlı hareketler gördük. Biraz onun sönümlenmesi gibi gözüküyor süreç. Yani hani genel ekonomik büyümeye baktığınız zaman hani Türkiye'deki bu dediğim gibi savaşın etkisi, o stratejik demir yolları vesaire hikayesi dışında çok büyük bir demir çelik sektörünü atağa kaldıracak bir büyüme potansiyelinden bahsetmiyoruz. Biraz o haberlerin belki önden fiyatlanmasıydı oradaki süreç. Ama genel ekonomik büyüme trendine baktığımızda demir çelik sektörünü hele ki kurların da etkisini dikkate aldığımızda aslında çok parlak bir dönem beklemiyor. Oradaki dediğim gibi konjektürel haber etkileri diyelim bu tarz ani hareketlere.
0: Evet. Haber etkisi, ani hareketlerin sebebi bu diyorsun. Peki, devam ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim güzel mesajlarınız için. Sağ olun, eksik olmayın. Otokar hikayesi nedir diye sormuş Nihat Bey. Otokar'ı merak ediyor. Var mı
1: Hikayesi
0: aklında?
1: şu, Romanya'daki bu ihalelerin süreleri yetişmemişti ve bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı otokar. O cezalarla ilgili yani dünden bugüne bir haber geldi mi bilmiyorum. Hafta sonu bakmadım yani bugün dün de bakmadım. Ama normal şartlarda oradaki bilinmezlik otokarı ciddi manada baskılıyor. Yani bu cezaların akıbeti ne olacak? Buradaki süreçler ne olacak? Otokarın belki biraz daha net bir şekilde kamuoyuyla durumu paylaşması lazım. Ne bekleniyor, ne olması gerekiyor, süreç nasıl işleyecek vesaire. Çünkü bir savunma sanayinin coştuğu dönemde otokar bu bilinmezlik nedeniyle yerinde sayıyor, hatta daha da geriye gidiyor. Yani bu
0: Peki.
1: çok hoş bir tablo oluşturmuyor. Eğer bu sorunlar gelirse uzun vadede evet, çok ciddi hikaye olabilir geri kalmışlıkla. Ama o süreçlerin etkisini görmek lazım.
0: Peki şimdi zaten zor şartlar altında yayın yapıyorsun Üzeyir. Dolayısıyla ben arka arkaya iki kısa cevap rica edeyim senden. Sonrasında yayınımızdan gidelim. Biri Vedat Bey'in sorusu. Tüpraş'ı ne yapacağını merak ediyor. Yani savaşın etkilerinin de sönümlenmesiyle birlikte Tüpraş'ı merak etmiş. Diğeri de Ahmet Bey'in sorusu. Halkbank yıllarca dava yüzünden geri kaldı diye kendi görüşünü belirtmiş. Şimdi o farkı kapatıp olumlu ayrışır mı? Yani bankacılık dediğimiz, X bank dediğimizde aklımıza Halkbank gelir miye merak ediyor kendisi olumlu yönde.
1: Tüpraş'a kısa söyleyelim söyle. Yani hikaye petrol fiyatlarının yükselip bölgedeki rafinerilerin üretim kapasitesinin azalması, Tüpraş'ın bu marjlardan faydalanması ve kar elde etmesiydi. O durum tersine döndü. Yani hikaye değişti. Yani kazandı orada ölüyor. Yani şimdi aynı performansı beklememek lazım. O nedenle arada bu savaşla ilgili vesaire herhangi bir gelişmeyle petrol fiyatlarında bir tepki yükselişi görecek olursak yani o durumda ortaya çıkan fiyatlarda Tüpraş'ı realize etmek gerekebilir. Kalıcı bir savaş beklemiyorsanız tekrar. Onu o şekilde özetleyebilirim. Diğer isimimiz Halkbank. Aslında Halkbank o farkı bir süredir kapattı. Ben söyle Trump göreve geldiğinde Ocak ayıydı hatırlıyorum. O dönemler yine bana Halkbank sorulmuştu ve ben şu cümleleri kullanmıştım. Bugüne kadar satmadıysanız Trump geldi satmayın. Çünkü Trump'la Türkiye'nin arası iyi olabilir. Ve bu iyilik bir süre sonra Halkbank'ın bu davası dahil birçok şeyde olumlu gelişmeler yaratabilir diye. Şimdi o beklenti zaten Trump göreve geldiğinden beri yani 2025 Ocak ayından beri fiyatlanıyor. Halkbank'ın 2025'ten bugüne kadar getir söyle yani orayı baz al. Zaten bankacılık endeksinin kat ve kat üzerinde yükseldi. Zaten o olumsuzluğu orada bu karar gelene kadar fiyatladı. Yani piyasa bu kararın geleceğini önceden düşünüyordu ve onu fiyatladı. O nedenle karar geldi, az artık sıkıntı bitti, bundan sonra gider demek mümkün değil. Zaten beklenti buydu. Bunu da yaklaşık 1,5 yıl boyunca fiyatladı. Diğer bankalardan kat ve kat daha yüksek gitti. Ve sonra karar geldi. Hatta ufak realizasyonlarını da gördük. Yani bu saatten sonra Halkbank tarafında işte dava bitti, bundan sonra pozitif ayrışacak gibi bir beklentiye girmemek lazım. Ha olur. Halkbank satılacak diye bir haber çıkar. Olur. Ya Halkbank'ın üzerindeki riskler kalktı. Biz artık şu bankaya bir sermaye enjekte edelim. Daha da büyütelim. Eski günlerine getirelim gibi bir
0: Peki.
1: senaryodur. O zaman olur, yeni fiyatlama görürsün ama dava ile ilgili süreç fiyatlar içerisinde fazlasıyla var bence.
0: Üzeri, sana çok teşekkür ediyorum. İzmir'in sıcağında zor şartlar altında yayınımıza bağlandın. Ağzına sağlık. Uğurluyoruz seni. Biz kendimiz de gidiyoruz. Var mı son söylemek istediğim bir şey? Seni öyle uğurlayalım bu yayında.
1: Yok yani sadece şunu söyleyeyim. Bu hafta enflasyon biraz piyasada bizim dediğim gibi düşük gelip olumlu algı oluşturabilir. Ve sonrası NATO zirvesi. Hani yaşları söyledim. Eğer yurt dışından çok olumsuz bir etki görmezsek TL varlıklar için inşallah güzel bir Temmuz ayı olur diyelim.
0: Peki.
1: Herkese sağlıklı, bol kazançlı günler dileyelim.
0: Peki, uğurladık seni. Biz de gidiyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri dinlediğiniz için inşallah gününüz verimli başlamıştır. Böyle devam etsin. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Festival sponsoru Garanti BBVA.
4: Bloomberg KT katkılarıyla.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam ne?

0: Gideceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizimle. Gizem günaydın, hoş geldin yayınımıza. Şimdi içeride enflasyon, dışarıda Amerikan tarım dışı istihdamı derken yine bolca Merkez Bankası konuşacağımız bir haftaya girdik. Bir taraftan da Avrupa Merkez Bankası'nın Sintra'daki yıllık toplantıları da Portekiz'de devam ediyor. Şimdi içinden geçtiğimiz zor ve belirsizlikler barındıran süreçte merkez bankaları için en doğru politika bekle gör müdür? İletişim tekrar önem kazanır mı? Biraz burayı bu sabah açalım isterim senin gözünden. Çünkü Kevin Warsh başkanlığında bir Fed bu tartışmayı tabii ortaya atmış oldu. Onlar iletişimi belki biraz daha Alan Greenspan tarzı götürmeye çalışacaklar. Ama bizim Merkez Bankası Başkanımızın da 2012'den bu yana ilk defa hatta diyebileceğimiz şekilde Uluslararası Takas Bankası'nda BIS'te bir sunumu oldu. Hafta sonundan devreden önemli başlıklarda. Burada özellikle video yoluyla hem görüntülü hem konuşmalı şekilde giden bir iletişimin aslında hem Merkez Bankası kredibiliteleri hem de kur ve faiz beklentilerini, enflasyon beklentilerini yönetmek konusunda en uygun araç olduğu ortaya çıkmıştı. Yine bu sunumun detaylarına baktığımızda şöyle bir merkez bankalarını turlayacak olursak seninle bu sabah nasıl görüyorsun vaziyeti özellikle yılın ikinci yarısına?

0: artık geri sayım başlamışken.
1: Evet, özellikle FED tarafında bir faiz arttırıma hazırlık var açıkçası. Piyasa da bunu bekliyor. Dolayısıyla FED'den tabii şimdi Hürmüz tarafının biraz yumuşuyor olması ama ABD'de enflasyon baskılarının devam ediyor olması ve çok da uzunca bir süredir yaklaşık 5 yıldır neredeyse ABD enflasyonu %2'leri yakalayamadı. Bütün bunları topladığımızda piyasalar artık yavaş yavaş sıkılaşan bir Fed'i beklemeye başladılar net şekilde. Yıl sonuna kadar iki tane faiz arttırımı bekleyenlerin sayısı giderek artıyor. İlk arttırım beklentisi Eylül'e taşınıyor gibi böyle Fed'e dair hızlı gelişmeler var. Bunun dışında global tarafta merkez bankalarının zaten faiz arttırmaya başladığı bir süreçteyiz. Yaşanan şoklardan ve enflasyondaki hareketlilikten dolayı. Birazcık böyle bu faza giriyoruz gibi gözüküyor. İletişim konusuna gelince tabii Washington ne yapacağı önemli Zeynep. Bu da ABD 10 yıllıkları belirliyor. Yani gerçekten doğru bir reaksiyon mu verecek doğru zamanda? Yani zamanda tutarlılık dediğimiz merkez bankacılığı açısından önemli bir konu var biliyorsun. Burada ne gecikmemek ne de çok erken davranmak fayda gerekiyor. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurur piyasa her daim. Genelde böyle faizlerin yukarı yönlü hareket ettiği bir dönemdeyiz. Bir de bütçe açıkları var. Yani ABD'de, Japonya'da, Çin'de, Almanya'da bunlar böyle giderek bütçe açıklarını arttıran ekonomiler. Tabii Çin için başka bir dünya söz konusu deflasyonda. Japonya için yenin çöktüğü bir dünya var şu anda. Hepsinin böyle farklı bir gündemi var globalde. Avrupa biraz daha yumuşak seyrediyor gibi gözüküyor. İlk başta eskiden daha çok Avrupa konuşuyorduk. O da birazcık böyle teknik resesyon tarzı bir vaziyetin içinde. Onların faiz arttırması birazcık daha dönem dönem zor oluyor ama zaten yeni faiz arttırmış bir ECB var biliyorsun. Dolayısıyla globalde majör merkez bankalarında faizin yönü yukarı gibi gözüküyor. İkinci soruna istinaden iletişim her daim merkez bankacılığında çok önemli. Fakat bu iletişimi kredibilitesi yüksek merkez bankaları yaptığında etkinliği daha fazla oluyor. Kredibilitesi düşük merkez bankaları yaptığında etkinliği daha az olabiliyor. Bizim merkez bankamızın son 3 yıldır kredibilite artışı olduğu için görece ondan önceki döneme kıyasla konuşuyorum. Tabii ki bir majör merkez bankasından çok uzak. Bu çerçevede iletişim politikasını çok yüklü kullanıyor ve piyasayla çok yakından iletişimde. Özellikle bir dışsal şok olduğunda anında o haftayı toplantılarla dolduran ve piyasayla görüşlerini paylaşan bir merkez bankası var. Keza gene Temmuz sonundaki toplantıda ne yapmak istediğini 3 aşağı 5 yukarı paylaşan bir merkez bankası var. Dolayısıyla bu iletişim konusu önemli. Ondan sonra alt detaylar geliyor. İşte Fatih Bey'in sunumunda gördüğümüz o iletişim aracı hangisinde daha verimli oluyor? Onlar tabii alt detaya giriyor artık. Ama gene altını çizeyim. Kredibilitesi yüksek bir merkez bankası iletişimi daha etkin kullanır.
0: Şimdi bir yandan tabii biz merkez bankalarının yapacağı hamleleri ve bunun iletişimini piyasayla ne kadar kurmayı tercih edeceğini takip ediyoruz. Sözlü yönlendirme rafa mı kalkıyor diye Kevin Warsh dönemine ilişkin soru işaretleri varken Lagarde merkez bankacılığı dersi verir nitelikte bir merkez bankacılığı yürütmeye devam ediyor. Bizim tarafta dediğin gibi farklı dönüşler oluyor geçmişe baktığımız zaman ve buna göre de bir iletişim tarzının tercihini takip ediyoruz. Bir yandan da bu hafta enflasyon verimiz gelecek. Şimdi hemen Cuma'ya şöyle bir ileriye saracak olursak tabii öncesinde işte İTO'nun rakamlarını, Türk İş'in rakamlarını göreceğiz. Cumhur'la da az önce bir miktar konuştuk. Terminalde yıllık %32.10, aylık tarafta %1'lik TÜFE beklentilerine bir de çekirdek enflasyon tarafında %30.10 seviyesi eşlik etti. Şimdi hem bu cumaki veriden sen neler beklersin diyeceğim. Özellikle enerji ve gıda kaleminde bir miktar aşağı yönlü hareket beklentisi genelde ekonomist yorumlarında dikkatimi çekiyor benim de son dönemde. Hem de bu hafta gelecek enflasyon verisinin Merkez Bankası'nın normalleşmesinde bir öncü gösterge olmasını bekler misin yoksa burada ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ve politika faizi ayrışmasını azaltmak için henüz erken mi?
1: Şimdi 1'e yakın bir enflasyon gelecek muhtemelen. Yani yüksek bir enflasyon beklemiyoruz hiçbirimiz. Dolayısıyla 32'lerin üzerinde yıllık bir rakamla baş başayız. Yani unutmayalım ki hani biz hiçbirimiz 32'lerle çalışmıyorduk yılın bu dönemi için. Onu bir hatırlamak lazım yılbaşında. Tabii ki arz yanlı bir enflasyon. Enerji henüz yansımaz Zeynep. Çünkü yaklaşık neredeyse bir haftadır petrolün yumuşadığını görüyoruz. Hala da Haziran ayı enflasyonu gelecek. Dolayısıyla enerji fiyatlarının yansıması daha çok böyle Eylül ayı enflasyonunda görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Gıda tarafında iyi bir sezon geçirdik mevsim açısından. Dolayısıyla bu yıl gıda fiyatlarında bir yumuşama zaten bekleniyordu. Bunun da etkisi olacaktır. Ama beklentilerde bozulma çok fazla. Bu arz yanlı enflasyonla baş başa kaldığımız için İran olayından dolayı talep artık net şekilde dezenflasyonist. Onu söyleyebilirim. Bayağı yumuşamış durumda ikinci çeyrek itibariyle. Ama bu sefer de arz tarafı öne çıkıyor. Bütün bunları topladığımızda trendine bakacağız enflasyonun. Biz artık manşet rakamlı değil, tabii ki manşet rakam önemli. Ama temizlenmiş veriyle daha çok ilgileniyoruz. Trendi bizi bileşik olarak %30'ların üzerinde mi tutuyor ki tutacaktır. Hala daha gelecek olan rakamda. Birazcık bunlarla uğraşıyoruz açıkçası. Onun dışında şimdi Merkez Bankası soruna gelecek olursa enflasyonun zaten çok yüksek gelmeyeceğini düşünüyorum ama gene de altını çizeyim. 32'lerin üzerinde bir yıllık rakamımız var. Bu sıkıntı. Merkezin bakış açısından anladığım 37'nin düşük olduğunu düşünüyor. 40'ın yüksek olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla böyle herhalde paçallayarak 39-38 hafif hafif gevşeterek gidecek gibi bir beklenti oluşmuş durumda piyasada. İlk adım atmasının sebebi dışsal şoktan dolayı kurda bir reaksiyon beklemesiydi. O yüzden o pazar gecesi o adımı gördük biz belirgin şekilde. Şubat sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Savaşla ilgili haber akışı güçlenmişti. Orada da çok zamanlı bir adım attı. Ama enflasyondan dolayı o adım atmadı o sıkılaştırmayı. TL'yi savunmak için atmıştı. Şu anda da TL'yi savunma gerekliliğinin azaldığını düşünüyor ise gevşemeye gidecektir.
0: Şimdi burayı tabii takip edeceğiz. Çünkü işte normalleşme olursa bir miktar işte kurda oynaklık artar gibi yabancı yorumları da var. Ama mevcut rezerv seviyeleriyle böyle bir endişe ne kadar yerli, ne kadar yersiz sence?
1: Hem merkezin kurda bir oynakla dediğim gibi yani bir anda yeniden haftalık fonlamaya geçmeyecek. Böyle bir tercih zaten çok söz konusu değil diye anlıyorum. Dolayısıyla kademeli bir gevşeme 1 puan belki 1,5 puan bunu dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu kurda bir oynaklık yaratmaz bence.
0: Şimdi diğer yanda da Bloomberg'de dün bir haber vardı. Tam diyorlar Brent petrol düşmeye başladı. Gelişen ülkeler tarafında özellikle kendi para birimleri cinsinden sabit getirili enstrümanlar daha cazip hale geldi. Bir anda işte şahin bir Fed'le karşılaşmış olduk. Bu anlamda hani hem doların değeri işte 13 ayın zirvesine çıktı endeks bazında. Hem tahvil faizlerine ciddi yükselişler oldu. Mesela savaş öncesine kıyasla 5 yıllığı onlar haberin içerisine taşımışlar. 60 bas puan kadar yukarıda işlem görüyor demişler. Dolayısıyla bir tarafta hani petrol tam gelişen ülkelerde arkalarından esen bir rüzgar olacakken bir de diğer tarafta doların kuvvetlenmesi küresel bazda aslında borçlanma maliyetlerini yukarı çıkaracak ve dolayısıyla dış sermayeye biraz daha açık olan tarafta kırılganlığı daha yüksek ekonomilerde Kolombiya ve Türkiye'yi listelemişlerdi. Şimdi bizim açımızdan baktığında önümüzdeki süreçte ne tarafın etkisi daha çok ağır basar? Petrol fiyatları mı yoksa yurt dışındaki döviz hareketi, dolar hareketi mi?
1: Biz de her daim petrol ithal eden ülke olduğumuz için bu ağır basar. Yani ABD'de faizler yükseliyor diyelim kademeli ki bu zaten şu anda satın alınıyor. Borçlanma maliyetleri, dış borçlanma maliyetleri biraz daha yüksek olacak önümüzdeki 6 ay muhtemelen. Belki birazcık daha uzun bir süre yüksek kalabilir. Ama burada Türkiye'de açılan fırsat penceresinin tetikleyicisi düşen petrol fiyatları. Bu kısa vadeli taktiksel trading açısından süreci domine eder. Dolayısıyla enerji fiyatlarının düşük olması bizim için artı bir hikaye oluşturuyor şu anda kısa vadeli açılan fırsat penceresinde. Diğer konuya gelecek olursak, şimdi ABD'de zaten faizin yönü yukarıydı ama Hürmüz'deki yumuşamadan dolayı 20-30 bas puan aşağıya gelme potansiyeli vardı. Onu gerçekleştiriyor şu anda ABD 10 yıllık. Yani ben 20 bas puan derim, gerçekleşen 40 bas puan olur sonuç itibariyle. Hani oradaki kısa vadeli gevşeme hareketinden bahsediyorum. Bu geçici bir hareket. Hem bütçe açıkları oldukça yüksek devam ediyor, hem seçimler yaklaşıyor, hem de bir faiz arttırım hikayesi yeniden belirgin şekilde gündemimize girmiş durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda, tabii Trump faizin artmasını istemeyecektir ama Warshare bir hata yaparsa bu da gene yılda yansır. Yani onu yukarıya doğru attırır. Özellikle uzun tarafı. Birazcık burayı izleyeceğiz Zeynep. Ama burada gene soruna dönüyorum. Türkiye açısından kısa vadede domine eden faktör düşen petrol fiyatları.
0: Şimdi biz bir yandan yurt dışındaki hareketi takip ediyoruz. Bize yansımaları neler olur diye anlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da yine makro verilerimiz açısından sadece enflasyon değil, örneğin işsizliği de bugün karşılayacağımız bir gün olacak. Biraz da buradan bahsedelim isterim aslında Gizem. Çünkü biz burada hani enflasyonla mücadelede agresif bir para politikası neden gütmüyoruz dediğimiz noktada istihdamı kırıp dökmek istemiyoruz diyen bir ekonomi yönetimi vardı karşımızda. %8'ler civarında giden bir maaşiyet rakam, %30'lar civarında giden bir atıl iş gücü hikayesiyle karşı karşıyayız. Şimdi buradan baktığında istihdam portresini sen nasıl görüyorsun Türkiye'nin?
1: Şimdi sahadan yansıyan bilgiler, anekdotal bilgiler istihdam kaybının olduğunu gösteriyor. İstihdam piyasasının çok sağlıklı da olmadığını biliyoruz. Zaten yani 10 kişiden 3'ü işsiz gibi gözüküyor açıkçası. Dolayısıyla yani %30 atıl işsizlik oranına bakmak daha doğru. Biz oradaki trendi takip ediyoruz. Yani yukarı inişleri, aşağı gelişleri. Ama iş gücü ölçümlerinde muhtemelen tüm dünyada metodolojik bir sıkıntı gerçekleşiyor olabilir. Çünkü yapay zeka gündemimize girdikten sonra farklı iş yapış şekilleri ortaya çıkıyor Zeynep. Ve bunlar tam ölçümlenemiyor. Yani herkes kayıtlı bir şekilde para kazanmıyor. Zaten Türkiye'de kayıt dışı var, o çok ayrı konu ama gençlerin belli bir kısmı gerçekten iş aramıyor veya işsiz ama evde bir şekilde yapay zeka ile para kazanabiliyor. Bu tüm dünya için de geçerli. Dolayısıyla orada ölçümleme metodunda da yeniden gözden geçirilmesi gereken süreçler var bence. Ama genel itibariyle bizde bakıldığında sanayide ciddi anlamda yavaşlama var. Ekonomide üretim tarafında bir yavaşlama var. Şimdi mevsimsellik kaynaklı yavaş yavaş rakamlar yüksek gelecek ama Türkiye'de bir istihdam kaybı mevcut. Burada şimdi para politikasıyla ilgili süreci birbirine bağlamak birazcık zor. Çünkü para politikasının uzunca bir süredir sıkı. Yani daha önceden kısa vadeli çok sıksaydınız o zaman belki daha az istihdam kaybı olabilirdi. Ama şu anda çok uzun vadede sıkı giden bir para politikası, yüksek seyreden bir finansman maliyeti ve baskı altında kalmış bir sanayi olduğu için bu bir taraftan ihracat kaynaklı, bir taraftan sanayinin kendi gidişatı kaynaklı. Buralarda istihdamın verilere kıyasla daha olumsuz seyrettiğini söyleyebilirim anekdotal olarak.
0: Şimdi bir yandan...
1: Ama tabii sanayi ekonominin %20'si yani düşünecek olursak.
0: Orayı aslında bir konuşmak isterim seninle, her buluştuğumuzda ele almaya çalışıyoruz son gelen verilerle sanayide son durum nedir, neye ihtiyaç var, beklentiler nasıl şekilleniyor diye. Şimdi bugün de yılın ilk yarısını kapatıyoruz, ikinci çeyrek bitiyor. Yılın ikinci yarısından sanayici neler bekler, bir onu da konuşmak isterim seninle. Çünkü ilk yarıya baktığımızda işte PMI'ların 50'nin altında gittiği, aynı zamanda ticari kredi akışları tarafından trend büyümelerin arzu edilen seviyelerde sanayici tarafından olmadığı bir yine yarı yılı geride bırakıyoruz. Aynı zamanda sanayi istihdamı tarafında veya sanayiden büyümeye gelen katkı tarafında arzu edilen seviyelerde değiliz. Şimdi buradan baktığınız zaman yılın ikinci yarısından nasıl bir beklenti içinde olmalı sanayi için?
1: Şimdi sanayi baskı altında ve muhtemelen de baskı altında kalmaya devam edecek. Burada net şekilde bir yol haritasına ihtiyaç var. Çünkü hem içeride maliyetler yükselmiş durumda, bunun en önemli sebebi uzunca yıllar enflasyon yaratmış olmamız maalesef Türkiye'nin rekabetçiliğinden de götürdü, sanayisinden de çok şey götürdü ve hala götürüyor yüksek enflasyon. Bir bunu netleştirmek gerekiyor. İkinci konu geçtiğimiz süreçte kura çok atıfta bulunuluyor. Ama doğru yerde tartıştığımızı düşünmüyorum bunu. Yani bugün kur ciddi anlamda değer kaybetse gene zarar hepimiz için. Sanayici için de zarar. Pek böyle bakmıyor ihracatçı ama doğru bulmuyorum. Bu bakış açısı teknik açıdan bence eksik. Diğer konu global konjonktürün çok ciddi anlamda değişiyor olması. Bu kısım önemli. Şu kelime çokça kullanılıyor, sanayisizleşme. Kelimeyi doğru bulmuyorum. Var olan süreçteki iktisadi dönüşüm zaten sanayinin payını azaltacak şekilde ilerliyor. Nasıl ki tarımın payı yıllar itibariyle sanayi devrimi sonrasında global ekonomide giderek azaldı, iyicene belirgin şekilde. Tarım daralıyor mu? Hayır, artışına devam ediyor. Ama ürettiği refah, ürettiği katma değer farklılaşıyor. Bu azalıyor. Şimdi aynı durum muhtemelen sanayi, imalat sanayi için geçerli. Çin'de de imalat sanayinde istihdam düşük seyrediyor. Orada da işsizlik var. Dolayısıyla hani sadece Türkiye'ye has bir vaziyet değil bu sanayinin baskı altında kalması. Ama tabii ki de maliyetlerini düşüren ekonomiler ve teknolojiye çok hızlı entegre olan ekonomiler veya farklı bir model içinde ilerleyen ekonomiler. Örneğin Hindistan 2047 stratejisi var. Bu model içinde ilerliyor ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olacak. Ve bizim de TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksinde net rakibimiz olarak karşımıza çıkıyor belli sektörlerde. Japonya'yı, Kore'yi, Bangladeş'i vesaire, Pakistan'ı, onlar böyle farklı sektörlerde karşımıza çıkıyor rakip olarak. Bunların hepsi maliyet avantajı sağlamayı başaran ekonomiler. Dolayısıyla bizim birazcık oralara, o maliyet avantajını nasıl sağlayacağımıza kafa yoruyor olmamız lazım. Ama bu kuru değer kaybettirelim, ardından yeniden enflasyon yaratalım şeklinde bir şeyden bahsetmiyorum ben. Bu birincisi. İkincisi de Türkiye'nin net şekilde, globalde bu iktisadi dönüşüm oluyor ve olacak Zeynep. Yani dünyada imalat sanayinin istihdamdan aldığı pay azalacak ve gelişmiş servis, hizmet dediğimiz, advanced services dediğimiz kaleme daha da yüklü bir kayış olacak. Bundan sonraki 20 yıl belki öngöremediğimiz çok daha uzun vadelerde. Dolayısıyla bunu stratejik, sağlıklı, yapısal bir şekilde dönüştürmek bir tercih. Rüzgarın gelişine göre bata çıka gerçekleştirmek bir tercih. Ama net şunu söyleyebilirim, dünyada da Türkiye'de de imalat sanayinin payı toplam ekonomi içinde azalacak, yarattığı katma değer de azalacak, o pay gelişmiş hizmetlere kayacak. Türkiye'nin de buna göre uyum sağlayan stratejik uzun vadeli bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Hedefler koyması gerekiyor, bunu tüm sektörlerin biliyor olması gerekiyor ve o hedefler sonucunda nelere erişileceğinin de netleşmesi gerekiyor. Bunu böyle 2 yıllık, 3 yıllık planlarla veya bir takım regülasyonlarla yapamazsınız. Net, çok uzun vadeli planlama ihtiyacı var burada. Ve bunu tek başına kamu da yapamaz, tek başına özel sektör de yapamaz. İki tarafın bir araya gelip bu konuda çok hızlı kafa yorup yol haritası çıkarması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu anlamda daha yakın vadeye baktığında örneğin ikinci yarıda bu konuyla ilgili herhangi bir somut adım, beklentin olur mu?
1: Şu aşamada hayır. Türkiye biliyorsun önümüzdeki 2 yıllık vadede seçimler var. Ona doğru hazırlanan bir ekonomi olacaktır. O aşamada da finansman maliyetini öncelikle düşürebileceğimiz adımlar gelmesini beklerim ben. Bunun dışında bir adım beklemiyorum açıkçası.
0: Şimdi Temmuz ayı bizim için aynı zamanda yoğun da bir ay. Hani sadece işte merkezi konuşmayacağız, sadece NATO zirvesini konuşmayacağız. Aynı zamanda Türkiye'nin not değerlendirmelerini de konuşacağız. Az önce Cumhur da hatırlattı, ayın 17'sinde Fitch, 24'ünde Moody's'in Türkiye için bir not değerlendirmesi gözüküyor takvimde. Buralardan herhangi bir hamle beklentin olur mu veya bir not yayımlarlarsa içerisinden sence neler çıkabilir diye soracağım. Türkiye'nin hani borcunu çevirebilmesi, maliyetleri vesairesi açısından da sorayım.
1: Her iki kurum da Türkiye'deydi ve görüşmelerde bulundular. Yılbaşına kıyasla çok çok farklı görüşleri olduğunu düşünmüyorum duruş olarak Zeynep. Tabii ki de bir takım değişiklikler mevcut Türkiye ekonomisinde. Borç çevirme ile ilgili Türkiye'nin ne dış borç çevirme ne iç borç çevirme ile ilgili bir sıkıntısı zaten yok. Kaldı ki aslında iç borç çevirmeler oldukça iyi seyrediyordu yılın ilk çeyreğinde. Tabii bu son gelen dışsal şokla birlikte sıkıntı yaşadık. Ama Türkiye bu süreci olabildiğince yönetmeye çalışıyor. Her iki kurumdan da farklı bir duruş ne görünüm anlamında, zaten not anlamında beklemiyorum, görünüm anlamında da beklemiyorum açıkçası.
0: Orayı da bir taraftan tabii ajandada takip etmek gerekeceğini hatırlatalım. Evet. Belki son bir notta TL açısından düşebiliriz. Yılın ilk yarısını geride bırakıyoruz. İkinci yarıya ilişkin TL'de yine kalmak caziptir diyebilir miyiz yatırımcı için?
1: Evet, diyebiliriz. Yani Merkez Bankası'nın politikası aynı şekilde devam edecek. Onu soruyorsan orada hiçbir geri adım beklemiyorum.
0: Şöyle bir hemen gelişen ülke evrenindeki son durumu da resmetmeye çalışayım ben de grafikten. Biz seninle hani sohbet ederken bir taraftan konuştuğun konularla ilgili görselle de tabii seni desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle şöyle bir toplam getiri anlamında çizmiş olayım ki içerisine hani faiz de girmiş olsun, sadece spot getiri değil. Orada dolara karşı TL'nin %11,02'lik bir kazanımı olduğu yılın ilk yarısında gelişen ülkeler içinde Kolombiya pesosu, Brezilya reali, ruble ve sonrasında TL'yi takip etmiş olduk diyelim. Hemen böyle bir kısa notu da aktardık izleyicilerimiz için. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Kısacık bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz. Biz de kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
5: sana Maksimum. Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Bugünün ajandası da epeyce yoğun. İçeride biz işsizlik ve dış ticaret verilerini göreceğiz dedik. Bununla birlikte İngiltere'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve işsizlik rakamlarını karşılıyoruz. Amerika'da ise cuma günü piyasalar tatil olduğu için veri ajandası epeyce sıkıştı dedik. Bugüne döndüğümüzde FHFA konut fiyat endeksi ile beraber S&P'nin açıkladığı, yine S&P Cashiller'ın birlikte açıkladığı yine konut piyasasına ilişkin fiyat endeksini göreceğiz. Chicago PMI verisi ajandamızda olacak. Yine Conference Board'un tüketici güven endeksi rakamları gelecek. Bir de Jolt açılan iş pozisyonları verisi yine bugünün ajandasında. Bir yandan da Avrupa Merkez Bankası'nın Sintra'daki yıllık toplantıları devam ediyor. Buradan gelen merkez bankacılarının yorumlarını da biz de piyasalarla beraber izlemeyi sürdüreceğiz. Bir taraftan da Yapay Zeka Türkiye platformu yapay zeka hızlandırılmış dönüşüm çağında etik ve risk raporunu paylaştı. Raporu değerlendiren Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Bloomberg HT editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. Bu özel röportajla beraber biz de bugün sabah raporunu noktalıyoruz efendim. 9.45'te piyasa masasında finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Türkiye Bilişim Vakfı'nın bugün yapay zeka çağında yönetişim, etik ve risk kanununun kurallarını, konularını ele aldığı raporunu takip ettik. Bu raporla vermek istediğiniz mesaj nedir şu an ve yapay zekada bizi bekleyen özellikle riskleri sormak isterim size.
3: Çok güzel bir soru. Aslında sondan başlayayım. Bizi bekleyen riskler dünyanın her köşesine hangi risk bekliyorsa biz de aynı riskler bekliyor. Yani bu oldukça belirsiz bir dünyanın içine giriyoruz. Bir sisli bir dünyanın içine giriyoruz. Belli ki bu sisli dünyada insanları korkutuyor. Nereye gideceğini, ne olacağını bilmediği için burada ortak bir korku var. Ve asıl bence önemli olan biz yani bir teknolojik gelişme var. Özellikle yapay zekanın neden olduğu bir teknolojik gelişme var. Bu da bizi daha keşfedilmemiş denizlerde navigasyon yapmaya zorluyor. Bu da ister istemez insanları çok ürkütüyor. Ama ne yapalım ki bu bir gerçek. Hayatımızda var. Ve artarak devam edecek. Biz acaba bu görmediğimiz yapının içinde hangi fırsatları değerlendirebiliriz bakış açısı içinde? Genel bir kabul ortamı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani evet, bilmiyoruz. Ama bilinmezliğin içinde de çok fırsat var. Bu ülkemiz için, bu topraklar için de her yer için geçerli. Yani siz ne kadar dinamik olabilirsiniz o kadar daha fazla fırsatları değerlendirebilirsiniz noktasında hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkes böyle tabii ki, yani dünyanın her köşesi böyle. Ama bunu nasıl değerlendiririz, nasıl politikalarla değerlendiririz, o herkesin kendi yapısı içinde belirlenecek.
2: Şimdi yapay zeka konusunda çok fazla rapor da takip ediyoruz gelecek, evet, beklentilerine ilişkin. Bunlardan biri JP Morgan'ın 2030 yılına ilişkin 5.1 trilyon dolarlık bir yatırım harcaması yapılacağını düşünüyor. Özellikle hyperscalerler özelinde. Bunun 4.1 trilyon dolarının da borçlarla finanse edilmesi bekleniyor. Tabii bu da yapay zekada yeniden bir balon riski endişesini de gündeme getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ben çok uzun dönemli, bir kere yapay zekanın kullanımının hangi kriterlere göre artacağı konusunda ve bu konunun bu konuda kuruluşların ekonomiye nasıl katkıda bulunacağı konusundaki rakamların çok belli olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi ortada bir bilimsellik, bir bilinmezlik var. Ve bu bilinmezlik üzerine kurulan bir takım varsayımlar var. Bu varsayımların doğruluğunu söyleyebilmek çok zor. Evet, bence bir balon tehlikesi var. Tehlikesi var olabilir. Ama şu anda yok. Şu anda indikatörler daha ortada bir balon olduğunu göstermiyor. Gösterdiği zaman, erken sinyaller alınmaya başlandığı zaman, o zaman harekete geçmek gerektiğini düşünüyorum. Ama 30 bundan 5 sene sonra şu kadar harcama yapılacak, ekonomik bu kadar büyüyecek gibi rakamlarla hareket edilebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü 2020 senesinden dönüp 2026 senesini değerlendirmeye kalkışsaydık, daha doğrusu yapılan değerlendirmeleri ne kadar gerçekçi veya ne kadar gerçek dışı olduğunu bildiğimizi zannetmiyorum. Aynı şey bundan 5 sene sonrası için de geçerli. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Varsayımlar üzerine değiliyor. Biz önümüzdeki varsayımlarımızı önümüzdeki 1-2 sene için, rakamsal varsayımlarımızı önümüzdeki 1-2 sene içinde oluşturalım. Şu anda daha bir küresel bir krize girme emaresi yok ortada.
2: Peki Faruk Bey, son olarak siz bugün sıfırdan bir yapay zeka girişimi kurmuş olsaydınız, özellikle hangi alanlara odaklanırdınız ve neler tavsiye ederdiniz erken aşama girişimlere?
3: Valla yani yapay zeka o kadar her sektöre giydirilecek bir elbise ki, her alana giydirilecek bir elbise ki, yani burada her konuda da bir fırsat yaratıyor. Yani ben her zaman kendi bildiğim alanlardan hareket etmeyi tercih ederim açıkçası. Yani bir güvenliğin, tabii ki güvenliğin çok büyük bir sorun olacağını düşünüyorum. Yani güvenlik için yapılacak yatırımların, doğru yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde sağlık alanındaki yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu da unutmayalım. Biz şu anda ne konuşursak konuşalım, her alanda yani kırmızı bir deniz, kanlı bir deniz görüyoruz. Yani rekabetin çok yoğun olduğu, herkesin bir yerde fırsatları değerlendirmeye çalıştığı ortamlar olduğunu görüyoruz. Ben yani ülke sınırları içinde bakmıyorum ben, küresel bir bakış açısı içinde değerlendiriyorum. Onun için yani eğer herhangi bir girişim yapılacak olursa, hepimiz için geçerli bu. Doğru boşluğu bulup, iyi analiz edip, orada en iyisini yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum, kim olursa olsun. Ancak bu şekilde başarılı olma imkanının olabileceğini düşünüyorum.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın ikinci işlem gününü başlatıyoruz. Fiyatlamalarda dalga boyunun arttığını takip ediyoruz ki özellikle Donald Trump'tan açıklama geldi. Doğada görüşmelerin devam edeceği yönündeki beklentilerle birlikte bir miktar daha piyasa denge arayışındaydı. Fakat sonrasında Donald Trump'ın İran ve ABD arasında Katar'ın başkentinde doğada gerçekleştirecek mutabakat zaptı için görüşmelere ilişkin doğadaki görüşmeler önemli olabilir, belki olmayabilir dedi. Ve bunu göreceğiz dedi. Gözler aslında buradaki görüşmeye çevrilmiş bulunmakta küresel piyasalar açısından. Peki böyle bir durum içerisinde altının aslında önem arz etmesini beklerdik. Ancak bu kez altın Orta Doğu'daki belirsizliklerin bir miktar daha gerilemesine rağmen yüksek enflasyonu dizginlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artışı beklentileriyle birlikte 4000 dolar altını görmüş bulunmakta. Bugünün özelinde Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü de yakaladı. Gram altın ve spot altın tarafındaki fiyatlamaları yakından takip ediyoruz. Altının ons fiyatı %1,5'luk düşüşle birlikte 3956 dolara kadar da gerilerken aylık bazdaki kaybı %12,7'ye ulaşmış bulunmakta. Eğer bu gerçekleşirse altın üst üste 4. ayında düşüşte tamamlamış olacak. Yatırımcılar gözü kulağı aslında bu tarafta. Emtia yatırımcıları oldukça güçlüydü. İçeride de güçlüydü bu yatırımcılarda. Altın tarafındaki bu düşüşlerde Ağustos vadeli kontratlara baktığımız zaman 1,7'lik değer kaybına işaret ediyor. Yine 3969 dolar seviyesinde de fiyatlama öne çıkıyor kontratlarca. Bunun yanı sıra petrol tarafına bakıyoruz. Petrol tarafında ise doğada yapılması olası olan ABD-İran görüşmesinin değerlendirmesiyle birlikte bugünün özelinde geriledi. %1'lik bir düşüş var. Uluslararası gösterge olan Brent petrolde 72 dolar 40 sente kadar geriledi. ABD ham petrol tarafına bakıyoruz. Orada da yarım puanın üzerinde bir düşüş söz konusu. Diğer tarafta para birimlerinde de sarsıntı devam ediyor efendim. Japon yeni özellikle faiz artışı beklentileriyle birlikte ABD'de gerçekleşen faiz artışı beklentileriyle birlikte Japon yeni bir kez daha değer kaybetti dolara karşı. 1986'dan bu yana en düşük seviyesine de geriledi ve yatırımcıları Japon yetkililerinin olası bir döviz piyasası müdahalesine karşı yeniden alarma geçirdiğini de takip ettik. Evet, gözler aslında doğada gerçekleştirecek olan görüşmelere çevrildi, ancak enflasyonu dizginlenmesi açısından burada merkez bankalarının atacağı adımlar oldukça önemli oluyor. Fed'e ilişkin faiz artışı beklentileriyle birlikte şekillenirken fiyatlamalar üzerinde de baskı yaratılıyor. Gözler doğaya çevrildi dedik. ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti doğada gerçekleştirecek mutabakat sattı görüşmelerine ilişkin beklentiler temkinli tutulmaya devam ediliyor efendim. Olumlu konuşmalara rağmen görüşmelerde sekteye uğramıştı. Hafta sonu özellikle aradaki çatışmaların bir kez daha alevlenmesi yatırımcılar açısından bir umutsuzluk beklentisinde oluşturmuştu. Dün Lagarde'dan yapılan açıklamaları yakından takip etti ki Portekiz'de Sintra kentinde düzenlenen Avrupa Merkez Bankası'nın yıllık forumunun açılışında konuştu Christine Lagarde ve Avrupa'nın güçlenen finansal yapısı ve yeşil dönüşüm yatırımları sayesinde dış şoklara karşı daha dayanıklıyız dedi. Ve burada Haziran ayındaki faiz artışına ilişkin de doğru bir karar olarak nitelendirdi Christine Lagarde ve barış anlaşmasının gerilimini azaldığını, ancak bunun kalıcılığını garanti edemiyoruz. Dolayısıyla bu nedenle ekonomik görünümü yakından izlemeye devam edecek bir Avrupa Merkez Bankası görüntüsü olacak dedi ki orada bir faiz artışı gelmişti, erken bir adım olmuştu diğer merkez bankalarına görece. Bunun yanı sıra diğer tarafta ise emtia cephesinde barış görüşmelerinin etkisini sürdüğünü görüyoruz. Alüminyum tarafında bu kez kendi etkisini gösterdi. Orta Doğu'dan alüminyum arzının yeniden normale döneceği beklentisiyle birlikte fiyatlar baskılandı. Haziran ayında %15'i aşan düşüş yaşayan alüminyum ise bu kez 2008'den bu yana en sert aylık kaybına da hazırlanıyor. Bir tarafta fiyatlamalarda düşüş emtia grubunda enflasyonu dizginlemek açısından umut olurken diğer tarafta ise altın fiyatlarındaki gerileme bu faiz artışı beklentisiyle birlikte yatırımcıyı bir miktar daha tedirgin yapıyor. Japon yenindeki sert düşüşten de bahsettik. 86'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş bulunmakta. Bu Japonya ile ABD arasında da teyit edildiği üzere kararlı yararlı müdahaleleri de kapsıyor. Bakalım bu süreç içerisinde nasıl bir seyir izleyecek Japonya Merkez Bankası. Diğer tarafta Maliye Bakanı Katayama tarafından yapılan açıklamalarda önemliydi diyelim ve hızlıca veri takvimine geçelim. Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? İçeride Mayıs ayına ilişkin geriden gelen işsizlik verisini karşılayacağız efendim. Özellikle burada atıl iş gücü yine yakından takip edilecek veriler arasında olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra dış ticaret verisi Mayıs ayına ilişkin aynı saat diliminde gelirken hizmet üfe verisi ise takip edeceğimiz içeride diğer bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'dan gelecek bu kez işsizlik verisi saatler 10.55'i gösterdiğinde Haziran ayına ilişkin veriyi takip ederken 11'de ise bütçe dengesini takip edeceğiz efendim. 2026 birinci çeyrek verisini karşılıyor olacağız içeride. Almanya'dan gelecek olan TÜFE verisi Haziran ayına ilişkin saatler 15'i gösterdiğinde ve bunun yanı sıra 16'da ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan konut fiyat endeksi, Conference Board endekslerini takip edeceğiz saatler 17'de ve JOLTS açık iş pozisyonları verisi ise diğer takibimizde olan veriler olacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise içeride borçlanma planı verisi yine yakın takibimizde olacağını söyleyelim. Evet, gözler piyasaların odağı Doğu'daki ABD görüşmesinde. Bunun yanı sıra bu hafta yurt içerisinde enflasyon verisinde karşılayacağız. Nasıl bir haftaya başladık? Nasıl bir ikinci gündeyiz? Hemen kendisiyle değerlendirelim. Doktor Altuğ Özarslan bizlerle birlikte. Altuğ, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Evet Altuğ, şimdi piyasaların odağı Doğu'daki ABD-İran görüşmesinde oldu. Katar'ın başkentinde gerçekleştirecek olan görüşme öncesinde ise hemen ben şöyle bir içeride de büyük miktarda yatırımı olan altın tarafını biraz konuşmak istiyorum. Bu görüşmelere rağmen altın tarafındaki düşüşler oldukça sert oluyor. Bunu konuşuyorduk. Altın tarafındaki düşüşler sert olunca uzun da bir süre bekletir diye. Bizi 2008 yılına götürüyor. Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü getiriyor. Buradaki ana faktör gerçekten sadece FED faiz hikayesi mi? Hani merkez bankaları bu süreç içerisinde altın almıştı, stoklamıştı. Merkez bankaları bilançoları açısından da bu negatif bir etki yaratmaz mı? Neden ters köşe oldu tüm küresel yatırımcılar altın tarafında?
1: Yani herhalde neden ters köşe oldu? Bir yerden sonra tabii iş hype'a döndü ve hani hareket biraz daha üstlere doğru çıkmaya başladı. Bence işin yani tek bir sebebi yok. Yani biliyorsun bir trend vardı burada son birkaç yıldır. Trend yavaş yavaş başladı. Son bir yıl içerisinde de hızlandı. İşte biz 5500'e kadar geldik. Yanılmıyorsam şu anda en tepeden drawdown %29'a falan geldi. 200 günlüğünde altına sarktı. Hatta 50 günlük 200 günü kırdı dün diye gördüm. Yani trend evet bayağı bir şekilde bir düzeltmeye girdi. Hani burada sebep olarak işte merkez bankalarının alımları buralarda yavaşladı. Hala sonuçta alım var, verilerden görülüyor ama yavaşladı. Bireysel tarafta yani perakende yatırımcılarda kar alımı var. Doların bir kuvvetlendiği bir döneme girildi. Bunların hepsini bir potun içine koyduğumuzda muhtelif sebepleri var. Hani ne tarafa ne kadar daha aşağı gelir sorusu kestirmesi çok zor ama en azından teknik olarak bakıldığında ben 3650-3850 arasındaki bandın altında bir seviye beklemiyorum. Buradan da bence trend devam eder. Önceki kadar hızlı ya da üstler gitmez tabii ki kısa vadede ama hani bir yerde bence artık alım fırsatı olarak benim için en azından bana cazip görünüyor. Burada tabii bir sürü farklı bakış açıları da geliştirilebilir altına ama sonuçta bu değerleyebileceğiniz bir varlık sınıfı değil biliyorsun yani. Sonuçta nakit üretmediği için bir temettü ödemesi vesaire de olmadığı için buna gidip de indirgenmiş nakit akışı falan yapılamıyor. Yani flow'unu takip edebiliyorsun ya da teknik olarak bakabiliyorsun. Ama dediğim gibi bence altının alınmasının arkasındaki bütün sebepler bugün de esasında insanların hayatında var. İşte biliyorsun Çin'in kendi para biriminin arkasına pegli olarak değil de en azından hani dönüşüm olarak altını koyma muhabbeti de var. Merkez bankalarının alımlarının yavaşlamış olsa da bir şekilde devamlı var. Yani doların rezerv para statüsünü kaybetmesi benim için konuşulacak bir konu değil. Yani en azından bizim yaşam ömrümüzde bunu pek göreceğimizi düşünmüyorum. O yüzden ben bunu kale almıyorum ama dediğim gibi yani bütün trendi 3 sene önce başlatan sebeplerin hepsi bugün de hayatımızda var. Evet, denklem olarak düşünürsen önündeki parametrenin ağırlığı değişmiştir. Ama bunlar hala bilinmeyen olarak denklemde var mı? Evet var.
0: Peki şimdi buradaki Doha'daki görüşmeler gerçekleştiği noktada, burada olumlu sinyaller geldiği noktada mutabakat zaptı imzalandı ama bunun garantisini de veremiyor kimse. İki gün sonra bir bakıyorsun hafta sonu gerçekleştiren çatışmalar gibi bir çatışma ortaya çıkıyor. Şimdi Doğa'daki görüşmelerin sonucu olumlu piyasalar açısından odağımız orada diyoruz. Böyle bir durumda piyasalar jeopolitik risk primini kalıcı olarak azaltmaya başlar mı? Yoksa işin içerisinde belirsizlik devam mı edecek? Ona göre yatırım şekillenecek çünkü.
1: Şöyle, jeopolitik risk primine, yani bundan 5 ya da 10 sene önceki risk primine 100 diyelim, indekslemiş olalım. Bugün hayatımızda bir daha 100 diye bir risk primi olmaz. Yani bu prim 120 olur, 130 olur, 150 olur, neyse, ama bir daha oralara kolay kolay inmez. Çünkü makroda bence muazzam bir dönüşüm var. Amerika acayip bir direksiyon kırıyor. Ne kadar doğru okunuyor, ne kadar doğru okunmuyor bilmiyorum, tartışılır. Yani çünkü hem işte profesyonelleri dinlediğimde, hem başka insanları ya da işte sosyal medyayı vesaire takip ettiğimde ben böyle çok içselleştirilmiş doğru bir okuma çok görmüyorum. Ama dediğim gibi, yani jeopolitik risk primi geçmişe göre bence her zaman artık hayatımızda yepyeni bir seviyede olacak. Hani felsefede Thomas Kuhn'un dediği gibi bir paradigma değişimi var ve bu yeni paradigmanın risk primi daha yüksek olacak. Piyasaya geldiğinde bence piyasa, hani Brent üzerinden bakarsan, bence bu işi zaten artık satın aldı. Nisan'da söylemiştim ben seninle yaptığımız yayında. Bence bu iş bitti. Bundan sonra sadece chicken game'e gider.

0: bir ateşkes oluyor. Bir gün birbirlerini vuruyorlar. Ertesi gün işte yeniden öpüşüp barışıyorlar vesaire falan. Bu da çok normal. Hani Trump'ın bir duruşu var. Kendine göre bir pazarlık stratejisi var. Bunun arkasında işte bir narsist bir duruş var. İran da onu esasında kuyruğundan yakaladı. Yani Amerika'nın kazandığı hiçbir şey yok esasında, sadece savaş açısından konuşursak. O da onu kuyruğundan yakaladı. Doğal olarak bu bir chicken game'e döndü. Bu böyle devam ediyor. Nereye kadar gideceğini kestirmek çok zor. Ama dediğim gibi bence sonucu belli. Bu iş bitti. O güne kadar hani savaş içinde meşhur geçen bir laf vardır. Savaşlar masaya güçlü oturmak için yapılır. Herkes masaya daha güçlü oturmanın derdinde net bir şekilde. Bu yüzden de bu süreç böyle akıyor diyelim.
1: Peki Altuğ, şimdi dün mesela başlıklarda şunu verdim. Dedim ki Çin Merkez Bankası işte beklentilerin altında yeni gecelik faiz oranını belirledi. Yani bunu bir parasal gevşeme sürecinin sinyali olarak okuyabilir miyiz? Mesela yani şunu demeye çalışıyorum. Dünyanın bir tarafında Fed'in şahinleşti. Diğer tarafında büyümenin üçte birinin sağlanmış olduğu Çin tarafında gevşeme sinyali. İki farklı uçtan bahsediyoruz. Jeopolitik gelişmeler. Yılın ikinci yarısında en büyük risk olarak sen neyi görüyorsun? Yüksek faiz oranı diyecek olursak, diğer tarafta büyük ekonomide başka bir adım atılıyor. Yani dolayısıyla yılın ikinci yarısındaki en büyük riski sen ne olarak görüyorsun?
0: Yani şöyle, Çin'den başladığın için orayı bir iki noktada atıfta bulunayım. Hı hı. Yani orada biliyorsun işte yıllık büyüme %5 civarında. Ama Capital Economics'e falan bakarsan onlar esasında %3 olarak görüyor. Yani resmi veriyle dışarıdaki saygın kurumların hesapladığı arasında ciddi bir fark var. Ama tabii orada hani büyümenin momentumu eskiye göre değişti. Hep konuşuyoruz artık öyle %8, %10, %12 gibi bir büyümeler yok. Orada PBOC'de daha farklı bir para politikası izliyor. Yani geniş tabanlı faiz indirimi yerine işte hedefli yapısal araçları tercih ediyor. O yüzden de hani daha böyle yumuşak bir şekilde gidiyor. Diğer taraftan merkez bankaların hepsi ayrıştı işte, biliyorsun işte yakın dönemde hem ECB'nin hem BOJ'un hem Fed'in toplantısı vardı. Fed olduğu yerde durdu ama ECB ve BOJ faiz arttırdı. Temmuz ayında büyük ihtimal ECB bir faiz artışı daha yapacak. İşte BOJ'da biliyorsun açıklama geldi. %2 nötr faiz seviyesine kademe kademe gideceğiz diye. Ama bunun zaman sallığıyla alakalı bir en azından bir perspektif çizilmedi. Ama nereye gideceğini bir şekilde söylüyor. Doğal olarak da bir ayrışma var. Biz işte biliyorsun iktisadi olarak hep bir K şeklinde büyüme konuşuyoruz. Bu K şeklinde tüketime de geliyor vesaire. Bu ülkeler arasında da biraz K şekline döndü. Yani eskiden K şekli biraz hani gelişmekte olanlarla gelişmişler arasında vardı. Şimdi bence gelişmişler arasında da bir K şekline döndü. Amerika lokomotifliğini bence yapay zeka ve buradaki yatırım önce olmasıyla net bir şekilde perçinliyor. Tabii Çin'in üzerinde bir sis var. Belki Amerika'ya çok da yakındır ama bunu hani biz tam olarak göremiyoruz. Gerçek anlamda açık olmadıkları için. Bu yüzden de bu devam edecektir. Yılın geri kalanındaki riske geldiğinde ben enflasyon konusunun bundan 3 ay öncesi kadar yüksek bir risk bize teşkil ettiğini düşünmüyorum açıkçası şu anda. Orası bir şekilde biraz yavaş da olsa, yani çıkışı kadar hızlı olmayacak tabii ki. Orası sönümlenecektir. Petrol, enerji, enerjiden işte lojistik, temel mallar ve gıdaya bir şekilde sirayet edeceği yer sönümlenerek aşağıya doğru gelecektir. Ben bunu çok önemli bir risk olarak görmüyorum. Hani yapay zeka konusunu balon olarak addediyorlar. Hı. Bir balon olduğunu düşünmüyorum. Yani dotcom'la karşılaştırma doğru bir şey değil. Hani önüne gelenin internet sitesi kurduğu ve bunu hani mesnetsiz internet siteleri kurup da bunu işte halka arz ettiği ya da buna yatırım topladığı bir dünya ile CAPEX yatırımının yüzlerce milyar dolar trilyona geldiği bir yerde önüne geleni yapay zeka kuramayacağı bir paradigmayı birbiriyle karşılaştırmak çok akla mantığa uygun gelmiyor bana. O yüzden belki değerlemeler ya da CAPEX yatırımları geçmişe göre çok çok yüksek çarpanlarda olabilir ya da çok yüksek değerlerde olabilir ama şunu da unutmamak gerekiyor. Belki de yeni normalimiz bu. Biz önümüzde giden o maket tavşana yetişemeyen tazılarız. Bu yüzden de geçmişteki bilgimizde ve verimizde ya da oradaki kanıksadığımız bakış açımızda bunu değerlendiriyoruz. Biraz da böyle bakmak gerekiyor. O yüzden onu çok yapay zeka olarak göremiyorum. Bence en önemli risk yen olabilir.
1: Evet.
0: Biliyorsun işte yani şu anda 161 civarına gelmiş bir yen var. İşte 30 yıllık tahvil faizleri 3.49'a geldi yanılmıyorsam bu sabah itibariyle. Bence yen kere trade'inin unwind'ı en büyük risklerden biri olabilir. Ben bu tarafa daha çok bakıyorum. İşte seninle de 2 hafta önce yaptığımız programda hani ben 165 seviyesi gibi bir yer bekliyorum ama ondan sonra burada bence hani tarihi bir short pozisyon fırsatı verebilir diye bir not düşmüştüm. Ben hala aynı yerdeyim.
1: Peki şimdi yani tüm bu gelişmelerle birlikte gelişen piyasalar

0: Risk iştahının da şekillendiğini gördük. Şimdi hemen şöyle bakıyorum. Mesela Ocak ayında 2026'nın Ocak ayında işte 7-8 gibi bir MSCI gelişen piyasalar endeksinde getiri var. Şubat'ta da keza aynı şekilde %5'lik bir getiriden bahsediyoruz. Mart'a geldiğimizde %15'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Nisan'da tekrar toparlama, Mayıs'ta toparlama ve Haziran'da bir kez daha gelişen piyasalar endeksinde negatif tarafta kapatmaya hazırlanıyor. Şimdi gelişen piyasalar açısından düşen petrol fiyatları bir fırsat oluşturur. Özellikle petrol ithal eden ülkeler açısından ve dolayısıyla buradan yürür hikayesi mi var? Yoksa Pelin, küresel faiz ortamı güçlü kalmaya devam ediyor. Fed'e ilişkin bu beklentiler sürdüğü sürece EM'ler baskı altında kalmaya devam mı eder dersin? Hangi taraftasın?
1: Şöyle bir kere bence Fed'e ilişkin beklentiler benim bakış açımdan, benim perspektifimden yanlış. Ben böyle bir hani faiz artışı falan, biz geçen hafta da söyledim, Zeynep ben ondan önceki hafta seninle de yaptığımız programda söyledim. Ben hiçbir şekilde bir faiz arttığını falan beklemiyorum. Bir yerde enflasyon beklentileri yumuşadığında, ki işte hani borç biliyorsun göreve gelmeden önce tıraşlanmış çekirdek üzerinden bakacağını söylemişti. Bence burada ilk fırsatta Fed bir şekilde faiz indirimi yapmanın yolunu kollayacaktır. O yüzden ben böyle bir hamle beklemiyorum. Bunun üzerinden de gelişmekte olan ülkeleri bir risk beklemiyorum. Ama tabii fiyatlama mekanizması ya da fiyatlamanın arkasındaki temeller bence her yer için ciddi bir şekilde değişti. Amerika'da bir tane hikaye var. Bu gerçek, katı, net bir hikaye. Yapay zeka konusu. Orası farklı fiyatlanıyor. Ama diğer baktığım bütün ülkeler, hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeler, daha makro dinamiklere göre bir şekilde fiyatlanıyor. Diğer hiçbir ülkede böyle bir hikaye yok esasına baktığında. Doğal olarak da Brent'in aşağıya gelmesi ya da diğer işte o ülkelerin kendine has enflasyonlarının işte düşmesi ya da cari açıkların azalması ya da işte kamu borcuna dair pozitif haberler doğal olarak o piyasaları öyle ya da böyle etkiliyor. Bunların her biri hikayelerden farklı bir şeyler alıyor. Dediğim gibi Fed'in fiyatlaması şu anda biraz piyasada işte kuvvetli dolar faiz arttıracak, işte 2.30 spredi yüzlerden 70'e geldi, doğal olarak orada bir verim eğrisinde biraz böyle kapanma var, terse doğru gelme var. Bu normalleştiğinde bence gelişmekte olan ülkeler içinde, makroyu fiyatlayan gelişmekte olan ülkeler içinde pozitif bir fiyatlama dönemine yeniden girecektir.
0: Peki Altuğ, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Güzel bir hafta, güzel bir gün diliyoruz. Doktor Altuğ Özarslan bizlerle birlikteydi efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: vakıf katılım.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Haber Aşama Masası'yla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, hoş geldin, günaydın. Nasıl bir güne başlıyoruz, nasıl bir çeyreği de bitiriyoruz diyeyim. İkinci çeyreğin sonu ve ne dersin, nasıl bir harita var karşımızda?
1: Pelin, bugün küresel piyasalarda birazcık daha yeşil haritalar gördüğümüzün ortalığın bir nebze de olsa durulduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bugün ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin tekrar başlayacak olması piyasalara bir miktar daha ılımlı havaları artırdı. Abi Wall Street tarafında başlayan yapay zeka temasının Avrupa ve Asya hisselerine geçişiyle beraber şu an haritalarda oldukça yeşil bir görünüm hakim. Bugün olacak olan başlayacak seanslara da şu an Asya seansını kapatacağız biraz. Ama bugün başlayacak olan seanslarda da vadeliler tarafında özellikle hem Avrupa vadelileri hem Amerika vadelileri tarafında yeşillikler görmeye devam ediyoruz. Asya tarafından bu sabah dikkat çekici bir haber var. Dolar yen paritesinin 1986'dan beri en zayıf seviyesine gerilediğini söyleyebiliriz. Bunu biz daha önce Nisan ve Mayıs ayında da değerlendirmiştik. Mart-Mayıs döneminde de değerlendirmiştik. Ve o dönem piyasaya Japon hükümeti tarafından 11.7 trilyon yen ile müdahale etmişti. Bu yani dolar karşılığı olarak 72.4 milyar dolara denk geliyor. Japon hükümeti müdahalelere açık olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte paritenin ne tarafa doğru gideceğini takip etmeye de devam edeceğiz ama bugün senin de söylediğin gibi aslında ilk yarıyı tamamlıyoruz. İkinci çeyreği tamamlıyoruz. Bu genel yarıya baktığımızda Wall Street üzerine çok konuştuk ama Avrupa ve Asya tarafında hazır Asya tarafı borsalara henüz kapanmamışken Asya ile başlamak istiyorum. MSCI Asya Pasifik Endeksi çeyreklik bazda %20'nin üzerinde primlenerek aslında 2009'dan bu yana en güçlü çeyreklik performansını sergilediğini söyleyebiliriz. Tabii ki de burada bu MSCI Asya Pasifik Endeksinin taşıyıcısı olan KOSPI Endeksine baktığımızda ise alt kırılımlarda eski Hynix'in %225 yükseldiğini ve Samsung'un %98 yükselerek aslında Asya tarafını yukarı yönlü taşıdığını söyleyebiliriz. Burada Nikkei Çin tarafı birazcık daha negatif ayrışan oldu. Onlar bu şekilde ivmeli bir performans gösteremediler bu çeyrekte ama yine yukarı yönlü hareketlerini taşıyorlar diyebiliriz. Burada özellikle yatırım haberleri Samsung ve eski Hynix'i çeyreklik bazda yukarı taşıyanlardan oldu. Avrupa tarafına baktığımızda ise Avrupa tarafında savaş döneminde gördük ki enflasyon petrol fiyatlarının maliyetler üzerinde yaptığı baskıyla beraber enflasyon söylemleriyle çok ciddi çıkışlar görmüştük burada Mart ayında. Dip seviyesinden yaklaşık %11 yukarı çıkarak aslında savaş öncesi kayıplarını geri verdiğini söyleyebiliriz. Burada birazcık yapay zeka rallisinden ve küresel risk iştahının Avrupa tarafının birazcık daha nemalandığını yani faydalandığını bu noktada söyleyebiliriz. Ve şirket Citigroup'un yaptığı araştırmaya göre de şirket karlılıkları 2024 için 2026 için oldukça yüksek seviyelerde ve son çeyrek içinde yukarı yönlü hareketler bir miktar daha destekliyor. Buradan gelen bir haberimiz var. Maersk firması yıl sonu kar beklentisi yükseldi. O yüzden bugün aslında Avrupa tarafında özellikle yukarı yönlü hareketin bir miktar daha taşımacılık ve teknoloji hisselerinde olması bekleniyor. Fakat Citigroup burada uyarıyor. Hala kırılganlığın devam ettiğini Avrupa tarafında söylüyor. Enflasyonun nereye gideceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz ama Avrupa tarafındaki Avrupa hisselerindeki kırılganlığa özellikle dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu hafta gelecek olan iki önemli verimiz var. Bugün enflasyon verilerini karşılayacağız Avrupa tarafından ve bunlar birazcık daha piyasalara şekillendirecek. Özellikle küresel piyasalarda Avrupa tarafında ciddi hareketler görebiliriz gelecek olan enflasyon verisiyle beraber ama normalde her ayın ilk haftası karşıladığımız tarım dışı istihdam verisini bu hafta Cuma Amerika'nın bağımsızlık tatili nedeniyle tatil olması da Perşembe günü karşılayacağız. Ve bir miktar daha şu an piyasalar her gün volatil zaten bunu da sıklıkla söylüyoruz. Fed tarafından gelecek haber dalgasını takip ediyor olacağız ama bu istihdam verisi bizim aslında ileriye dönük beklentilerimize hem enflasyon hem FED tarafında bir miktar daha şekillendirecek. Perşembe günü tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız. Bu hafta içi gelecek veriler önemli. Küresel piyasalarda hem jeopolitik konularda hem de ekonomik verilerle beraber değerlendiriyor olacağız.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim. Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma Çağlar Toros'tan detayları alıyoruz. Çağlar Toros, hoş geldiniz. Evet, nasıl bir gün bekleriz?
2: Günaydın, iyi yayınlar. Evet, bu haftaya Borsa İstanbul BIST 100 endeksi biraz daha risk iştahı düşük başladı diyebilirim. Özellikle vade sonu olması ve diğer taraftan da pazar ve endeks değişikliklerine ilişkin hareketlerin etkisiyle portföy değişimleri açıkçası bu noktada endeks tarafındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Bir de halka arzlara olan talep toplamalar neticesinde T2 vakiyesinin düzeltilmesi kapsamında yapılabilecek satışların etkileriyle dediğim gibi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi risk iştahı düşük bir haftaya başladı. Bugün piyasaların gözü kulağı Amerika ile İran arasındaki Doha'da gerçekleşecek görüşmeye odaklandı. Bu noktada heyetlerin ne açıklamalar yapacağı önemli takip edilecekken Trump bu konuyla alakalı önemli olabilir de olmayabilir de minvalinde açıklamalar yaptı. Hatta heyetine dair de iki ismi dile getirdi. Fakat İran'a ilişkin beklentiler biraz daha ortada karışık. Çünkü haber merkezlerinde İran'ın görüşmeyebileceğine ilişkin beklentiler yavaş yavaş artmaya başladı. O yüzden Amerika ile İran arasındaki bu heyet belirsizliği ya da görüşme belirsizliği etkileri Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açısından da önem arz edecek. Bu noktada da görüşmeden çıkabilecek sonuçlar ya da görüşmemeye ilişkin beklentiler arasında fiyatlama farkları görebileceğimizi düşünüyorum. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi tarafında geçtiğimiz haftalarda bir gap oluşmuştu. 14.250 ile 14.100 arasında. Burada geri çekilme noktalarında bu yüzden 14.000 evet. seviyesinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Bakıldığı zaman dün VIOP akşam seansı evet. normal seans kapanışının bir miktar daha üstünde gün tamamladı. Yurt dışı piyasalarda da biraz daha yatay seyir olmasıyla birlikte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin de güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
0: Peki Çağlar Toruç, çok teşekkür ediyorum ve iyi seanslar diliyorum. Efendim programı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi dün borsada eksi yönlü bir hareket gördük kapanış itibariyle. Hem dünkü fiyatlamayı hem bugünü bir miktar beklentileriyle ele almaya çalışacağız. Ama sabah Cumhur Örnek'te de konuştuk. O yüzden yine sana sormak isterim. Açığa satış yasağının kalkmış olması ile dünkü eksiği ne kadar ilişkilendirmek doğru olur?
1: Yani ben hiç ilişkilendirmem açıkçası. Evet. Yani
0: Cumhur'da öyle dedi sabah
1: yani
0: zaten.
1: Açığa satış işlemleri şimdi mesela aracı kurumların günlük bültenlerinde takip edebilir yatırımcılar. Açığa satış işlemlerin oranı %16, %18, %19 gibi böyle rakamlar dolaşıyor.
0: 19 dedi sabah
1: Cumhur.
0: Bu
1: verinin
0: Cumhur,
1: evet. De hiç anlamlı olmadığını söyleyebilirim. Hı hı. Şu nedenle zaten açığa satışı da bir araç olarak kullanan kişiler, kurumlar gün içinde trade'lerini normal satışlarının da açığa satış tuşu yaparak yapıyorlar. Gün içinde kapanacak olsalar bile. Bu zaten 2-3 farklı aracı kurumdan işlem yapanlar bir taraftan işlemi yaparken hem virman aynı zamanda yapılamayacağı için tek bir yerden de işlem yapıyorlarsa dediğim gibi normal satışları zaten overall'larında, portföylerinde olan hisse senetlerini satışlarında bile açığa satış tuşuyla yapıyorlar. Dolayısıyla bu tuşla yapılan işlemler sanki açığa satışı yapılmış da taşınıyormuş gibi
0: evet.
1: Bir izlenim uyandırıyor. Bu %19'luk, %16'lık oranlar o yüzden bir şey ifade etmediğini özellikle söylemek isterim. Ama tabii yatırımcılar...

0: merak ediyor. Açığa satış yasağı kalktı. Piyasada satış, satıcılı bir seyir izlendi. Aslında geçen haftadan beri piyasada satıcılı seyir devam ediyor. Geçen hafta açığa satış yasağı vardı. BIST endeksi geçen hafta %3'ün biraz üzerinde değer kaybetti. Haziran ayında da kazançlarımızı geri veriyoruz. Yani Haziran'ın ilk 15 günündeki güzel o pozitif seyrin son 10 günde neredeyse önemli bir kısmını, yarısından fazlasını geri verdiğimizi görüyoruz. BIST endeksi ama analistlerin teknik olarak takip ettikleri 14.000-14.200 bandının üzerinde kalmaya devam etmesi için 14.200'ün biraz altında kapanış yaptı BIST endeksi. Senle dün sabah konuşurken özellikle bugün için vade sonu olduğunu, hem endeks sözleşmelerinde hem pay vadeli sözleşmelerde vade sonu olduğuna dikkat çekmiştik. Hareketlerin iki yana doğru da, iki yöne doğru da volatil olabileceğini bahsetmiştik. Dün de öyleydi. Bazı hisse senetlerinde önce yükseliş sonra düşüşler, bazılarında da tam tersini gördük. Banka hisseleri gün içinde diğerlerine göre daha negatif ayrışmasının ardından seans sonu biraz toparladı ve hemen hemen BIST endeksiyle paralel bir seviyede eksi kapattığını görüyoruz. Sanayi tarafında hisse bazlı ayrışmalar devam ediyor. Endeks üzerinde önemli ağırlığı olan ve şimdiye kadar endeksin, geçen aya kadar endeksin yükselişinde ana motor olan Astor, Aselsan gibi hisse senetlerindeki negatif seyir. Buradaki bu negatif seyri geçenlerde işlemiştik. Aslında dünya genelindeki konjonktürle paralel olduğunu söyleyebiliriz. Burada Avrupa'daki savunma harcamalarından destek bulan bir Astor vardı. Aselsan vardı. Burada Avrupa savunma sanayisileri artık bir konsolidasyon sürecinde bir düzeltmelerini yapıyor. Oradaki destek artık bir belli bir noktada kaldı. Teknoloji hisselerinden destek buluyordu. Teknoloji hisselerinde de işte yaklaşık 10 gündür işliyoruz. Artık böyle daha böyle spesifik alanlara yoğunlaşmalar, halka arz nedeniyle bazı hisse senetlerinde yoğun satışlar, ardından dengelenme. Dolayısıyla belli bir trendten bahsetmek şu an için mümkün değil orada. Hatta dediğim gibi savunma tarafında düzeltmeler var. Dolayısıyla Aselsan da buna paralel hareket ediyor. Çok böyle Aselsan özelinde bir durum varmış gibi konuşmak bence yanlış. Hı hı. Bunları üst üste koyduğumuzda dünya genelinde aynı konjonktürde hareket ettiğini görebiliyoruz. Astor'da da bu düzeltme hareketinin hakim olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi dolar bazında BIST endeksinde 300, endeks TL bazında da 14.000-14.200 seviyeleri. Teknik olarak bakan analistler tarafından önemli görülüyor. Oralar takip edecek. Petrol fiyatları artık 72 dolar, 70-72 dolar seviyelerinde oralara demir attı gibi görünüyor. Bugün Doha'da işte hem ABD ile İran tarafının görüşmeleri devam edecek. Buradan çok olumsuz bir şey gelmediği halde fiyatlamaların normal seyirde devam etmesi beklenir. Ancak ki çok farklı, şimdi beklentilerden çok farklı bir yere savrulacak açıklama olursa, olumlu ya da olumsuz yönde, ancak o zaman piyasalara etkisi olması beklenebilir. Altın ve gümüş fiyatlarında epeydir konuştuğumuz gibi orada artık yükselişler daha düşük seviyede, düşüşlerde de dip seviyeleri daha da aşağılarda olarak düşüş trendinin teyit ettiğini görüyoruz. Hisse bazlı baktığımız zaman dediğim gibi sanayi tarafında Ereğli, Astor gibi hisse senetlerindeki sert düşüşler sanayi endeksinin %0.9 gibi değer kaybetmesine, bankacılık hisselerinde %0.6 düşüşle günü kapatmasına neden oldu. Bundan sonraki dönemde özellikle hafta sonu, cuma günü hafta sonuna girmeden, perşembe günü Amerika'da tarım dışı istihdam, cuma günü bizde enflasyon verileri açıklanacak. Dolayısıyla bugün vade sonu işlemlerini halletmiş olacağız. Dolayısıyla yarından itibaren başka bir piyasaya uyanabiliriz. Bu olumlu ya da olumsuz yönde olduğunu bilemem ama artık belli bir şeyleri geride bırakıp yeni şeylerin fiyatlandığı, yeni verilerin fiyatlandığı bir döneme girebiliriz. Bunları takip edeceğiz.
1: Şimdi VIO30 tarafında da %0.30'luk 40'lık yükselişlerle devam ediyoruz yola diyelim. Sabah yine şirket haberlerini şöyle bir turlamaya da çalışalım. Balsu Gıda tarafına döndüğümüzde ana ortağı BG Holding şirket sermayesinin %32.19'una denk gelen 358 milyon adet payı 23 ay ayrı fona pay başına 18.42 TL fiyatla son kapanışa göre %5,3 primli olacak şekilde toptan satış yöntemiyle devredecek haberi var. Emlak Konut'ta bir şirket haberimiz var. TOKİ'nin İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. etap gelir paylaşımı ihalesinin 2. oturumunda en yüksek teklifi 7 milyar 789 milyon TL toplam satış geliri ve %35 şirket kar payı üzerinden 2 milyar 726 milyon TL şirket payı geliri olarak verildi. İhalenin değerlendirme süreci devam ediyor. Türk Altın tarafında sınırlı pozitif bir haber akışı var. Pay geri alım programına başlama kararı aldı şirket. Şirketin yine sürenin 3 yıl olarak belirlediği program kapsamında azami 85,1 milyon adet ilave pay için ayrılacak azami fon tutarı 5 milyar TL oldu. Şirket ayrıca dolaylı iştirakleri Türk Anadolu Metal Madencilik ve Türk Doğal Enerji Kaynakları paylarında sırasıyla azami 700 milyon lira ve 300 milyon lira tutarında ilave pay alımı yapılmasına karar verdi. Dün yine bankacılıktan sektör verilerini takip ettik. Bununla beraber yine şirket haberlerini de bilemiyorum. Editörümüzün öne çıkardığı farklı kalemler var mıydı? Hemen onlar da karşımıza geldi. Karel tarafında bir haber akışı var. Şirketin %54 bağlı ortaklığı Daiichi 5 yıl süreyle 100 milyon dolarlık proje anlaşması imzaladı. Aselsan 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17.360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat ve sualtı sistemleri ilave üretim ve test merkezlerini devreye aldı. TSKB ise 5 yıl vadeli 300 milyon dolar büyüklüğü ile %7,25 getiriyle Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Şimdi bu şirket haberleri içerisinde senin dikkatini çeken ve yorumlamak istediğin başlıklar var mı Bekir?
0: Var. Özellikle Karel'in bu yaptığı anlaşma, bağlı ortaklığın yaptığı anlaşma şirket açısından önemli. Çünkü otomotiv elektroniği tarafında oldukça büyümeye çalışan, bu yönde yatırım yapan bir şirket. Dolayısıyla burada küresel anlamda buradaki yapılan anlaşmalar şirket açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Birinci çeyrek finansalları şirketin özellikle yurt dışı taraftan gelen gelirler önemli oranda artmaya başladığını göstermişti. Bundan sonraki süreçte de yine bu taraftan gelecek finansallara gelecek destek önemli olacak. Artık böyle Temmuz ayına giriyoruz ve ilk yarı sonuçları şirketlerin konuşulmaya başlanacak. Dolayısıyla bu açıklamalar ve anlaşmalar özellikle yılın ikinci yarısındaki fiyatlamalar açısından önemli olacak. Buraya dikkat çekmek gerekiyor. Aselsan anlaşmalarına ve büyümesine devam ediyor. Hem Güneş Enerjisi tarafında da bir ÇED raporu vardı. O da alınmış. Yaptığı anlaşmalarla devam eden çalışmalarıyla Aselsan Türkiye'nin yine gözüde şirketlerinden biri olmaya devam edecek. Dediğim gibi hızlı yükseliş sonrası fiyatlarda konsolidasyonu görüyoruz. Küresel piyasalara bağlı olarak sigortacılık tarafında bugün düzenlemeye girecek özellikle trafik sigortasını etkileyen bazı gelişmeler var. Gün içinde arkadaşlarımız işleyecek, konuklarla işleyecekler bunu. Bu da sigorta şirketleri üzerinde sınırlı bir olumsuz etkisi olabileceğini söylemek lazım. İstersen borsa açılışı verelim.
1: Hemen verelim. 14.220 puandayız. Açılışta endeks %0,26 yükselişte ve 36 puana tekabül eden bir yeşil ekranla karşımıza gelmekte. Bununla beraber sektörel kırılımlar tarafına geçtiğimizde bakalım nasıl bir tablo var, onu da aktaracağız. Dün örneğin bankalarla holdinglerin bir ayrışması söz konusu olmuştu. Mali endeks tarafında %0,19, sanayide %0,47, banka endeksinde yine %0,14'lük alıcılı bir seyirle biz yeni güne başlangıcımızı yaptık diyelim. Hizmetler %0,08, turizm %0,54 yukarıda, ulaştırma endeksi ise %0,40 kadar bir değer kaybına yönelmiş durumda borsa açılışında. Kurlar cephesine döndüğümüzde yurt dışına dolar endeksi ikinci ayı da artıda kapatmaya hazırlanırken dolar TL 46.66.04'te, euro TL ise 53.22.24 ile kotasyona devam ediyor. Bu an bazı katkılarda Aselsan, Türk Altın İşletmeleri, RAL Yatırım, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş, puan bazı baskılarda ise Pasifik Eurasia, Efor Yatırım, 1 Temmuz'da endekse dahil olacak Odin Solutions, Europower Enerji ve Işıklar Enerji hisselerini takip ediyoruz. Yüzdesel bazda ya da yine endekse çevirirken hatırlatalım, 1 Temmuz'da endekse geçerli olacak değişikliklerde eklenenleri terminal yansıtmış vaziyette ama çıkanları çıkarmadı. Dolayısıyla endeks %103 hisse varmış gibi bir görüntü var terminalde. Balsu Gıda, Vestel Elektronik, Ral Yatırım, Altınay Savunma ve Türk Altın İşletmeleri şu anda Yüzdesel'de en yüksek durumda. Türk Altın İşletmeleri'nin haberini az önce verdik. Bununla birlikte Yüzdesel'de en çok düşen tarafta Efor Yatırım, Pasifik Eurasia, Europower, Pasifik Teknoloji ve Zorlu Enerji hisselerini takip ediyoruz. Açılışta dikkatini çeken hisse var mı Bekir?
0: Evet, yani Türk Altın geri alım programını açıklamıştı. Oradan gelen bir destek var. Balsu Gıda'nın da hisse satışında fiyatın artık açıklamadan sonra fiyat zaten gerilemişti. Burada fiyatın toptan satış pazarında oluşan fiyatın altına gerilemesinin ardından tepki alımlarıyla burada tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz.
1: Altınay Savunma'da yine bir şirket haberi var, onu da hemen söyleyeyim. Yurt dışında yerleşik bir müşteriyle kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretim sistemleri kapsamında 1 milyar 541 milyon dolarlık bir sözleşme imzalanmış. Bunun da açılışta Altınay hissesine destek çıktığını takip ettik. Onu da yine aktaralım izleyicilerimize.
0: Evet, bir de Deniz Yatırım'ın logoda bir hedef fiyat güncellemesi vardı. Onu da paylaşalım veriler gelmeden önce. Makro tahminlerde yaptığı düzenlemelerle, modellerinde yaptığı değişiklikle 12 aylık hedef fiyatını 240 lira 14 kuruştan 233 lira 60 kuruşa güncellemiş. Al yönündeki tavsiyesini koruduğunu ifade etmiş. Logo yazılımı özellikle küçük ölçekli segmentte devam eden abonelik dönüşümünün büyümeyi desteklediğini ifade ediyorlar. Orta segmentte ise yine gelir kompozisyonunda yazılım tarafının payının artmasının devam edeceğini tahmin ediyorlar. Bu dönüşümün gelir görünürlüğü ve müşteri başına yaratılan değeri destekleyen önemli bir katalizör olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla yazılım tarafındaki bu abonelik bazlı gelir modeline geçişin hızlanmasıyla şirketi beğendiklerini ifade etmişler. Açılış itibariyle bankacılık sektöründe bir toparlanma eğilimi görüyoruz. Bankacılık endeksinde de yaklaşık geçen hafta %5 değer kaybından sonra dün biraz böyle satışların hafif kaldığını gördük. Dolayısıyla buradan belki bir tepki alımları gelebilir ama yine hatırlatmak lazım. Vade sonu olması pay vadeli ve endeks vadelilerde pozisyon geçişlerini, pozisyon kapatmalarının özellikle öğleden sonra hızlanmasına neden olabilir. Gün içi trade eden yatırımcıların buna dikkat etmesi lazım. Onun dışında zaten orta ve uzun vadeli yatırım fonları tarafındaki yatırımcıların bununla çok fazla ilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Petrim Petkim'den kısa bir etilen nafta makası açıklanmıştı haftalık olarak. Onu söyleyelim. Oradaki düşüş devam ediyor. Etilen nafta makasındaki düşüş finansallar üzerinde olumsuz etki yaratacağı için Petkim hisse senedi fiyatında da negatif bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında beklenenden fazla düştü. Yani hem petrol fiyatları, hem etilen nafta, hem emtia tarafında evet barış olmasıyla birlikte düşüş olabileceğini bütün aracı kurumlar, bütün analistler söylüyordu ama petrol fiyatlarının bu seviyelere gelmesini çok kolay olmayabileceğini, çünkü arz tarafının yeterince eskisine dönemeyeceği ifadeleri vardı. Ama çok işleyiş pek öyle olmadı. Piyasadaki fiyatlama öyle olmadı. Alüminyum tarafında, petrol tarafında beklentilerin çok altında üstünde bir düşüş oldu. Etilen haftanın da bu makastaki bu düşüş Petkim hisselerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
1: Şimdi bu esnada veriler geldi. Hemen biz de aktarmaya çalışalım. Hizmet üfe tarafında yıllık %38,37, aylık %5,23'lük artışlar var Mayıs ayında. Dış ticaret istatistiklerinde yine genel ticaret sistemine göre Mayıs'ta ihracat %9,5, ithalatsa %10,8 oranında azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geldi. Mayıs'ta %8,2 seviyesinde açıklandı. Dolayısıyla yatay bir seyir burada takip ettiğimizi belirtelim. Ama ekonomistlerin daha çok baktığı atıl işgücü tarafına geçeceğiz. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda %48,5 düzeyinde olduğumuzu belirtelim. 0,4 puanlık bir artış var. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı %52,8. Burada da 0,4 puanlık yine bir artış var. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik %14,8. Yine 0,4 puanlık bir artış da burada var diyelim. Hemen hızlıca grafikleri kaydırdım. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış altın iş gücü oranı %31, 0,9 puanlık bir artışla karşımıza geldi. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Atay Özkaya bu sabah bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. Süremiz dar, hemen sorayım size. Manşet rakam %8,2, altın iş gücü %31 hocam.
2: Günaydın Zeynep Hanım, iyi günler diliyorum. Evet, manşet işsizlikte pek bir değişim gözükmüyor. Mart, Nisan ve Mayıs'a beraber baktığımızda da %8,1 ve 2 civarında seyrettiğini görüyoruz ama bu bize iş gücü piyasası hakkında olumlu düşünme imkanı vermiyor. Yalnız burada okuduğunuz verilerde iki tanesi dikkat çekici ve bir önceki aya göre daha iyi durumda olunduğunu söylüyor. O da iş gücüne katılma oranı bir miktar yükselmiş durumda. İstihdam oranı da bir miktar yükselmiş durumda %48,5'la beraber. Dolayısıyla burada bir ufak bir toparlanmadan söz edebiliriz ama bu da aslında İşkur verileriyle kıyasladığımız zaman özellikle iş gücü talebinin düşük seyretmesi, arzın da bir miktar geçen yıla göre düşük seyrettiğini de göz önüne aldığımızda bu toparlanmanın sürüp sürmeyeceğini bilmiyoruz. Bu veri henüz onu söylemiyor. Çünkü sanayide de bildiğiniz gibi asıl iş gücü talebinin olduğu alanlarda da bir soğuma söz konusuydu. Dolayısıyla burada bunu belki altın iş gücü içindeki yükseklikle bu soru işaretlerini daha da arttırabiliriz. Yani %8,2'nin iyi olmadığına dair altın iş gücü de %31 ile yine Mart seviyesine çok yakın çıkmış durumda ama Nisan'dan da yüksek. Dolayısıyla iş gücü piyasası aslında katılımı kırılgan seyrediyor. Altın iş gücü yüksek seyrediyor ve sanayi istihdamına negatif ayrışıyor. İşsizlik manşeti düşük gözükse de istihdam kalitesinin zayıf olduğunu bize gösteriyor.
1: Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Atay Özkaya hocam, çok teşekkür ediyoruz verinin hızlı yorumu için. Son bir notta dış ticaret tarafından verelim. Orada da az önce ihracat ithalat kalemlerini verdik. Dış ticaret açığına baktığımızda Ocak-Mayıs döneminde %3,6'lık bir artısı var. Mayıs özelinde ise %15,6'lık bir azalışta 5,6 milyar dolar seviyesinde karşımıza geldiğini belirtelim. Mayıs ayında imalatın toplam ihracattan aldığı pay %94,5 olurken ara malının toplam ithalattan aldığı payda %72,7 ile karşımızda diyelim. Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübünü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, gözler doğaya çevrilmiş bulunmakta. Küresel piyasaların odak noktası ABD ve İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirecek olan mutabakat zaptı görüşmelerine çevrildi. Buradan çıkacak mesajlar önem arz ediyor. Diğer tarafta ise FED'e ilişkin faiz artış beklentileriyle birlikte altın tarafındaki düşüşleri sabahtan bu yana yine konuşmuştuk. Dolayısıyla oradaki sarsıntı devam ederken görüşmelerin değerlendirmesiyle birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş de devam ediyor. İçeride önemli verileri karşıladık. İşsizlik rakamını karşıladık. İşsizlik oranı yatay seyretti 8.2 ile birlikte değerlendireceğiz. Ayrıntılarına konuşacağız ama altın iş gücü oranına bakacak olursak hafif bir yükseliş var. 30.1'den 31 seviyesine çıkmış bulunmakta. Diğer bir tarafta ise dış ticaret verilerini karşıladık efendim. Mayıs ayında 5,61 milyar dolar seviyesinde bir açık meydana geldi. Beklentiye paralel bir açık meydana geldiğinde söyleyelim. Önceki açığa nazaran da aslında bir miktar daha gerileme söz konusu. Mayıs'ta ihracat tarafında düşüş, yine ithalat tarafında da buradaki düşüşü takip ediyoruz. Tüm bu detayları değerlendirmeye devam edeceğiz. Peki haftanın ikinci işlem günü Doğa'daki görüşmeler ana manşeti oluşturmaya devam ederken Borsa İstanbul nasıl eşlik ediyor? Hızlıca bakalım rakamları. An itibariyle yarım puanlık artıya işaret ediyor. 14.255 puandan işlem geçiyor. Borsa İstanbul BIST endeksinde 78 hisse yukarı yönlü yine performansını yakından takip ediyoruz. Peki burada bankalar nasıl şekilleniyor? Yarım puanlık artıya işaret ederken sanayi endeksi tarafında 0.39'luk yön yukarı, mali endeksi tarafında 0.70'lik alıcılı bir seyre işaret ediyor. Ulaştırma tarafı endeks negatif ayrışıyor burada. 0.57'lik geri çekilme var. Turizm endeksi tarafında primlenme %2'nin üzerinde, hizmetler endeksi tarafında ise yatay bir performansı takip ediyoruz. Pariteleri konuşuyoruz. Dolar endeksi tarafındaki güçlenme seyri bir diğer tarafta. Sabahtan bu yana aslında Japon yenine etkisinde konuşmuştuk. 101.26 seviyesinde dolar endeksinde güçlenme seviyesi devam ederken Japon yeni özellikle küresel piyasalarda yankı uyandırdı. 1986'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve yatırımcılar nezdinde dolar endeksindeki gidişat bir miktarda endişe kaynağı olacak mı? Tüm bu detayları yakından takip ederken Euro dolar çaprazı 1.14 seviyesine kadar

0: geri çekilmiş bulunmakta. Lagarde'dan dün dayanıklı Avrupa mesajı gelmişti. Ekonomik görünümü yakından takip edeceklerini, faiz artış mesajında ise özellikle doğru bir karar olduğunu, Temmuz ayına ilişkinde beklentileri perçinlemişti dünkü konuşmalarla birlikte. Euro dolar çaprazı 1.1404 seviyesini takip ettirirken bize sterlin dolar tarafında ise 1.3245'e kadar bir geri çekilme var. Dolar TL tarafında yatay bir görünüm 46.66.02 ve Euro TL tarafında ise 53.24.98 seviyesini yakından takip ediyoruz. Pariteler tarafında dolar endeksi güçlü kalmaya devam ediyor. Özellikle FED'e ilişkin beklentiler bir miktar daha burada faiz arttırımlarının devam edeceği beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte yine bu tarafı yakından takip etmiştik dolar endeksi tarafında. Diyelim ve hızlıca şöyle bir beklentiyi alalım. Gidelim hemen Nurol Portföy Efendim Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. Haftanın ikinci işlem günündeki doğada görüşmeler hikayesi bir miktar daha piyasalar üzerinde etkisini gösteriyor. Bizde de artı şu andan itibariyle 0.62'lik yön yukarı. Devamı gelir mi? Neyi takip edeceğiz?
1: Öncelikle günaydın, herkese iyi seanslar diliyorum. Sizin de dediğiniz gibi yani bu sene Fed'de faiz düşüşü beklenirken vadeli piyasalarda bir faiz düşüşü fiyatlanmıyor. Hatta dediğiniz bir faiz yükseliş endişeleri olur mu? Bunu önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani bugün çok volatil bir gün olacak. Tabii ki Doha'daki görüşmeler çok önemli ama aynı zamanda hem ikinci çeyreğin sonu hem vadeli piyasalarda vade değişim tarihi, senenin tam yarısı, yani buraya girerken nasıl bir ortamda giriyoruz ona bakalım. Yani bizdeki 5-10 yıllık bonolardan sonra, tahvillerden sonra 2 yıllık tahvillerde de bir parça geri çekilme görüyoruz. Enflasyon beklentisi var. Enflasyon 1'in altında, medyanı 1 olan ama bizde de aşağı yukarı 0.70'te 0.90 arasında tahminler olan bir enflasyon beklentimiz var Cuma için. Bu şekilde 1'in altında bir enflasyon gelirse Temmuz'daki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi olur mu? Onun tartışmaları, onun bu tip şeyler üzerine düşünceler var. Piyasaya baktığımızda kendi piyasamıza 14.000'in üzerinde, yani 14.100'e kadar gerilemiştik. Bugün ay sonu, vade sonu olması çerçevesinde yine volatil bir gün görebiliriz. Aynı şekilde dolar endeksindeki güçlenme var. Dolar endeksinin %55'ini euro oluşturuyor. Geçen hafta biliyorsunuz 1.13'e kadar yaklaşmıştı. 1.13'lü seviyelerden işlem görüyordu. Bugün bir parça 1.14'ün üzerindeyiz ama buradaki hareketler de emtia fiyatlarını yakından etkiliyor. Altında, gümüşte bir tepki hareketi halen görülmüyor. Düştüğü yerlerde kısa fiyatlar arasında bir çok kısa çok dar alanda fiyatlama var. Hani bir range bound trading görüyoruz ay sonu itibariyle. Bugün için bizim endeksimiz pozitif olarak devam edecek gibi gözüküyor. Ama önümüzdeki hafta, yani 1 Temmuz itibariyle endekste de bir takım değişiklikler olacak. Endeksteki değişikliklerin ve hesaplama yönteminin değişmesinin etkilerini de yarından itibaren görüyor olacağız. Herkese iyi seanslar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Sizlere iyi seanslar diliyorum. Hem Nurol Portföy ailesine hem de sizlere diyoruz. Efendim, tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Küresel piyasa açısından Çin'den önemli verileri de takip ettik. Araştırma masasına gidelim ve detayları Mehmet Özdemir ile birlikte konuşalım.

0: Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet hoş geldin. Şimdi küresel piyasaların gözü kulağı Doha'da ama biz sabah Çin verilerini de karşıladık. Neler aktarırsın?
1: Günaydın Pelin. Çin'den aldığımız PMI verileri hem beklentilerin üzerinde hem de özellikle imalat dışı tarafında 50 eşik değerinin bir miktar daha üzerine geçerek en azından genişleme bölgesine doğru geldiğini söyleyebiliriz. Bu taraftaki iyileşmenin ana kaynağını biraz daha özellikle detaylandırabiliriz ki teknoloji ve son dönemde teknoloji imalat endeksinin ciddi anlamda yukarı doğru bir miktar daha yönünü çevirdiği ve hatta Çin'in büyümesine de ciddi anlamda katkı sağladığını söyleyebiliriz. Ama şöyle baktığımızda imalat satın alma PMI tarafında 50,3 seviyesini o tarafta görüyoruz. Aynı zamanda inşaat ve hizmetlerdeki diğer faaliyet göstergesinde 50,2'ye doğru sınırlı bir toparlanmayla beklentilerin üzerinde karşılandığını söyleyebiliriz. Bunun en azından beklentilerin bir miktar daha üzerinde gelmesi dahi Pelin bir miktar daha piyasada sürpriz yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü hatırlarsan en son aldığımız perakende satışlar ve sabit varlık yatırımların tarafında Çin'de ciddi anlamda geri çekilme ve özellikle perakende satışlarının iç tüketim açısı tansiyonunu ölçmek açısından ciddi zayıflığa işaret ettiğini görmüştük. Bu taraftaki o yüzden gelişmeler en azından dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin bir miktar daha imalat sanayisine ilişkin beklentilerin diri tutulduğunu da gösteriyor. Zaten hali hazırda savaş fiyatlamasını biz görürken özellikle Asya ülkelerinde ciddi anlamda hem para birimlerinde hem tahvillerinde satış baskısını takip ederken burada Yuan özellikle en güçlü Asya para birimleri içerisinde en güçlü para birimi olmaya en azından aday olduğunu söyleyebiliriz. Hala ciddi anlamda değerli kalmaya o tarafta devam ediyor ama bu tabii ki de beklentilerin üzerinde gelen PMI tamamıyla kusursuz değil. O tarafta özellikle hem imalat istihdamında hem de imalat stoklarında bir miktar daha gerilemenin sürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla toparlanmanın tam bir miktarda genel anlamda iyileşmeye işaret etmediğini de söyleyebiliriz. Teknoloji endeksini ölçen, imalatını ölçen alt bir PMI'nda 53,3 seviyesine doğru yükseldiğini görüyoruz. Bu da özellikle fabrika faaliyetlerinden daha çok yüksek katma değerli ürünlere ilişkin bir miktar daha bu tarafa kayışında göstergesi olduğunu görüyoruz. Özellikle ihracat fiyatlarına baktığımız zaman ki son dönemde Çin tarafında bu ihracat fiyatları geri gelme görüyorduk. Haziran verisiyle birlikte son 3 yılın en kuvvetli toparlanmasını gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta ihracat hala büyümenin ana motoru olmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ve belki de analist yorumlarına geldiğimizde Pelin o tarafta da özellikle bu iyileşmenin önümüzdeki süreçte de devam edebileceğini öngörüyorlar. Hatta iç tüketiminde bir miktar daha canlanmasının önüne açılmış olabilir ki burada özellikle petrol fiyatlarında yaşanan son düşüşler üreticiler için olumlu derler. Çünkü girdi maliyetlerinde de epey bir aşağı seyir göreceğiz. Özellikle petrolün 70 dolar seviyesine doğru gerilemesiyle birlikte. Özellikle bu sabah itibariyle piyasalara baktığımız zaman Çin piyasalarında Hong Kong'u bir miktar daha dışarıda bıraktığımız zaman o tarafta fena seyirler görmüyoruz. En azından haftanın ikinci işlem gününde risk iştahının daha ılımlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama Çin'in önümüzdeki sürece ilişkin iç tüketim problemi büyümenin ana soru işaretlerinden biri olmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor Pelin.
0: Peki, teşekkür ediyoruz aktardıkların için detaylar için diyoruz. Mehmet araştırma masasını noktalıyorum efendim.

0: Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kan krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İşsizlik verilerini karşıladık. Önemli veriler vardı. Atıl iş gücü biraz daha dikkat çekiyordu burada. %31 seviyesinde 0.9 puanlık bir artışa işaret ediyor ama manşet işsizlikte ise yatay bir seyir söz konusu. 8.2 seviyesiyle birlikte istihdam oranında bir artış var. Mayıs ayında 48.5 seviyesine gelmiş bulunmakta. İş gücüne katılım oranında ise 0.4 puan artışla 52.8 seviyesinde. Genç nüfustaki işsizlikte sınırlı da olsa bir artış var. 0.4 puanlık bir artış var. Detaylandıralım kendisiyle birlikte. Secret CV CEO'su Okan Tütüncü ile her zaman olduğu gibi şöyle bir işsizlik rakamlarını değerlendirelim. Okan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar dilerim.
0: Evet, şimdi işsizlik, manşet işsizliğimiz fena gitmiyor. 8.2 düşük seviye görece. İstihdam oranında 0.4 puanlık bir artış var. İş gücüne katılma oranında 0.4 puanlık bir artış var. Genç nüfustaki işsizlikte 0.4 puan artış var. Burada bir pürüz görünüyor. Sizin verilerle uyuşuyor mu?
1: Ya uyuşuyor tabii ki. Daha doğrusu Mayıs'ı şöyle görmek lazım. Yani Mayıs'ta 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili var. Şimdi dolayısıyla hem adaylar açısından baktığınızda hem de firmalar açısından baktığınızda bu biraz yavaşlamaya sebep oldu. Yani 8.2 gelmiş olması bence iyi bir şey. Zaten genç kadın, genç erkek özellikle buraya ben bakıyorum işsizlikte. En önemli şey genç erkekteki işsizlik biraz azalıyor. 11.7'den 11.2'ye geliyor. Bu da muhtemelen turizmden dolayı genç erkek arkadaşlarımızın turizm sektörüne veya hizmet sektörüne özellikle tatillerden dolayı hücum etmesi daha fazla orada iş aramasına sebep olmuş. Ama o genç kadın da 19.7'den 20.8'e çıkmış. Bu da bu sefer de gene kadınlarımızın, hele ki genç kadınlarımızın gene evet, işten vazgeçtiği, çalışmak istemediği bir döneme gelmiş ki zaten atıl iş gücü de 30.1'den 31'e yükselmiş. Yani öte yandan kadın işsizliğine baktığımız zaman 10.9-10.5 iyi bir veri. Erkek 7.6.8'den 7'ye çıkmış. Yani erkekte de bir parça işsizlik artmış. Şimdi dolayısıyla yani Mayıs ayı firmalar açısından tatillerin olduğu, evet, hem kendi planları yaptığı hem de işe almama, maliyetleri bir anda arttırmama yolunda hareket ettiği bir dönem oldu. Ve zaten Haziran'ın ilk 15 günü gördük. Yani Mayıs'ta çok hızlı bir düşüş vardı işe alımlarla ilgili. Kadrolarımızla yürüyelim dediler. Hatta kadro mağazaları ya da perakende için konuşuyorum. Mağazaları kapatmama, sanayi için konuşursak da üretimi yavaşlatmaya kadar planlar yapıldı. Dolayısıyla işe almayı yavaşlattı firmalar. Ama Haziran'da hızlı bir başlangıç yapıldı. Özellikle ilk 15 gün yavaşlayanlar harekete geçti.
0: Evet.
1: Ama yani görüyoruz ki çok değişik yoktu. Ben Haziran'da daha da iyi bir veriler görebiliriz gibi geliyor.
0: Güzel. Peki şimdi Okan Bey, o zaman çok büyük bir değişiklik yoksa ben şöyle bir genele alarak biraz da istihdam piyasasını konuşmak istiyorum. Son bir yıllık perspektife bakalım. Yani geneline bakarsak dengeler nasıl değişti? Özellikle iş ilanı sayısında mı daha güçlü bir artış var yoksa başvurularda mı? Son bir yıldaki durum nasıl?
1: Harikasınız gerçekten. Şimdi ilanlar son bir yıl için konuşuyoruz gerçekten. İlanlar ne yazık ki yani sektör sektör ayırmak lazım ama ilanlar öyle eskisi kadar hızlı artmıyor. Zaten firmalarda, şirketlerin hiçbirisi de hızlı bir büyüme veyahut da kadroyu arttırma peşinde değil. Her sektörü ayrı ayrı incelediğimiz zaman da görüyoruz ki perakende en çok gördüğümüz noktada mesela mağazalar kapanıyor. Fabrikalar üretimleri, siparişleri gelmediği için yavaşlıyor ve almıyorlar. Özellikle mavi yakada. Şimdi ne kaldı geriye? Zaten Türkiye'nin %58-55'i falan hizmet sektörüdür. Dolayısıyla ona yükleniyoruz. Yani gıda, restoran, hatta turizm, hatta perakende bütün büyük bir hizmet sektörü diye alırsak eğer hep bu sektöre yöneliyor. Yani hem mavi yaka hem beyaz yaka. Şimdi kadroları arttırmadı. Yani ilan sayılarını arttırmıyorlar. Dolayısıyla atıl iş gücünde görüyoruz. Bundan dolayı da bir adaylarda küçük bir şey var orada. Adaylar evet iş arama sayısını arttırdı. Yani daha fazla kişi daha fazla ilana başvuruyor. Ama yaza girdiğimiz için belki bu altın iş gücünü de etkilemiş olabilir. Yaza girdiğimiz için bir grup iş arayan yaz tatillerimi yapayım ondan sonra iş ararım diye düşünüyor olabilir. Dolayısıyla bu altın iş gücünde belki bundan dolayı bir tık böyle bir oynama yapmış olabilir ama daha fazla aday, son bir yıl için konuşuyorum, daha fazla ilana başvuruyor. Şimdi zaten aslında işe alım piyasası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de değişti. Eskisi gibi firmalar ya kadroda eksik var hemen ben bu kadroyu boşa doldurayım demiyor. Ben yetenekli olanı doldurayım diyor. Evet. Şimdi yetenek ne demek? Sadece yani yetenekli olan, teknoloji çok iyi kullanmaya devam edenler zaten hızlı iş buluyorlar. Hızlı iş bulamayanlar ya da kadrolarda işte daha fazla bekleyen, mülakatları sürenler baktığımız zaman kendisini teknolojiyle beraber yeteneklerini arttırmaya gönüllü olmayanlar. Yani bir değişim var, yapay zeka var, teknoloji kullanımı arttı. Şimdi bunlarla beraber kendinizi arttırmak zorundasınız. Şimdi firmalara baktığımız zaman, sektöre baktığımız zaman savunma sanayi, teknoloji şirketleri, ihracat odaklı üretim yapanlar, lojistik ve hizmet sektörleri ilanlar basıyor.
0: Evet.
1: Diğer sektörlerde mesela satış kadroları ilanları daha çok ilan ediliyor. Şimdi baktığımız zaman buna uygun adaylar. Yani herkes şu işi yapabilirim diye çıkıyor karşısına mülakatlarda. Ama olmuyor yani. Kendisini değişime ayak uydurmamış, verimli, üretken bir yapıda değil. Ben bunu yapabilirim diyor. Gençlere baktığımız zaman gençlerin üniversite mezunu olana kadarki beklentileriyle mezun olduktan sonra firmaların karşısında mülakat sırasında aldıkları cevaplar ve tepkiler aynı değil. Yani örtüşmüyor. Beklentisi daha yüksek, aldığı hem maaş hem de gelişim olarak daha düşük. Şimdi bu da bu çocuğu iş hayattan soğutuyor. Kim kaybediyor? Biz kaybediyoruz. Yani tüm ülke olarak kaybediyoruz. Dolayısıyla hep söylediğim şey, özel sektör, devlet, üniversite hep beraber bir şekilde çözüm arayışlarımızı arttırmamız gerekiyor.
0: Peki bugün şirketler diploma mı arıyor yoksa beceri mi arıyor? Çünkü işin içerisinde artık yapay zeka var. Birçok işi de dönüştürüyor. Şimdi sizin Sikir CV verilerine göre özellikle mesela hangi mesleklerde daha talep azalıyor? Hangilerinde yeni fırsat doğuyor? Yani önümüzdeki süreçte meslek seçimine girecek olan, liseyi bitiren, üniversite sınavına giren öğrenciler var. Dolayısıyla hangi mesleği seçmeliler ki bu süreç içerisinde bir miktarda o genç işsizliği zamanı yayarak azalma yoluna gidelim.
1: Şimdi yine muhteşem. Şimdi haklısınız. Bir kere şirketler artık sadece kadroyu doldurma peşinde değil. Yetenekli olanı alma peşinde. Şimdi bunlarla ilgili hepimizin kullandığı yani Secrecy olarak da bizim yarattığımız Prime HR diye bir şeyimiz var mesela. Bu da yapay zekayı kullanarak hem mülakat yapmak, hem ön mülakat yapmak telefonla, hem de sonuçları analiz etme işleri yapmaya başladık. Tüm Türkiye'de zaten şu anda 100'e yakın firma var belki bunları yapmaya çalışan. Dolayısıyla insan kaynakları departmanları da bunu kullanıyorlar. Yani eğer bir iş rutinde ise sekreteryadan tutun call center'a kadar yani avukatlık hizmetlerinin başlangıcına kadar birçok hizmet artık otomatik sistemlerle yani yapay zekalı sistemlerle yapılıyor. Şimdi dolayısıyla eskiden herhangi bir bölümden mezun olan bir çocuk bir şekilde öyle veya böyle bir perakendede veya bir call center'da veya bir idari işler pozisyonlarında iş bulabiliyordu. Ama şimdi gittikçe bunları yapay zekaya. Bakın insan kaynaklarında bile yapay zekalı mülakat sistemleri sayesinde bazı firmalar işe alım departmanındaki kadroyu azaltmaya başladılar. Bunun iki sebebi var. Birisi yapay zekayı kullanmayı arttırmaya çalışıyorlar. İkincisi kadroları düşürdükleri için mağaza kapatmaktan, eleman almaktan, yani durdurmaktan, üretim yapmayı yavaşlatmaktan kadar sebepten dolayı bunlardan hepsinden dolayı işe alım departmanları küçülüyor. Yani insan kaynakları departmanları kendisi küçülmeye başladı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sadece performans gibi işler ya da organizasyon işleri, yani kadroların düzenlenmesi, performanslar yapma işleri, yani klasik insan kaynakları departman işlerine yönelmeye başladılar. Şimdi dolayısıyla eğer bir mesleği seçerken öğrenci o işi bir makine, bir yapay zeka, bir bilgisayar yapabiliyorsa artık o işten uzun vadede para kazanma şansına sahip değil. Ama verim gerektiren, rekabet gerektiren, empati gerektiren işlerse veyahut da face to face, yani işte insanlara birebir temasta olması gereken işlerdeyse tabii ki bu ömür boyu sürecek olan bir iş. Ama zaman gösterecek ki bir, yani hepimiz bekliyoruz tabii ki nasıl geçeceğini, birçok iş yavaş yavaş yapay zekaya evrilirken yeni işler de doğmaya başladı. Yani eskiden yapay zeka mühendisliği de yoktu, yazılım evet. mühendisliği vardı. Şimdi yapay zeka mühendisliği diye bir şey var. Dolayısıyla eski yazılımcılar buraya doğru evrilecekler, yani yeni olan çocuklar. Dolayısıyla evet, bir grup iş yavaş yavaş azalırken yeni işlerimiz de oluşmaya başladı. Satış kadroları zaten ömür boyu olacak kadrolar. Tabii ki bu da yapay zeka ile evrilerek, gelişerek olacak. Ama günün sonunda bazı işler, yani call center işleri artık yavaşlar. İdari işler yavaşlar. Yani özellikle sekreterya işleri yavaşlar. Santral işleri yapay zekaya doğru gitmeye başlar. Yani işe alım bile yapay zekaya doğru gitmeye başladı. İK artık son mülakatları yapmaya başladı. Çünkü puanlı bir şekilde artık adaylar karşısına çıkıyor. Yani hem mülakat sırasında hem CV üzerinden deneyimleriyle beraber bir puanlamayla gidiyor evet. İK'nın karşısına. Bu da İK'nın işini kolaylaştırıyor tabii ki ve en yetenekli, teknolojiyi en çok kullanan aday. Yani basit bir örnek vereyim. Bir yapay zeka mülakatı sırasında yani adaylar eğer televizyon, işte ekran, kamera karşısına geçip konuşurken eğer sorulan sorulara, ki bazen avatarlar soruyor bu soruyu ki brieflerde firma hazırlıyor. Eğer sorulara gerçekten doğru cevabı vermezsek puanı negatif alıyor. Ve daha iyi cevap vermiş birisi daha puan alabiliyor. Şimdi dolayısıyla hem CV skorlama, yani CV üzerindeki yapılan deneyimi skorlama, hem de yapay zekayla beraber mülakatı skorlama, bir puanlama İK'nın işini kolaylaştırmaya başladı. Dolayısıyla yani firmaların en büyük uğraştıkları şeyler bir tanesi, ben nasıl verimli en güzel adayı bulurum kadroyu genişletmeden, aynı zamanda da şu andaki çalışan adayımın, yani çalışanlarımın nasıl evet. elde tutarım. Yani bütün yaptıkları iş şu anda, yani birçok departmanın yaptığı iş bu hale geldi. Yani bir yandan yeni kadroları verimli ve üretken hale getirmek, bir yandan da çalışan kadroları nasıl elde tutabilirim ve bir şekilde onların mutluluğunu işte benefitlerle, yanaklarla nasıl yukarıya sağlayabilirim, bunları yapıyorlar.
0: Hemen yani ben burada bir virgül koymak istiyorum. Şimdi işveren ve iş gücünün arasındaki beklenti o halde. Maaş beklentisindeki o makas açıldı mı? Biraz da onu konuşalım. Çünkü enflasyonist ortamda üst üste zamlar gerçekleştirildi. Burada işçiyi bir koruma beklentisi güdüsüne geçildi ama diğer tarafta da enflasyonun altında en büyük kesilen kesiminde ücretli olduğu aşikar. Şimdi dolayısıyla bugün baktığımızda enflasyon yüksek seyrettiği dönemlerde adayların maaş beklentisiyle şirketlerin teklifleri arasındaki makas ne durumda? Açıldı mı son bir yılda?
1: Yine son bir yıla bakarsak evet haklısınız. Ya makas gerçekten çok açıktı. Hı hı. Yani işte üniversitedeki, yani yeni gelen çocukların beklentileri o yüzden çok yüksek değildi. Sonra aldıkları rakamlar, yani yeni mezun bir mühendisin bir sanayi ortamında aldığı, alacağı bir maaşla 2-3 yıllık deneyim ya da 3-4 yıllık deneyimli bir teknik bir ekibin aldığı maaş bir mühendisten daha fazla. idi. Hala da böyle işin gerçeği. Ama yani zaten son 2 yıldır zam dönemleri 1'e düştü. Yani geneli konuşuyoruz tabii ki. Tabii ki 2 yapanlar var hala da ama geneli 1 zam yapıyor. Ocak ayında zam yapıyor. Evet, Ocak ayında aldığı zamla Eylül'e kadar, Eylül zamanına geldiğinde gelirinden dolayı, enflasyon ortamdan dolayı elbette ki şeyi hayatını idame ettirme şekli biraz daha azalıyor. Kirası var, şeyleri var. Fakat adaylar artık şirketlerinin durumunu çok iyi analiz ettikleri için eğer satışları iyiyse, yani geliri iyiyse firmanın, ya ben yeni iş aramalı mıyım yoksa burada idare etmeli miyim lere geçmeye başladılar. Bu her pozisyon için geçerli. Yani yönetici seviyesi de öyle. Mesela yönetici seviyesinde Türkiye'de sadakat düşmüş durumda. Bir önce yeni iş, daha yüksek gelirli iş bakıyorlar. Ama bunun içinde bir potansiyel yok. Yani herkes, yani birçok firma iş arama hızını, eleman alma hızını düşürdüğü için müdür, direktör, uzman yeni mezun ya da yeni pozisyonlara sayılarını düşürmüş durumlar ve yeni yenisini almıyorlar. Dolayısıyla evet, beklenti maaşlarıyla verilen maaşlar arasında makas var ama eskisi gibi artık adaylar şikayet edip de ben zam isterim diyemiyorlar. Çünkü herkes şirketlerin durumunu biliyor. Gelir yok, verimlilik az. Dolayısıyla ben bu işte kalmalı mıyım yoksa yeni iş aramalı mıyım diyor. Dolayısıyla da işten çıkarılmış ya da kadroları azaltılmış iş arayan adaylar daha fazla ilanlara başvuruyorlar şu anda. Dolayısıyla da firmalarda daha çok kişi içerisinden seçebilme, işte burada da teknoloji kullanan, daha verimli olan, daha kalibrasyonu yüksek, yeteneği yüksek olan adaya yöneliyorlar. Onlar da zaten yani maaş aralığı sabittir. Sadece bu aday çok daha iyi diye daha fazla verilmez. Bir maaş aralığı vardı. O aralıkta oynarlar firmalarda.
0: Peki son olarak biz aslında önümüzdeki son 10 yıl altın meslek diye kurguladığınız, bugün en yüksek maaş skalasının belirlendiği sizin platformunuzda da işte en çok talebin görüldüğü, şöyle altın meslekler sıralaması yapacak olursak hangi sektörler öne çıkıyor?
1: Altın meslekler bence yani son herhalde bir 8-10 yıldan beri yazılım departmanının
0: hala devam mı mesela orada?
1: Efendim?
0: Hala devam mı mesela orada?
1: Hala devam ama mesela şöyle de değişti. Eskiden herhangi bir yani 2 ay bir eğitim alsın yazılım sektörüne girebiliyordu. Yani bir şekilde yazılım işlerine girebiliyordu. Artık ne yazık ki orada yapay zekayla bazı yazılım işleri yapıldığından dolayı biraz evrildi. Biraz daha yapay zekayı kullanan yazılım mühendisleri, yani yapay zeka mühendislerine doğru evrildi. Dolayısıyla hala bir numara bana göre, tüm dünyada da böyle, yapay zekayı ya daha doğrusu yazılım işlerini yapabilen, bununla ilgili UX denen, yani insanların sistemlere girdiği zaman daha rahat hareket etmesini sağlayan analistler hala öndeler ve önde olmaya devam edecekler. Ama burada bile kolay olan teknolojiyi kullanma sistemleri olacak. Hala tabii ki doktor, bir hukukçu, bir satış temsilcisi, bir muhasebe sorumlusu tabii ki hala önemli pozisyonlarda ama teknolojiyle beraber kullananlar daha önde. Yani eskiden pazarlamasal faaliyetlerde işte bulunurken pazarlama departmanları daha çok hareket ederdi. Şimdi dijital pazarlama diye bir şey var artık ve dolayısıyla o yönünde güçlendirecek olan adayları altın iş olarak görebiliriz. Yani teknolojiyi bir şekilde eğer içine alabiliyorsa, yeteneğin içine koyabiliyorsa, işte o zaman hangi pozisyonda olursanız olun altın iştir o. Yani bugün bütün firmalar mavi yaka arayışları var.
0: Evet.
1: Mavi yakanın nasıl bir arayışı var? Daha rahat ortamda, huzurlu ortamda çalışma şeyi var. Çünkü hemen hemen maaşı yakın seviyede geçiyor. Yani asgari ücretin biraz üstü, biraz farklısı. Yani o zaman ortamına bakıyor. Depoda mı çalışacağım? Bir kuryelik yapıp motor üzerinde mi çalışacağım? Evet. Yoksa bir AVM'de temizlik işçisi olarak daha huzurlu, daha rahat, daha klimalı ortamlarda mı çalışacağım? Yağmurdan veyahut da sıcaktan veya soğuktan korunarak. Şimdi dolayısıyla adaylar da her kesimde olduğu gibi, dünyanın tamamı da böyle bu arada, her kesimde de olduğu gibi kendi iş hayatı ve özel hayatının dengesini tutturmaya çalışıyor.
0: Peki.
1: Evet. Özellikle Covid tüm insanlara şunu gösterdi. Ya hayatımız iş mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla da biraz dengede gitmeye çalışıyor herkes.
0: Peki Okan Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Ve efendim programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve grafik trellosuyla devam ediyoruz efendim. Elif Cansever'le birlikte. Elif, işsizlik rakamlarıyla açıklandı ve oradaki manşetin dışında atıl iş gücü biraz daha dikkat çekiyor. Genç işsizlik dikkat çekiyor. Ben o tarafa değineceğim. Sen ne yapacaksın?
2: Ben de birazcık aslında sabahtan beri konuştuğumuz dolar yen cephesindeki doların güçlenmesi üzerinden bahsedeceğim Pelin.
1: Peki. Hemen hızlıca başlatalım efendim. Başlasın grafik trellosu diyoruz ve şöyle geçelim grafiklerimizin başına. Öncelikli olarak işsizlik oranı yatay seyretti. 8,2 seviyesiyle birlikte yatay seyre dikkat çekiyor. Buradaki ana hikaye. Peki nereden nereye gelmiş? Efendim 14'ler seviyesinde 2020'lerle birlikte başlayan serüvende sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında manşet işsizlik aslında burada dayanıklılığını korudu. 8,2 ile birlikte görece düşük seyretmeye devam ediyor. Haziran ayına ilişkin beklentilerde mevsimsellik etkiyle birlikte orada yine dayanıklılığın devam edeceğine yönelik. Bunun yanı sıra özellikle atıl iş gücü tarafına bakacak olursak, atıl iş gücü tarafında ise bir artış söz konusu. Burada atıl iş gücüne baktığımda %31 seviyesinde gerçekleşirken 0,9 puanlık bir artış var. Ana hikayede aslında işsizlik rakamında iki tane manşet öne çıktı bugün. Bir, atıl iş gücü %31 seviyesinde seyretmesi. İki, bunun yanı sıra genç işsizlik 0,4 puanlık artışla birlikte 14,8 seviyesine yükselmesi. Ve akıllarda şu soru geliyor aslında. 31 seviyesine yükselmesi. Burada bir miktar 31,5 seviyesini gördükten sonra bir hafif geri çekilme vardı. Ancak bugün Mayıs ayının verisine baktığımızda orada bir yükseliş var. Şirketler artık diploma yerine beceri mi arıyor? Ya da bunun yanı sıra bakacak olursak şu anda özellikle son bir yıllık perspektifte iş ilan sayılarındaki artış mı yoksa başvuruları sayılarındaki artış ana hikaye mi? Atıl iş gücünün altını temelinde neler dolduruyor? Yani burada yapay zekanın öne çıktığı şirketlerde özellikle bundan sonraki süreçte daha farklı bir iş modeli mi ortaya çıkıyor? Eski meslekler yani geleneksel mesleklerin geri plana itildiği, yapay zekanın önceliklendirildiği bir durumu mu aktarıyor? Bunun yanı sıra bir diğer ana soru da acaba enflasyonist dönemde beklenen maaşla teklif edilen maaş arasındaki işverenin ücret beklentisi arasındaki makas açılıyor.

0: açıldı mı? Sorularının tamamı aslında Altun iş gücünü doldurduğunu bize net bir şekilde gösteriyor.
1: Hemen buradan söz alayım Pelin, dolar tarafına bakalım. Çünkü dolar tarafında da aslında sıklıkla üzerinden de bahsettiğimiz Haziran ayındaki yukarı yönlü primlenmesine hedge fonlarında eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle geçen seneye baktığımızda doların değer kaybedeceği üzerine yapılan tartışmalar ve bunun aslında sermayenin ABD dışına kayacağı yönündeki varsayımlar ve Fed'in faiz indirim beklentileri bir miktar daha bu senede hem jeopolitik gelişmeler hem de ekonomik verilerle beraber törpülenmesiyle dolar hedge fonlarda 16 ayın zirvesinde bir giriş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tabii ki de bu değişimin en önemli nedeni Fed, yeni Fed başkanımız Kevin Warsh, Fed başkanı Kevin Warsh'un yaptığı son açıklamalar bir miktar daha Fed'in şahin duruşunu tetiklemesi ve enflasyonla mücadelenin ana gündemlerden biri olacağına dair beklentiler bir miktar daha doların yukarı yönlü inmesine tetikledi ki endeks, dolar endeks tarafında şu an 101'in üzerinde, neredeyse Haziran ayı boyunca da 101'in üzerinde bir seyir takip ettik. JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America gibi gruplarda büyük yatırım bankaları da doların önümüzdeki dönemde artışını fiyatlıyorlar. Ve burada asıl önemli konu ABD ekonomisinin hala diğer gelişmiş ülkelere kıyasla bir miktar daha dirençli duruyor olması. Grafiğe baktığımızda da bu zaten bunun artık yatırımcı davranışlarına net şekilde yansıdığını görüyoruz. Mavi sütunlar bize hedge fonların dolar lehine aldığı net pozisyonları gösterirken beyaz çizgimiz ise dolar spot endeksini gösteriyor ve ikisinin de yukarı yönlü hareketlerini takip ediyoruz ve Bloomberg'un yaptığı çalışmaya göre de CFTC verileri de bunları tetikliyor. Son geldiğimiz noktada 34.3 milyar dolara ulaşarak son bir yılın en yüksek pozisyonlanmalarına ulaştık Pelin ve aslında geldiğimiz noktada bundan sonraki süreçte eğer Fed beklentiler üzerine agresif davranmaz ve ABD ekonomisi belirgin şekilde yavaşlamazsa bu şekilde toparlamanın ve yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söylüyor. Şuradan baz alalım. Senenin başında biz artık bütçe açıklarını konuşurken, küresel piyasalarda bütçe açıklarını konuşurken özellikle ABD'nin yüksek borçluluğu nedeniyle ciddi bir yukarı yönlü hareketlerden bahsediyorduk ve doların değer kaybetmesini beklerken şu an geldiğimiz artık yılın ikinci yarısında doların, güçlü doların üst safhalara çıktığı bir pozisyon takip ettiğimizde ve büyük yatırım bankalarının da buna eşlik ettiğini söyleyebiliriz.
0: Önemli bir detay, önemli bir konu, altını çizmiş oldun. Efendim, evet, bir diğer tarafta güçlenen dolar, diğer tarafta içeride işsizlik rakamları derken detaylandırdık grafik düellosunu da ekranlara getirdik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır. Yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartım jest oldu.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programından herkese merhaba diyelim değerli izleyenler. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında jeopolitik tansiyonda yarın Doha'da ABD-İran taraflarında bir görüşme beklentisi olduğunu sizlere aktarmak lazım. Ekonomik ajandaya bakıldığında bu hafta Perşembe günü ABD tarım dışı istihdam rakamları ön plana çıkarken Cuma günü ise yurt içinde enflasyon rakamları gelecek diyelim ve bir başlıklara bakalım dilerseniz. Haftanın ikinci işlem gününe gelindiğinde de içeriden önemli başlıkların ve rakamların da geldiğini izliyoruz. TÜİK tarafından Mayıs ayı dış ticaret açığı rakamı açıklandı ve beklentilere paralel bir şekilde Mayıs'ta 5,61 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Açık öncekinde 8,5 milyar dolardı. Yani burada biraz daha gevşeme ve geri çekimenin açık nezdinde olduğunu gördük. İthalatta %10,8'lik bir düşüş varken ihracatta Mayıs'ta %9,5'a varan bir geri çekilme olduğunu rakamlarda izliyoruz. Yeni ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Tabi jeopolitik tansiyonun yanı sıra içeride birçok rakamın da geldiği bir güne merhaba demiş bulunmaktayız. Bu sefer TÜİK'ten hizmet tüfe Mayıs rakamları geldi ve hizmet tüfe Mayıs'ta aylık bazda %5,5'a yakın bir artış kaydetti. Yıllıksa %38,37 tarafında bir artış gerçekleştirdiğini gördük. En fazla artan kalemse burada gayrimenkul hizmetleri olarak nitelendirildi. Jeopolitik tansiyon diyoruz. Son başlığımızda tam da bununla ilgili. Yarın Doha'da ABD-İran taraflarında bir görüşme beklentisi var ve Amerika'dan Trump gitmiyor. Trump'ın temsilcisi, Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un katılması bekleniyor diyelim. Umman tarafından da bu konu üzerinde bir açıklama geldi ve bir müzengeçliğin ücretli olmaması gerektiğinin altı çizildi.

Haftanın ikinci işlem gününde öne çıkan başlıkları ekranlarınıza getirdik. Bir de fiyatlamalara göz gezdirmekte fayda var. Çünkü bakıldığında dün açığa satış yasağı kaldırılmıştı. Şu an Borsa İstanbul'da ikinci gününde açılış tarafında 14.220 puandan bir açılış gerçekleştirilmişti. Hafif bir geri çekilme açılıştan sonra izlemiştik. Şu ansa pozitif bir seyrin hakim olduğunu endeks nezdinde görüyoruz. Diyelim ve buradan pariteler tarafına bir göz gezdirelim. Çünkü dolar endeksi geçtiğimiz haftadan bu yana güçlü duruşunu sürdürüyordu. Şu anda hala 101 seviyesinde ilerleyen bir işlem hacmiyle bizi karşılıyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çarpazında biraz durmak lazım çünkü İNG geçtiğimiz hafta 1.14'ün de aşağısı görülebilir demişti ve gerçekten de geçtiğimiz hafta bu seviyelerde giden bir rakamla karşı karşıya kalmıştık. Bugün nezdinde bakıldığında 1.13.90 seviyesi bizleri karşılıyor. HSBC de bu sabah bir rapor yayınladı ve ABD doları değer kazandı.

0: kazanacak dedi. 2027'ye kadar burada bir düşüşün olabileceğini öngördü. Japon tarafına bakıldığında Japonya'da Japon yeni 162,7 ile son 40 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu da doların biraz daha yükselmesiyle beraber farklı bir iklime doğru döviz piyasasının ilerlediğini bizlere gösterdi diyelim. Ve bir de emtia tarafına bakmak lazım çünkü güçlü dolar burada ons altını baskılayan bir sebebiyet veriyor. Şu an 4000 dolar seviyesinde ilerleyen bir ons altın fiyatı ile spot piyasada karşı karşıya kaldık. Yatay pozitif bir artışın olduğunu şu anki fiyatlamalardan sizlere söyleyebiliriz. Ons gümüş 58 dolar seviyesinde işlem görürken Bitcoin tarafında aslında geçtiğimiz senelerde güçlü girişlerden bu yana en düşük seviyelerinde izlendiği bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. 59 bin dolar seviyesinde bir işlem hacmi ile bugüne başlayan bir Bitcoin fiyatlamasını görüyoruz. Petrol tarafına bakarsak burada Morgan Stanley ikinci kez petrol tahminini aşağı yönlü revize etti ve 5 dolar daha indirerek bu yıl nezdinde 75 dolar bir ortalamalık petrol fiyatı beklentisi olduğunu açıklamıştı diyelim ve rakamları ekranlara getirdik. Şimdi Fokus'a kısa bir ara diyelim.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bir heyecanın Harka Arz tarafında talep toplayacak bir firmanın genel müdürü bizlere eşlik ediyor değerli izleyenler. Bizlere Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan eşlik ediyor. Fatih Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Fatih Bey hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman şimdiden. Çünkü geçtiğimiz hafta SPK tarafından tamı tamına bir günde 5 tane Halka Arz'a onay geldi ve bunların içinde siz de vardınız, sizin markanız da vardı. Golda Gıda 2 Temmuz tarihinde talep toplamaya başlayacak. Yani yarın özelinde başlayacak diyelim. 9 lira 20 kuruştan talep toplayacak fiyatlamalarla çıkıyorsunuz piyasaya ve bakıldığında Golda ünvanıyla ve koduyla piyasada, genel piyasada olacaksınız. Ama önce biraz şirketinizi tanıyalım. Bize biraz Golda Gıda'yı anlatın. Ne zaman başladı bu hikaye? Vizyon, misyon tarafında nasıl bir ayrışmanız var ve sizi diğer rakibiniz ayıran özellikler neler?
2: Golda Gıda 1996 yılında Bera Holding'e bağlı olarak Anadolu'nun alın teri el emeğinden tasarruf ettiği küçük yatırımlarla kurulmuş holdingin gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmasıdır. 1997 yılında temelleri atıldı. Konya ve Karaman arasında 1 milyon 78 bin metrekare açık alanda 1976 bin metrekare kapalı alanda aynı kampüs içinde 5 tane üretim tesisine sahip. İrmik makarna, un, bisküvi, gofret ve bakliyat sektöründe üretim, satış, ihracat yapmakta. Anadolu'nun ortasında ham maddeye yakın bir firma olarak kuruldu buğdaya veya bakliyata. Avrupa standartlarında ürün üretiyoruz, kaliteye önem veriyoruz. Vizyonumuz kalite, başladığından bugüne kadar da kaliteli bir şekilde ürünler üretmeye devam ediyoruz. Makarnada %70'ini ihraç ediyoruz. Bisküvide de o civarlarda. Diğer ürünler daha çok yurt içine satışlarımızı yapıyoruz.
1: Şimdi şirketinizin Halka Arz başvurusu yaklaşık 2 yıllık bir sürecin ardından onayla birlikte gerçekleşmiş bulunmakta. Peki neden tam bu yıl içerisinde böyle bir plana başvurdunuz ve bunun dışında tabii 5 tane Halka Arz toplamında gelen bir aslında yoğun Halka Arz furyasının da olduğu bir döneme denk geldiniz. Bu süreçte talep tarafında nasıl bir performans bekliyorsunuz?
2: Halka Arz için biz uzun süredir uğraş verdik. Uzun süredir gündemimizdeydi. Halka Arz'la şirketimizin hem içeride hem dışarıda büyümesini ivme kazandırmak için müracaat ettik. Stratejik bir adım olarak görüyorduk biz bunu. Bayağı da uzun sürdü. Aslında biz bu kadar uzun süreceğini de ummuyorduk ama
1: 2 yıllık bir plan program var.
2: Uzun sürdü. Bu Halka Arz'da zaten kurumsal bir şirket bizim şirketimiz. Kurumsallığını pekiştirmek, şeffaflık ve hesap verilebilir ilkesini daha da oturtmak ve marka ve bilinirlik desteğini sağlamak için bu yola çıktık. Şükürler olsun iki yıldan da fazla bugüne geldik.
1: Evet.
2: İnşallah yarın öbür günde bu talep toplayarak bu işi sonlandıracağız yüzümüzün akıyla diye düşünüyoruz.
1: Tabii şimdi Halka Arz furyasının bu denli arttığı bir döneme denk geldiniz ve Borsa İstanbul'da endeks tarafındaki fiyatlamalara bakıldığında bu yılda rekorların görüldüğü bir aslında performansla beraber ilerliyoruz. Bu süreçte nasıl bir taleple karşı karşıya kalmayı planlıyorsunuz?
2: Biz şirketimize güveniyoruz. Aslında çok iyi talep bekleyeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Büyüyeceğiz. Yatırımımızı mesela Halka Arz'dan gelen tutarın %60'ını, %50-60'ını yatırım yapacağız. Burada makarnayı büyütmek istiyoruz.
1: Hı hı.
2: Çünkü makarnada ihracata yönelik ya da iç piyasaya yönelik makarnada bizim pazar payımızda artması bizim stratejik planımız. Bisküvi gofrette zaten onun da %60-70'ini ihracat yapıyoruz. İçeride de diğer yatırımdan sonraki işletme sermayesine biz daha çok ham madde odaklı alıp şirketimizi daha üst segmentlere çıkarmak için uğraşacağız. Yani biz halka arzdan gelecek ücret ya da bedel bizim büyümemize, kalitemize, ihracatımıza katkı sağlayacak.
1: Şimdi izahnamenize bakıldığında halka arz gelirinin %50 ile 60'ını kapasite artırma ve modernizasyon tarafında kullanmayı planlarken %40 ila 50'sini de burada işletme sermayesinin güçlendirilmesine dair bir adım olarak görüyorsunuz. Peki bu yatırımlar tamamlandığında halka arz geliri geldiğinde kapasitenizde ve operasyonel verimlilikte nasıl bir değişim öngörüyorsunuz?
2: Yatırımlarımızın iki hattımız var bizim İrmik olarak. Birini revize edeceğiz. Onu modern hale getirip randıman verimliliğini artıracağız. Bizim şu anda 4 tane makarnada 4 hattımız var. Bir tane uzun kesme, 2 tane kısa kesme, bir de fiyon hattımız var. 5. hat olarak biz spagetti daha eklemeyi düşünüyoruz. Programımızda böyle. Diğer birimlerimizi modernize ve verimli ve rantabl hale getirmek için spesifik yatırımlar yapmayı düşünüyoruz.
1: Peki Konya'da mı olacak? Yani Anadolu tarafında mı şu an bu yatırımlar nezdinde planlarınız var? Yoksa farklı alanlarda da yeni projeler masada gündemini koruyor mu?
2: Bizim zaten fabrikamız çok büyük. 1 milyon 78 bin metrekare alanda olduğu için daha çok orada yoğunlaşmak istiyoruz. Yani mevcut fabrikamızı daha verimli, rantabl, daha karlı, sürdürülebilir, kaliteli büyüme yolunda daha iyi yerlere getirmek için bu yola çıktık.
1: Tabii birinci çeyrek bilanço döneminde geride bıraktık ve bakıldığında şirketinizde birinci çeyrekte geçtiğimiz yıla nazaran brülkarda %10'a varan bir artış vardı. Ve burada öz kaynaklar 3,9 milyar liraya kadar ulaşmış. Şimdi ikinci çeyrekte Temmuz ortasında başlayacak. Peki bu süreçte geçtiğimiz seneki oranlara ve birinci çeyreğe paralel bir ikinci çeyrek performansı mı bilançonuzda öngörüyorsunuz?
2: İkinci çeyrekte birinci dönemle, yani birinci çeyrekle aşağı yukarı paralel gelecek. Zaten bizim sektörümüzde üçüncü dönem herkes satın almaya fokuslandığı için bütün sektör birimleri orada biraz bir düşüş olur. Ondan sonra son dönemde ve ondan sonraki dönemde de hızı artarak devam eder bizim sektörümüzde. Gıda sektöründe gidişat bu şekilde oluyor. Ama biz ikinci dönem, birinci dönemle aşağı yukarı paralel olacak.
1: Ama gıda sektörüne bakalım, tabii üçüncü çeyrek her zaman daha randımanın düştüğü bir dönem oluyor galiba. O zaman da daha farklı bir tablo ile mi sizce karşı karşıya kalırız?
2: Orada biraz düşüyor.
1: Hasatların da özelliği tabii burada etkisi de olacak galiba.
2: Hasatlara odaklandığı için herkes o dönemde biraz düşüş yaşanıyor. Yani sektör olarak bir düşüş yaşanıyor ama son dönemde o düşüşü fazlasıyla karşılıyor, yani son dönem kurtarıyor dönüm.
1: Şimdi gıda sektörünü biraz sizinle detaylandıralım. Çünkü sizin de Makarna Üretici Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı şapkanızda var. Biraz bu tarafı konuşmak lazım. Bu sene bazında bakıldığında rekortenin oldukça yükseldiği, geçtiğimiz seneye kıyasla daha iyi bir performansın gerçekleştiği tarım sektörüyle karşı karşıya kalmıştık. Peki burada nasıl bir süreçte ikinci yarı yılı adım atacağız sizce? Çünkü rekortelerde bir artış var. Peki makarnalık buğday fiyatlarında bir düşüş öngörüyor musunuz?
2: Şimdi genel olarak buğdayda bir artış 23,5 ya da 24 milyon ton gibi bir rekolte bekleniyor ama tarım rejimli ya da tarım yetkililerin verdiği karar doğrultusunda makarnalık buğday fiyatlarıyla ekmeklik buğday fiyatlarını paralel hale getirince Türkiye'de bu dönem makarnalık buğdayda biraz düşüş oldu. Bu artış daha çok ekmeklik buğdayda. Makarnalık buğday zaten Türkiye'nin geçmiş dönemlerde de ihtiyacından biraz hep fazla. Bu sene çok olduğu için düşebilir ama burada tedbirler alınıyor tabii hükümetimiz ya da TMO. Bazı aldığı tedbirlerle çok da düşüreceğini düşünmüyorum. Çünkü artık burada bir tarım gerçeği de var. Yani bunlar daha sıkıntı hale getirirse önümüzdeki dönemlerde işleyecek buğday bulamayabiliriz Türkiye'de.
1: Öyle bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz diyorsunuz. Peki biraz da ihracat tarafını konuşmak lazım. Hatta bugün de aslında dış ticaret verileri açıklandı ve ihracatta Mayıs'ta %9'a varan bir geri çekilmenin de olduğunu, tabii

0: burada tatilden de kaynaklı negatif bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı programımızın başında açıklamıştık. Peki sizin sektörünüz özelinde baktığımızda ihracat tarafında tablo nedenli ilerliyor ve şimdi halka arz geliriyle beraber yeni pazarlarda odağınızda olacak mı? Çünkü bakıldığında İtalya ve Amerika tarafı üretimde, ihracatta aslında randımanlı gidiyor. Biz hemen arkalarında ilerleyen bir sıradayız. Şirket olarak peki siz yeni yatırımlarla, yeni gelirle beraber burada farklı bir projeksiyon çizecek misiniz?
1: Şimdi Türkiye makarna üretiminde dünyada üçüncü, makarna ihracatında dünyada İtalya'dan sonra ikinci. Yani Türkiye bazı kısıtlar olmasa aslında birinci bile olabilir. Mesela Türkiye olarak biz Avrupa Birliği'ne yılda sadece kota var, 20 bin ton makarna satabiliyoruz Türkiye olarak. Amerika ve Kanada'ya da antidumping uygulamaları var. Ondan dolayı biz Türkiye olarak oralara ihracat yapamıyoruz. Ama daha çok oralara İtalya yaptığı için İtalya birinci pozisyonda. Biz Golda Gıda olarak da ihracatımız daha çok nitelikli pazarlara çalışıyoruz. Mesela bizim ihracatımız %62 Uzak Doğu, Çin, Japonya, Kore bölgelerine, Türkiye Cumhuriyetlere, %18'e falan Avrupa Birliği'ne bizim satışlarımızın. Diğer %8 Afrika'ya, %7-8 de Güney Amerika'ya satıyoruz. Biz daha çok nitelikli pazarlara yönelik kaliteli makarna, yani daha %100 durum buğdayından yapılan kaliteli makarna pazarına odaklandık. Orada yeni biz Çin'de bir daha büyük bir adım atmayı düşünüyoruz. Japonya'da daha artırmayı düşünüyoruz. Kore'de hızlandıracağız. Bir de Türkiye Cumhuriyetleri'ne daha yoğun bir satış planlaması yapıyoruz.
0: Son olarak peki yatırımcılara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Temettü tarafında yeni gelecek projelerde sizce hangi tarafları yatırımcılar dikkatle şirket izninizle takip etmeli?
1: Yani Golda Gıda olarak biz yatırım yapıp kapasitemizi artıracağız. Özellikle makarnada irmikte kapasitemizi artıracağız. Diğer un, bakliyat ve bisküvide de işletme sermaye eksiklerimizi tamamlayıp orada ham madde teminlerini sağladığımız zaman biz yani birkaç level birden atlamayı düşünüyoruz. Halka arzdan sonra da kar dağıtımında stratejik büyümemizi ve yatırımlarımızla kar dağıtımını dengede tutarak bu dengeyi sağladığımız zaman %20 nakit kar dağıtımı planlıyoruz. Bu da tabii yönetim kurulunun teklifiyle, genel kurulun onayıyla bunu düşünüyoruz.
0: Gerçekleşebiliriz diyorsunuz. Evet. Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, çok teşekkürler ve size hayırlı uğurlu olsun diyeyim şimdi de.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan bir haberimize gidiyoruz. Bankacılık kârı açıklandı ve Mayıs 2026 bilançosuna bakıldığında net kâr 58,2 milyar lira olduğu bir detayları haberimizi izleyelim dilerseniz.
2: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan Mayıs 2026 verilerine göre bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2025 yılı sonuna kıyasla yaklaşık 4.8 trilyon lira artarak 51.7 trilyon lira seviyesine ulaştı ve sektörün toplam aktiflerinde yılın ilk 5 ayında %10.3'lük bir büyüme gerçekleşti. Kredi hacmi yıl sonuna göre %12.6 artışla 26 trilyon lirayı aşarken takibe dönüşüm oranı ise %2.69 seviyesinde gerçekleşti. Bankalardaki toplam mevduat 2025 yılı sonuna göre %8.9'luk artışla 29.6 trilyon lira seviyesine yükselirken, menkul değerler portföyü ise %7.7 artışla 7.5 trilyon lira olarak kayıtlara geçti. Bankacılık sektörünün öz kaynakları yıl sonuna göre %7.5 artarak 4.4 trilyon liraya ulaşırken, sektörün Ocak ila Mayıs dönemi net karı 421.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Sermaye yeterliliği standart oranı ise Mayıs sonu itibarıyla %16.34 seviyesinde.
0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Markaların son performansını ve genel tabloyu görmek üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor stüdyomuza. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizimle. Sinan Bey merhabalar, yayınımıza merhaba. Hoş geldiniz.
3: Merhaba Ali Hanım.
0: Şimdi tabii BMD'nin son anketi geldi ve yüzler biraz gülüyor galiba anket sonuçlarına bakıldığında. Fakat karlılık yok diye sizinle program öncesinde konuşmuştuk tabii. Şimdi üyelerin %84'üne varan kişiler burada adet satışlarını arttırmış. Bu da tabii Anneler Günü ve bayram etkisinin de randımanlı dopinginden kaynaklı tabii olduğu konuşuluyor. Ama Haziran nasıl geçecek? Şimdi Mayıs böyle iyiken arkasında bir dopingi varken Haziran'da böyle bir doping yok. Yaz ayı da geldi. Bir durağanlaşma sizce yavaş yavaş gelir mi?
3: Şimdi Haziran ayı iyi geçiyor diyebiliriz. Yani zaten bir

0: bitiriyoruz şu anda. Aldığımız, tabii anketi daha yapmadık ama aldığımız özellikle okul tatili bu geçtiğimiz hafta sonu her yerde işlerin iyi olduğu yönündeydi. Yazlıklara gidenler, okul tatil alışverişi yapanlar, ev alışverişi yapanlar sebebiyle önemli bir canlılık vardı. O yüzden Haziran iyi kapattık diye tahmin ediyorum ben. Yani bizim verilerimiz olsun, diğer markalardaki veriler olsun, baktığımız zaman fena değil, iyi yani.
1: Mayıs'taki ivme devam edebilir diyorsunuz.
0: Devam edebilir ama hep hani biraz önce de konuştuk sizinle, hep maliyetler maalesef satış fiyatlarıyla alakalı, maliyetler satış fiyatlarını yakalayamadığı zaman karsız satışlar ve bu karsızlığa bağlı olarak da yükselen giderler ve maliyetler nakit sıkışıklığını devam ettiriyor işletmelerde.
1: Şimdi sık sık ciro artıyor ama karlılık artmıyor söylenenlerin birçok sektör konumundan duyuyorum. Tabii. Ve sizin ankete bakıldığında ciro tarafında artış var fakat adet tarafında da yıllık ve aylık bazda farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Şu anda ekranlarımıza yansıyor. Yıllık bazda ciro kıyaslamasında %30'un altında artış bildirenlerin oranının yarıdan fazla olduğunu gördük. Peki bu süreçte en büyük sorun sizce talep eksikliği mi yoksa artan maliyetler mi oluyor? Nasıl bir tabloyla karşı karşıya?
0: Artan maliyetler, biz böyle 7-8 veriyle kontrol etmeye çalışıyoruz yaptığımız işleri. Şimdi buradaki en önemli veri ne kadar, kaç adet satış yaptık, kaç para ciro elde ettik ve bu maliyetlerimizin nasıl bir artış gösterdi. Şimdi burada o kadar net bir veri var ki, şimdi üyelerimizin evet ciro artışı sağladık diyor ama %30'un altında siz ciro artışı sağladığınız zaman birinci basamağa geçemiyorsunuz. Bir de bu ciroyu indirimli satışlarla özellikle yaptığınız zaman onun anketinde yapıyoruz. Orada da mesela satışlarımın diyor %40 ve %60 ve üzerini %40 ve üzeri indirimlerle sağlıyorum diyor üyelerimiz. Bu karsızlık ne yapıyor? Koşu bandında koşuyor gibi oluyorsunuz.
1: Sürdürülebilir görmüyorsunuz.
0: Bir yere gidemiyorsunuz. Tabii nakit önemli, çok çok önemli. Pek çok sektörde dinliyoruz işte sosyal medyada ve sizde. En büyük sorun para bulabilmek. Bulunan paranın da maliyeti çok yüksek ama perakendenin bir avantajı anlık olarak nakit akışı sağlıyor size. Ve o nakit akışı da işinizi döndürdüğü ve çevirdiği için de siz diğer sektörlere göre şanslı hissediyorsunuz. Ama tabii ki uzun vadede bu ciddi bir sıkıntı yaratma riski var orta ve uzun vadede. Ki 3 yıldır artan bir eğri şeklinde bu devam ediyor. Çünkü maliyetler gerçekten 1200 dolara gelen bir asgari ücret. Zaten yurt dışındaki tekstil hazır giyim ihracatında, markalı ihracatta buna bağlı olarak çok düşmüş vaziyette. Toplam ihracat içindeki payı hazır giyimin %8'lerden 6'lara düşmüş vaziyette. Bu bizi tedirgin ediyor tabii ki. Yani yaşadığımız durum acaba ne zaman geçecek diye bekledikçe ve geçmediğini de gördükçe
1: küresel şoklar üzerine yük getirince
0: tabii yani gerçi bugün biraz Hürmüz'deki hareketlilik arttı diye deniyor, görüyoruz haberlerde, o ham madde maliyetlerini düşürecek, bu çok önemli ama çıkarken çok hızlı çıkan ham madde fiyatları inerken yavaş yavaş düşüyor, temkinli düşüyor. Bu da üretim yapmak zorunda olan tesislerde o bir anda maliyeti geri çekememe sonucunu doğuruyor. Çok fazla maliyet etkileyen konu var. Yani perakendenin çok fazla bileşeni var. Hı hı. Ve bu bileşenlerin hepsi de çok minik hareketlerle, hani o kelebek kanadı etkisi, minik hareketlerle çok büyük dalgalanmalara sebep olabiliyor ve yüksek dalga boyu da yükseldikçe durdurmamak için fabrikasını yüksek fiyatlı ham madde almak zorunda kalıyor üretici. Bu da tabii ki perakende fiyatlara da yansıyamadığı zaman yine öz sermayeden kopan bir parça olarak karşımıza çıkıyor.
1: Nakit akışı burada da bozuluyor. Peki toparlanmayı ne zaman öngörüyorsun Sinan Bey? Çünkü 3 ayı aşkın bir süredir ABD-İran gerilimi devam etti. Yarın bir teknik görüşme yine Doha'da gerçekleştirilecek. Hı-hı. Fakat buradan çıkabilecek sonuçlar çok farklı yönlere de gidebilir tabii ki. Çünkü birçok gerilim hattında farklı söylemleri Amerikan Başkanı Donald Trump'tan duyuyoruz. Olabilir de olmayabilir de diyebiliyor Sayın Başkan kendisi.
0: Ya zaten...
1: Toparlanmayı ne zaman bekliyorsunuz diye merak ediyorum.
0: Bu dönemin en büyük özelliği

0: Belli hiçbir şey bekleyememek herhalde evet. diye düşünüyorum.
1: Öngörülememezlik. Tüm konuklarımdan bunu duyuyorum.
0: Evet, yani bu dönemin özelliği o. Çünkü Amerikan Başkanı Sayın Trump öngörülemez bir lider olduğu için ve dünya politikasına yön veren önemli de bir lider olduğu için ve öngörülemediği için de anlık, hani sabah başka akşam başka da diyemiyoruz ama anlık farklı demeçler verebildiği için öngörülememezlik evet. Şu andaki en önemli bu dönemin en fazla akılda kalan kavramı olarak herhalde düşünülecek diyorum.
1: Sizden de bu cevabı almış oldum o zaman. Bir yenisi daha eklendi bu kelimede. Peki toparlanmayı ne zaman öngörüyorsunuz? Orada mı bir öngörülememezlik sizce var?
0: Var, çünkü yani nasıl öngöreceksiniz? Turizm şimdi sezon başı rezervasyonlar İran Amerika çatışmalarından ve savaşından, savaşla diyebiliriz çok rahatlıkla, savaşından dolayı başka ülkelere kaydı rezervasyonlar. Şimdi burada barış olduğu takdirde ülkemize gelecek ama pek çok tesisin hala tam anlamıyla tam kapasite evet. hayata geçemediğini, geçse bile fiyatların hiç rekabetçi olmadığını ve rekabetçi olunmayan bir ortamda da yine turist gelmeyeceğini, iç turizm yine haberlerde okuyoruz. Daha çok kültür turizmine yöneliyor yerli turist deniyor.
1: Kartlı harcamalarda çok farklı bir tablo var. Türk turist yurt dışında harcarken yabancılar bizde harcamayı biraz daha kesmiş durumda.
0: Biraz daha değil, bayağı kesmiş durumda. Yani yüzde,
1: bu sektörü nasıl etkiliyor?
0: İşte %9. 2024'te yüzde toplam harcama içindeki payı %9 iken 2026'nın ilk 4 ayında 2.4'e düştü bu rakam. Yani turist harcamıyor. Yani kısaca yabancı kartların 9'dan 2.4'e düşüyor 3 yıl içerisinde. Yani %75 bir kayıp var evet. yabancı harcamasında. Bu da fiyatlarımızın çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yurt dışı uzak destinasyonlarda özellikle çok Asya'da vizesi gidilebilecek yerlerde insanlar vizesi seyahati ve çok ucuz fiyatlı çok ucuz rakamlı yerleri tercih ediyorlar. Bu gayet normal. Hep hani klasik 3 yıldır kullandığımız Yunan adaları, Türk kıyıları fiyat evet. karşılaştırması bu senede devam edecek gibi görünüyor ama maliyetleri etkileyen sebepleri ortadan kaldırmazsak yine düşmeyecek bu. Çünkü maliyetleri etkileyen çok fazla sebep var ve bu sebepler ortadan kalkması gerekiyor.
1: Peki teşvik paketleriyle mi bu sebepleri sizce ortadan kaldırabiliriz? Çünkü İSO, ATO, MÜSİAD gibi birçok dernek başkanları son zamanda sanayiciyi destekleyen paketlerin çağrısında bulunmuştu. Siz böyle bir paket beklentisi içerisinde bulunuyor musunuz ve nasıl bir paket şekillenmeli sizce?
0: Şimdi benim görüşüm, yani bizim görüşümüz BMD olarak özellikle perakende sektöründe bu stopaj pandemide biliyorsunuz %20 bir stopaj uygulaması kaldırılmıştı bir, evet. bir dönem. Bizim bir şok tedbire ihtiyacımız var, maliyetleri hızlı düşürecek. Yani bu şu şekilde yapılabilir: bir yıl süreli, bir yılla sınırlandırılabilir, 6 ayla sınırlandırılabilir veya 1-1,5 yıl denebilir. Mesela bu özellikle cadde mağazalarında stopaj çok önemli bir maliyet kalemi ve sadece markalı perakende değil tüm perakendeyi olumsuz etkileyen bir konu. Bu çok hızlı karara alınabilir. Hemen bugün karar alınsa hemen ay başında uygulamaya geçebilecek bir konu. Bu bizim teşvik paketimizde perakende de hani bu olabilir. Çünkü belirli konularda vergileri azalttığınız takdirde anında bu fiyatlara yansıyacaktır. Özellikle ithalat vergileri, ham maddedeki ithalat vergisi veya bitmiş üründeki ithalat vergisi. Şimdi biz hep şöyle düşünüyoruz: yerli üreticimizi biz koruyalım diyoruz, İthal ürüne vergi koyalım diyoruz. Şimdi bu baktığınız zaman ilk başta mantıklı gelebiliyor ama markalı ürünlerde bu böyle işlemiyor. Yabancı misafir, turist yabancı markayı hangi ülkede daha uygun fiyata bulabiliyorsa o ülkeye gidiyor. Şimdi bizim ülkemizdeki yabancı marka satışlarında yabancıya satış son derece işte rakamlardan da gördüğümüz gibi azalmış durumda. Şimdi bir de bunun dolaylı etkileri var. Şimdi siz yüksek vergiyle işte diyelim ki bu cep telefonunu yüksek vergiyle diyelim ithal ediyorsunuz veya bir hazır giyim ürününü ve bunun üzerinden bir de ciro kirası veriyorsunuz. katmerli bir şekilde perakendenin maliyetleri, masrafları artıyor. Hem sabit kira veriyorsunuz, hem ciro kirasını yüksek gümrük vergisinin ciro kirasında artan bir çarpanla ödemek durumunda kalıyorsunuz. Böyle çok, yani sayabileceğim 5-6 kalem anında önlem var. Bu da bunlardan biri.
1: Peki. Sinan Öncel, çok teşekkürler. Değerli katılımcı, maalesef süremizin sonuna geldik.
0: Peki. Çok sağ olun.
1: Biz görüşmek teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Saatler 12.30'u gösterdiğinde girişimcilik dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
5: Bloomberg KT katkılarıyla.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan satır başlarını aktararak programı açalım. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak %8,2'de seyretti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat geçen yılın aynı ayına göre Mayıs'ta %9,5 azalırken ithalat %10,8 azaldı. Aynı dönemde dış ticaret açığı da %15,6 azalışla 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Bloomberg'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Emirates, NBD, PJSC, HBC Holdings, PLC'nin Türkiye'deki birimini satın almak üzere görüşmeler yürütüyor. Emirates, NBD konu hakkında yorum yapmazken HSBC sözcüsü de Bloomberg'e piyasa spekülasyonları hakkında yorum yapmıyoruz yanıtını verdi. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, artan enerji fiyatlarının dolaylı etkilerinin ortaya çıkmasının biraz zaman alacağını ve bu süre zarfında politika yapıcıların faiz oranları konusunda kendilerini belirli bir yola hapsetmeyeceklerini söyledi. Çin'de fabrika ve imalat dışı sektör faaliyetleri Haziran'da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi yani PMI Haziran'da 50,3'e çıktı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre inşaat ve hizmet sektörlerindeki faaliyet göstergesi de beklenmedik şekilde hafif arttı ve 50,2 seviyesine geldi.

0: Devam edelim 30 dakikaya. 30 dakikanın konuğu bugün Mehmet Ali Yıldırım, Türk İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii altın fiyatlarıyla başlayacağız. Altında bir geri çekilme trendini, eğilimini daha doğru bir ifadeyle takip ediyoruz. Şimdi tabii yatırımcısı açısından aslında hani hızlı yukarı gidiş sonrası yine hızlı diyebileceğimiz aşağı kayış, üstelik de savaş iklimi boyunca da alışılmışın dışında bir hareketle karşımızda duruyor. Dolayısıyla şimdi geldiği seviyeler için ne dersiniz? Devamında daha da aşağı kayma potansiyeli var mı? Yoksa bu seviyeler ya da işte daha aşağı gelmesini bekliyorsunuz. Oraları da nasıl değerlendirmeli? Alım fırsatı veren yerler nereler mesela? Görüyorsanız tabii alım fırsatı.
1: Evet, altının temel gerekçesinde bir değişiklik yok. Sene başından beri altın işte doların zayıf seyri ve bundan sonra

0: uluslararası para olma niteliğini her geçen işte zaman içinde kaybedeceği ve bunun yerine de altın ikame edileceği ve merkez bankalarının da bu tavırda oldukları ve hala da altın alımlarına devam ettiğini görüyoruz. Ama bilindiği gibi Kasım ayından itibaren başlayan, yani 2025 Kasım ayından itibaren başlayan ve özellikle de Ocak ayında hızlanan yükselişin 5600 dolarlara kadar altın onsunu işte 4000 dolarlardan buraya kadar taşımıştı ve de bizim beklentilerimiz çok üzerinde bir fiyat oluşumuydu. Ama o günkü gerekçelerle bu desteklendi. Arkasından işte sizin de belirttiğiniz gibi Amerika, İsrail, İran savaşı çıkınca petrol fiyatlarının yükselmesi bir enflasyon endişesi oluşturmaya başladı. Ve faiz indirimi konusunda da son yapılan işte yeni başkan Kevin Warsh'un, Amerika Fed Başkanı'nın biraz kahin konuşmaları ve o süreçte de özellikle Mart ayından itibaren borsa yatırım fonları dediğimiz ETF'lerden çıkışların olması altına satış getirdi ve 4000 doların biraz aşağısında 4380-4375 dolara kadar geriledi. Takvimsel olarak da bu hafta özellikle hem 3 aylık hem de 6 aylık dönemsel özellikle kaldıraçlı işlemler yapan vadeli piyasalarda vade sonu olduğu için burada fiyatlar bir miktarda bundan baskılandı. Çünkü sadece altın değil diğer yatırım araçlarında da gerileme oldu. Buna şunu da ilave etmekte fayda var. Biliyorsunuz özellikle SpaceX'in halka arz edilmesi ve 75 milyar dolara 250 milyar dolar gibi bir teklif gelmesi Amerika'da bu halka arz ona giriş için para hazırlama eğiliminde bütün yatırım araçları ki kripto paralar dahil olmak üzere altın da buna uydu ve o gerilemenin biraz da bundan kaynaklandığını gözledik. Ama şimdi bugünlerdeki geri çekilme özellikle 4000 doların üzerinde kalmaya da hala devam etmeye çalışıyor ve bu kontrat işlemlerin bugün artık son günü. Sabah saatlerinde yine 3989 dolar olsa kadar bir geri çekilme olmuştu. Ama daha sonra 4046 dolara kadar yükseldi. Bu 2 saat içinde olan bir hadise. Şimdi de 4016 dolardan işlem görüyor. Bugün biraz daha böyle dalgalı bir seyir olacak. Ama yaz ayları genellikle hem fon yöneticilerin hem de büyük yatırımcıların tatile çıktığı bir ay olması nedeniyle işlemler de genelde zayıf olur. Ama buna şimdi bir de acaba Amerika Fed bu sene 2 defa faiz artırımı yapabilir mi gibi beklentiler söz konusuydu. Ama son gelen ekonomik verilerin buna çok fazla zemin hazırlamadığını görüyoruz. Bu nedenle bundan sonraki FED toplantıların ekonomik verilerin değerlendirilmesi ve Başkan Kevin Warsh'un ifadeleri önemli olacak. Benim tahminim bu sene bir faizin artırma olmayacak ama belki de özellikle Kasım ayındaki Senato yenileme seçiminden sonra oluşacak ortama göre bir faiz indirimi de söz konusu olabilir. Bu gerekçelerle bu aylar itibariyle 4000 doların üzerinde kalan altının Ağustos ortalarına kadar 4000-4500 dolarlar arasında küçük çaplı dalgalanmalar söz konusu olabilir. Bunda tabii doların güçlenmesi de var. Çünkü Amerikan tahvillerinden çok yüklü miktarda satışlar oldu ve 30 yıllıklar biliyorsunuz 5.20'yi gördü ki 5'in üzerinde değildi. 10 yıllıklarda şimdilerde 4.36 mesela o da 468'e kadar yükseldi. Bunu tabii satarken dolarla satıldığı için euro dolar paritesi hatta dolar endeksi de 102'ye kadar yükselmişti. Bütün bunlar altının aleyhine o gelişen şeyler ama ben de dediğim gibi bu kontrat işlemleri bugün itibariyle sona erdikten sonra yine 4000 doların üzerinde kalacağımız düşüncesindeyim. Ve özellikle de Senato yenileme seçimleri sırasında oluşacak belirsizlik yine altına destek olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada merkez bankalarının da alımları devam ediyor Dünya Altın Konseyi raporlarına göre. Dolayısıyla yine sene başında gördüğümüz 5600 dolarlar seviyesi hatta 6000 dolar bu seviyelerde görülebilir. Ama bu arada bazı yatırım bankaları bu beklentilerini biraz daha revize etti. 4600 doları bekleyenler var. Yine 5000 üzerinde bekleyenler var. Ama bu fiyat hareketlerinde bunlar tekrar değişebiliyor. Bu bakımdan dış görünüm itibariyle şimdilik biraz daha sakin ama yönün yukarı olacağı bir sürece giriyoruz diye düşünüyorum.
1: Mehmet Ali Bey, yani ons altında bir daha kalıcı bir yükseliş trendinden

0: etmek için hangi seviyelerin aşılmasını anlamlı görürsünüz? Yani hangi kritik direnç seviyeleri burada bize böyle düşündürebilir, tamam yön tekrar istikrarlı biçimde yukarı döndü demek için?
1: İlk etapta 4350 geçilmesi lazım. Sonra da 4500 geçilmesi lazım. 4500 geçildikten sonra 5000'e doğru bir hareket. 5000'de aşılırsa 5250 var orada. Sonra işte daha önce gördüğü 5600 ki yatırım araçları hep gördüğü seviyeyi muhakkak bir daha görebiliyor. Ama onun zamanı tabii ki önemli. Tabii. Hani diyoruz ya işte yılbaşında şöyle olur falan. Hani yılbaşında olunca ocağın içinde de olur bu. Ocağın ilk günlerinde de olur. Onu kestirmek çok zor. Zaten öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bir dönemdeyiz. Yani siz de biliyorsunuz. Bu bakımdan çok tahmin yürütmek öyle çok hani kesin tahmin yürütmek mümkün olmuyor. Sadece beklentilere göre işte tahmin yürütülüyor. Dolayısıyla ben 4350 önemli, kısa vadede 4500 geçilirse ki Eylül ayı itibariyle bu seviyeler olabilir. Ondan sonra da yine dediğim gibi Amerika'dan gelecek bu yenilenen seçimin sonucu da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu arada merkez bankaları özellikle Çin başta olmak üzere altın alımlarına devam ettiğinde her ayki raporlarda görüyoruz. O bakımdan tek destekçisi bu. Ama bu arada yine ülkelerde bireyler enflasyon na karşı da parasının değerini korumak için hatta Avrupa'da dahil olmak üzere bir noktada altın alımlarında bireysel altın alımları da sürüyor ama bunların miktarları yılın ilk aylarındaki kadar yoğun değil. Onu da altını çizmek isterim.
0: Şimdi tabii bizim yerli yatırımcının altın teveccühü malum, geleneksel bir yatırım aracı. Dolayısıyla sert yükselişlerde ciddi bir getiri elde edildi. Ama aynı şekilde kayıplarda da eksi yazdı yani. Dolayısıyla evet. Orada bir tercihlerde farklılaşma görüyor musunuz? Yatırım tercihlerini etkileyen bir düşüş süreci oldu mu bu?
1: Sade vatandaşta bir bu fiyat düşünce daha da düşecekmiş diye bir panik görmedik. Hatta elinde birikimi varsa 3-5 kuruş bunu altın almaya çalıştı. Düşük fiyatlardaymış. Dün daha düşüktü. Bak kaçırdım bugün alayım falan gibilerden. Böyle davranışlar görüyordu müşteri davranışı itibariyle. Ama finansal okuryazarlığı yüksek olanlar mevduat faizleri yüksek olduğu için biraz oradan istifade etmek için altın satışları kaydi olarak yapılan satışlar söz konusu. Bu çerçevede işte yine bir kısım sertifika şeklinde bir kısım fon şeklinde alanlar da olmuştu. Bunlardan bir miktar çözülmeler olduğunu görüyoruz. Ama eğer önümüzdeki toplantılarda Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa faizler biraz geri düşeceği için tekrar altına teveccüh olacaktır. Biraz da hem içerideki siyasi gelişmeler hem çevremizdeki jeopolitik gelişmeler de vatandaşı bir noktada altın almayı itiyor. Bir de tabii biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklanıyor olsa bile hane halkının günlük yaşamlarındaki enflasyonun istenildiği kadar düşmediğini de görüyoruz. Bunun da işte altın alımlarına, fiziki altın alımlarına etkileri oluyor. Ama şöyle bir şey var. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fark kilogram dolar bazında 10 bin dolara, 5 bin dolara kadar çıkmıştı. Ama şimdi bir miktar talebin zayıflamasıyla bu farkın 1500 dolara kadar, zaman zaman 300 dolara kadar düştüğünü de görüyoruz. Ama şöyle bir ayrıntıyı da paylaşmak isterim. Daha önce altın fiyatları yüksekken konut almak isteyenler altın satıp konut alıyordu, araba alıyordu. Ama şu anda fiyatlar düşük olduğu için bu projelerini ertelemiş durumdalar. Bu bakımdan müşteriden de veyahut da bu şekildeki yatırım değiştirme veyahut da başka bir enstrümana geçmek konusunda da şimdilik o tarafta biraz sakin. Sadece dolarda çok fazla kazanç elde edememiş olanlar artık fiyat da düşmüş ben dolarımı satayım altın alayım diyenler de münferit olarak görüyoruz. Genelde görünüm böyle.
0: Mehmet Ali Bey çok teşekkürler. Mehmet Ali Yıldırım Türk konuğumuzdu. İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı. Bir röportajla bitirelim 30 dakikayı. Yapay Zeka Türkiye Platformu, yapay zeka hızlandırılmış dönüşüm çağında yönetişim, etik ve risk raporunu paylaştı. Raporu değerlendiren Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Bloomberg HT Editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. Kulak vererek 30 dakikayı noktalayalım.
2: Türkiye Bilişim Vakfı'nın bugün yapay zeka çağında yönetişim, etik ve risk kanunun kurallarını, konularını ele aldığı raporunu takip ettik. Bu raporla vermek istediğiniz mesaj nedir?

0: şu an ve yapay zekada bizi bekleyen özellikle riskleri sormak isterim size.
1: Çok güzel bir soru. Aslında sondan başlayayım. Bizi bekleyen riskler dünyanın her köşesini hangi risk bekliyorsa biz de aynı riskler bekliyor. Yani bu oldukça belirsiz bir

0: olan biz yani bir teknolojik gelişme var. Özellikle yapay zekanın neden olduğu bir teknolojik gelişme var. Bu da bizi daha keşfedilmemiş denizlerde navigasyon yapmaya zorluyor. Bu da ister istemez insanları çok ürkütüyor. Ama ne yapalım ki bu bir gerçek. Hayatımızda var. Ve artarak devam edecek. Biz acaba bu görmediğimiz yapının içinde hangi fırsatları değerlendirebiliriz bakış açısı içinde genel bir kabul ortamı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani evet bilmiyoruz ama bilinmezliğin içinde de çok fırsat var. Bu ülkemiz için, bu topraklar için de her yer için geçerli. Yani siz ne kadar dinamik olabilirsiniz, o kadar daha fazla fırsatları değerlendirebilirsiniz noktasında hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkes böyle tabii ki, yani dünyanın her köşesi böyle. Ama bunu nasıl değerlendiririz, nasıl politikalarla değerlendiririz, o herkesin kendi yapısı içinde belirlenecek.
1: Şimdi yapay zeka konusunda çok fazla rapor da takip ediyoruz gelecek
0: Evet.
1: beklentilerine ilişkin. Bunlardan biri de JP Morgan'ın 2030 yılına ilişkin 5,1 trilyon dolarlık bir yatırım harcaması yapılacağını düşünüyor. Özellikle hyperscaler'lar özelinde. Bunun 4,1 trilyon dolarının da borçlarla finanse edilmesi bekleniyor. Tabii bu da yapay zekada yeniden bir balon riski endişesini de gündeme getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ben çok uzun dönemli bir kere yapay zekanın kullanımının hangi kriterlere göre artacağı konusunda ve bu konunun yani bu konuda kuruluşların ekonomiye nasıl katkıda bulunacağı konusundaki rakamların çok belli yani çok belli olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi ortada bir bilimsellik, bir bilinmezlik var. Ve bu bilinmezlik üzerine kurulan bir takım varsayımlar var. Bu varsayımların doğruluğunu söyleyebilmek çok zor. Evet, bence bir balon tehlikesi var. Tehlikesi var olabilir. Ama şu anda yok. Şu anda indikatörler daha ortada bir balon olduğunu göstermiyor. Gösterdiği zaman erken sinyaller alınmaya başlandığı zaman o zaman harekete geçmek gerektiğini düşünüyorum. Ama 30 bundan 5 sene sonra bu şu kadar harcama yapılacak, ekonomi bu kadar büyüyecek gibi rakamlarla hareket edilebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü 2020 senesinden dönüp 2026 senesini değerlendirmeye kalkışsaydık, daha doğrusu yapılan değerlendirmelerin ne kadar gerçekçi veya ne kadar gerçek dışı olduğunu bildiğimizi zannetmiyorum. Aynı şeyi bundan 5 sene sonrası için de geçerli. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Varsayımlar üzerine değiliyor. Biz önümüzdeki varsayımlarımızı önümüzdeki 1-2 sene için rakamsal varsayımlarımızı önümüzdeki 1-2 sene içinde oluşturalım. Şu anda daha bir küresel bir krize girme emaresi yok ortada.
1: Peki Faruk Bey, son olarak siz bugün sıfırdan bir yapay zeka girişimi kurmuş olsaydınız özellikle hangi alanlara odaklanırdınız ve neler tavsiye ederdiniz erken aşama girişimlere?
0: Valla yani yapay zeka o kadar her sektöre giydirilecek bir elbise ki, her alana giydirilecek bir elbise ki, yani burada her konuda da bir fırsat yaratıyor. Yani ben her zaman kendi bildiğim alanlardan hareket etmeyi tercih ederim açıkçası. Yani bir güvenliğin tabii ki güvenliğin çok büyük bir sorun olacağını düşünüyorum. Yani güvenlik için yapılacak yatırımların, doğru yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde sağlık alanındaki yatırımların önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu da unutmayalım. Biz şu anda ne konuşursak konuşalım.

0: konuşalım. Her alanda yani kırmızı bir deniz, kanlı bir deniz görüyoruz. Yani rekabetin çok yoğun olduğu, herkesin bir yerde fırsatları değerlendirmeye çalıştığı ortamlar olduğunu görüyoruz. Ben yani ülke sınırları içinde bakmıyorum ben. Küresel bir bakış açısı içinde değerlendiriyorum. Onun için yani eğer herhangi bir girişim yapılacak olursa hepimiz için geçerli bu. Doğru boşluğu bulup iyi analiz edip orada en iyisini yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum kim olursa olsun. Ancak bu şekilde başarılı olma imkanının olabileceğini düşünüyorum.
1: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 7 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Garanti BBVA.
1: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
2: DTS uğraşır.
1: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
2: DTS ile ödenir.
1: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
2: DTS kovalar.
1: Güzel de ne bu ya DTS?
2: Bilmiyorum.

0: Saatler 12.30'u gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarında her salı olduğu gibi girişimcilik dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün çok farklı bir konuya değinmek üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. VendorSight kurucu ortağı Mehmet Taha Doğru Yol bizlerle. Merhabalar Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
1: İyiyiz, gayet
0: keyifler
1: iyiyiz.
0: Yerinde. Yüzler gülüyor, yatırımlar alınmış galiba girişimlere.
1: Yani tabii girişimde yüz gülmesi günlük bir olay. Yani bazen anlık olarak değişebiliyor. Ama şu anda Allah'ım dostum güzel bir şekilde
0: değişebilir. Evet. Şimdi bakıldığında VendorSight'de biraz sizden dinlemek isteriz. Çünkü burada birçok şirkete dijitalleşme alanında satın alma tedarinde yardımcı oluyorsunuz. Hı-hı. Peki yapay zekanın çokça konuşulduğu dijitalleşmenin artık gündemimizde bir normalleşmeye doğru gittiği günlere merhaba demiş bulunmaktayız. Evet. Bu süreçte siz şirketlere nasıl bir çözüm sunuyorsunuz? Ve de maliye tarafını da katarak sizden biraz detayları dinleyelim.
1: Şöyle, öncelikle hani bu fikirden biraz başlayalım. Genel olarak bizim hani Mediasoft girişim grubu diye, Mediasoft bilişim grubu diye bir grubumuz var. Bu grubun içinden işte İhsan Taşer Bey'in öncülüğünde birçok girişim çıkıyor. Bunların bazıları başarılı oluyor, bazıları başarısız oluyor.
0: Hayat gibi ama çok normal, evet. Değil mi? Girişimcilik dünyası bence bunlara çok aşina.
1: Biraz öyle, evet. Genel olarak baktığınızda o şekilde. Bunlardan son girişimimiz VendorSight'tı ama uzun zamanlık bir emeğin ürünü. Çünkü sadece bir dijitalleşme, bir yazılım değil. Orada bir birikimin esasında ve pazardaki bir ihtiyacın yazılıma dönmüş hali. Ya bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman sadece sizin kendi süreçlerinizi alıp işte yazılım üzerinden yaptığınız zaman o bir dijitalleşme olmuyor. O süreçlerin de optimize edilmesi, daha iyileştirilmesi gerekiyor. Bizim şimdi işin iki tarafı vardır. B2B, B2C tarafı vardır. B2C tarafı daha inovatif gider birçok aşamada. B2B tarafı birazcık daha arkadan gelebilir. Daha konvansiyonel, daha geleneksel davranabilir. Bunların arasında da satın alma en geleneksel olanı. Hı hı. Çünkü işte ERP sistemleri olsun, CRM sistemleri olsun yıllar içinde daha kanıksandı. Ama satın alma tarafı birazcık daha dijital olgunlukta bir ufak geri kalmış gibi düşünebiliriz. Bunun sebebi hem çok çetrefilli bir süreç olması açıkçası. Hem de genel olarak baktığınızda doğal olarak finansın ve satışın her şirket için birazcık daha fazla önem arz ediyor olmasıydı. Günümüze baktığımızda ama satın alma bu rekabet dünyasında iki tarafta çok öne çıktı. Nedir bunlar? Bir tanesi artık bu şeyde tabiri caizse bu kadar rekabetin olduğu bir pazarda parayı satın alırken kazanıyorsunuz esasında. Çünkü öbür tarafta rekabet var.
0: Evet.
1: Burada sadece maliyet açısından değil, süreci ne kadar kısaltırsanız, ne kadar hızlı ve doğru tedarik yaparsanız o kadar sizin için iyi oluyor ki bir de regülasyonlar ve compliance açısından ciddi sıkıntılar olabilir. Bu da ciddi satın almanın en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu işin bir tarafı. İkincisi de şimdi hepimiz görüyoruz, siz işte burada Habertürk'te, Bloomberg'te bir sürü şeyler konuşuluyor. Neler oluyor? İşte bir kriz oldu mesela, bir tedarik krizi oldu daha önceden, işte Covid'de, şimdi farklı farklı konularda. Şimdi tedariğin bir yerde aksaması çok ciddi bir sıkıntı. Şeyi olarak düşündüğünüzde, şimdi bunu her zaman bir işte bardak tedariği gibi düşünmeyin, büyük bir firma ham madde tedarik ediyor. Bazen evet. O ham maddenin geliş süresi işte 72 hafta. Şimdi burada en ufak bir aksaklık olduğunda siz bütün planınızı 72 haftaya göre yapıyorsunuz. Bir anda o 140 hafta olduğunda farklı yanlış bir sipariş veya bir tedarik yollarındaki problemden dolayı o zaman bütün her şey şaşıyor. Onun için burada tedarik şirketlerin ciddi merkezine oturmuş durumda ve bunun optimizasyonu ve dijitalleşmesi de çok önem kazanmış durumda. Biz de buradaki açığı biraz fark edip bunun üzerine gittik. Başarılı da oluyoruz diyebilirim.
0: İhtiyaçtan doğan bir beyin fırtınası fikriyle beraber piyasaya sürüldünüz ve Türk Hava Yolları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da VendorSight'da ilk yatırımını gerçekleştirdi. Peki bu yol haritanızda nasıl bir adım olacak? Yani bu yatırımın sizin için anlamı nedir? Ve şunu da eklemek isterim. Şimdi söylemlerinizin altını biraz daha dolduralım. ABD-İran Savaşı'nı sizinle beraber örnek verelim. Çünkü ABD-İran Savaşı'na bakıldığında 3 ayı aşkın süredir aslında bu tarafta birçok tedarik krizinin olduğu, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı günleri geride bırakmıştık. Bu süreçte satın almaları arttıran farklı bir piyasa boyutuna doğru bizi evrilmişti. Yani sizin de bu dijitalleşme girişiminizle beraber burada daha farklı sektörü aslında destekleyen bir adım da olduğunu izliyoruz bu girişimle beraber. Türk Hava Yolları da herhalde burada girişim sermayesi fonuyla bir fırsat gördü ki size ilk yatırımını yaptı. Devamı gelecek mi peki?
1: Şöyle, şimdi bizim ürün olgunlaşması tarafında ciddi katkıları olan firmalar var. Telekom tarafında Turkcell var, Türk Hava Yolları. Zaten ikisi de müşterimiz. Farklı şekillerde bizi ciddi şekilde desteklediler. Ama bir yerden sonra bazen müşteri memnuniyeti aynı zamanda farklı imkanları da size getiriyor. Burada sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Tabii bizim startupların çok alışık olmadığı uzunca bir süreç sonunda ilk yatırımlarını, kurulduktan sonra yaptıkları ilk yatırımlarını bize gerçekleştirdiler. Burada sadece işin mali boyutu değil, tabii ki de böyle bir markanın, böyle bir kuvvetin yanınızda olduğunu hissetmek çok farklı yere götürüyor. Bu sadece işin geliştirme veya işin büyümesi anlamında değil, özgüven açısından da böyle. Yani diyorsunuz ki tamam ben doğru yoldayım, belli yerler gidiyor ki çünkü bunlar yüksek teknoloji kullanan şirketler, aynı zamanda kendileri de yüksek teknolojiler kullanıyorlar. Buradan tabii ilerleyerek, hız alarak daha da büyümek istiyoruz. Buna baktığımızda da birazcık işin işte hem Türkiye içinde büyümesi hem bir sonraki adımda global büyümesi gibi konuşuluyor. Arkası gelecek mi diye söylediğiniz şey şayet sonraki yatırım turları ise onu bu sene içinde daha farklısını düşünmüyoruz. 2027'nin daha sonlarına doğru belki ikinci yarısında düşünebiliriz. Birazcık daha belki global ölçekte bir şeyler düşünebiliriz.
0: Yani içeriden çıkıp dışarıya doğru önümüzdeki senelerde bir plan var galiba.
1: Tabii şimdi burada bazen potansiyelimizi çok hafife alıyoruz. Yani genel olarak baktığımızda bizim burada yaptığımız işin çalıştığımız firmalarla global olarak rekabet yapan firmalar doğal olarak global oyuncularla çalışmak istiyorlar. Biz de bu işlerde global oyuncularla rekabete giriyoruz, yarışmaya giriyoruz. Teknik olarak bakıyoruz, puanlamalara bakıyoruz. Onlardan fazlamızın olduğunu görüyoruz. Ki şu anda bu birazcık daha bizim için önem taşıyor. Çünkü biz hani konvansiyonel bu işleri yapan şirketlere göre daha AI native dediğimiz bir şirketiz. Yani AI'nin üzerine biz bunları bina ettiğimiz için bizim AI evrimini geçirmemiz daha kolay oluyor. Ya sonuçta bu yazılımların hepsi şirketlerin iyi çalışmasını sağlar ama kullanıldığı ölçüde, doğru kullanıldığı ve kolay kullanıldığı ölçüde bunu sağlayabilecek de özellikle AI altyapılarımızda olduğu için burada iddialı olacağımız ve Türkiye'den globale güzel bir başarı hikayesi götüreceğimize inanıyoruz inşallah.
0: Peki global yatırımcıların Türkiye pazarındaki girişimlere bakışı nedenle değişiyor? Çünkü çok fırsat olduğunu uzun zamandır konuşuyoruz unicornlar, girişimler derken aslında birçok imkanın da olduğu bir pazar sunabiliyoruz global yatırımcılara. Peki bu alanda talep nasıl ilerliyor?
1: Şimdi açık konuşmak gerekirse yerel pazarda da global pazarda da şu an yatırımcı için birazcık daha kısır bir zaman. Çünkü genel olarak baktığınızda uzun zamandır hani o eski para yakan startup dönemleri biraz sona erdi.
0: Evet.
1: Bu şekilde de düşündüğümüz zaman olay şuna geliyor. Doğru yatırımı bulmak önemli oluyor. Burada da işte bizim yaptığımız yatırımda sadece bir finansal değil orada bir marka gücüyle bir araya gelmek gibi bir durum oldu. Türkiye'de zaten biraz daha kısıtlı yatırım piyasası. Açıkçası biz bugüne kadar hep kendi yatırımlarımızla, Mediasoft grubunun yatırımlarıyla bir yerlere geldik. Bundan sonra da işte bizim bootstrapping dediğimiz mümkün olduğunca kendi işini kendi gören bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Ama global tarafta da doğal olarak özellikle Londra, San Francisco ekseninde çok ciddi, çok daha potansiyelli yatırım fırsatları oluyor. Çünkü burada şeye de baktığınızda şu anda yapay zeka şirketleri çok ciddi para yakarken çok ciddi de para kazanıyorlar. Ve bunu artık yatıracak yer aramaya başladılar. Burada programlar var, burada VC'ler var. Buralara da doğru zamanda irtibat kurup kendimizi de birazcık daha olgun ve birazcık daha tabiri caizse para eder hale getirdikten sonra belki global tarafta da böyle inisiyatifler düşüneceğiz.
0: Şimdi PwC de sizin gibi bir görüşle sunmuş ve bir rapor açıklamış. Bakıldığında bu finansal denetim şirketi 2027 yılına kadar satın alma süreçlerinin yaklaşık %70'inin dijitalleşmesini öngörmüş. Bu aslında bir önceki raporunda ise detaylara bakıldığında 2026 sonunda bu satın alma birleşme pazarının 4 trilyon dolara kadar çıkabileceğini öngörmüştü. Hı-hı. Bu tarafta daha fazla bir eğilim olması sizin girişiminiz ne kadarlık bir değere ulaşacaktır? Hı-hı. Ve bu süreçte sizce bu değişikliğe hazırlanmak için nasıl adımlar atılmalı?
1: Şimdi şöyle, yani özellikle hani günümüz dünyasında, kapitalist dünyasında bir şeyin büyüyeceğinden eminiz. Kriz olmadığı müddetçe tüketim. Tüketim demek satın alma demek. Satın almanın hacminin büyümesi demek, satın alma süreçlerinin karmaşıklaşması demek. Bu karmaşıklaşmayı da bir şekilde yönetmeniz lazım. Bu tabii ki bizim gibi şirketler için satın alma teknolojileri tarafında ciddi potansiyeller barındırıyor, ciddi fırsatlar sunuyor. Burada satın alma hacimleri büyürken satın almanın optimizasyonu esasında finansal açıdan, hani CFO perspektifinden ciddi bir değer önerisi sunuyor. Bütün bunlara baktığımızda önümüzdeki büyüme alanı bizim için önemli. Özellikle yapay zekanın da işin içine girdiği, sadece işte son kullanıcıların kullandığı yapay zeka araçları değil de hem işte doğal dil işleme olsun, hem analitik yapay zeka olsun, makine öğrenmesi olsun, buralardaki fırsatlar birçok işi çok kolaylaştırıyor ve daha verimli hale getiriyor, daha öngörülebilir hale getiriliyor. Bunları birleştirerek daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Raporlarda sizin dediğiniz gibi PwC'den bahsettiniz, Gartner'ın benzer raporları var, onlarla beraber bu şekilde ilerleyeceğiz inşallah.
0: Son dönemde yapay zeka ajanları, yani AI agents'ların çokça konuşulduğu bir dönemde karşı karşıya kaldık ve size native AI demiştiniz. Yani daha yerli yapay zeka, hani yerlisi olduğunuz bir durumu bahsetmiştiniz. Peki bu süreçte sizce yapay zeka ajanları şirketlerde işleri devralacak mı? Bu tarafta böyle bir risk var mı? Çünkü uzun zamandır ilk hayatımıza girdiğinde istihdam tarafını baskılayacak, iş gücünde bir düşüş olacak ön yargısıyla farklı alanlara yapay zeka ile giriş yapılamamıştı. Fakat bu tarafın da farklı bir açıyla konuşulduğu, bir tarafta iş gücü yaratırken diğer tarafta iş gücünü azaltacağı konuşuluyor. Peki satın almalarda farklı bir terazi var mı?
1: Şimdi bu satın alma değil, ben genel anlamda bakıyorum. Çünkü biz VendorSight olarak hani bir tane satın alma platformu ürünümüz olduğu gibi AI native bir şirket olduğumuz için bir tane de Agent Orchestration, Agent Workforce diye bizim yeni çıkardığımız dünyaya bir konsept sunmaya çalışıyoruz. Bu da işte ajan otomasyonu yönetimi gibi konulardan konuları kapsayan bir yazılım. Buraya baktığımız zaman burada şunu görüyoruz. Hani açık konuşmak gerekirse evet, istihdamda bir dalgalanma yaratacak. Bu kesin bir şey. Bu dalgalanma ama esasında bence kötü değil, iyi bir şey olacak. Çünkü burada iki tane konu var. Yapay zekanın yapabildiği, hatta bizde niye yapabildiği çok şey var. Yapamadığı iki şey var. Birincisi tüketemiyor. Yani tüketemeyen tüketici
0: o görevi ne bizde?
1: Ekonomi için değersiz. Onun için tüketim görevini birinin üstlenmesi gerektiği için bu olmayacak. Farklı bir iş kolu olacak. Birilerinin tüketmesi gerekecek. İkinci konuda yapay zekanın yakasına yapışamıyorsunuz. Yani herhangi bir kararda sorumlu değil. Hukuki olarak bir yaptırım yok. Şimdi bir işin yönetiminde son kararını veren de yapay zeka istediğini yaparsa yapsın, bir yerden sonra bir onay, bir insan onayı gerekecek. Bunlara baktığımızda hem buradaki işleri hızlandıracak, verimli hale getirecek ama bir yandan da belirli operasyonel işlerde esasında bir istihdam tenkisatına sebep verecek. Ha, bu bence bir açıdan iyi, çünkü burada operasyon, şimdi insan operasyonel işleri yapmaktan hoşlanacak şekilde yaratılmamıştır. Yaratıcı işleri daha çok sever. Bu insanların bu taraflara yönlenip daha işin vizyonuna, daha strateji veya gerekirse birazcık daha belki beyaz yakalılıktan farklı zanaatlere dönüş yapılarak bu açık kapatılacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bir de kategorileri konuşmak lazım. Tüketici teknolojisi Türkiye'de uzun zamandır ileri gelen bir girişim ve teknoloji alanı oldu. Peki önümüzdeki dönemde nasıl bir değişim bu tarafta bekliyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, yapay zekanın bu kadar hayatımıza girmesinden sonra esasında değişimleri öngörebilmek çok kolay olmuyor. Ama burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi yapay zekanın birkaç yıl öncesine kadar bir zeka sorunu vardı. Yani soruyordunuz, saçma sapan bir cevap alıyordunuz. İşte bir görsel istiyordunuz, istediğiniz gibi olmuyordu. Evet. Şimdi o zeka sorunu çözüldü. Şimdi bizim mesela kendi yazılımımızla, OrcaSight'la yapmaya çalıştığımız şey, yapay zekanın şu anki problemi zeka değil, organizasyon, orkestrasyon. Ne gibi bir problem var? Siz birden fazla herhangi bir şirkete baktığınızda, işte ortalama 18 deniyor şu anda. 18 farklı yapay zeka aracıyla iş yapıyorlar. Bunlar son tüketici tarafında da öyle. Yani telefonunuza her gün belki farklı yapay zeka uygulamaları indiriyorsunuz. Bunların ama bir orkestrasyona ihtiyaç oluyor. Yani bence en büyük dönüşüm bunları orkestre eden, bu yapay zekaların birlikte daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojilerde olacak. Hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda. Burada da şu an gördüğümüz verimin çok daha artacağını da söyleyebilirim.
0: Peki son olarak önümüzdeki 5 yılı konuştuğumuzda şu anki çalışma düzeniyle o zamanki çalışma düzeni arasında nasıl bir farka şaşıracağız sizce? Çok kısa rica edeyim.
1: Önümüzdeki hani bir yılı sorsanız belki tahmin ederim ama 5 yılda benim tahminim birazcık daha önce söylediğim gibi beyaz yaka özellikle başta olmak üzere iş tanımlarında ve kadrolarda bir farklılık olacak ama daha hızlı iş yapan, daha doğru iş yapan şirketler ve bireyler olacak ve bireylerin bence girişimcilik şeyinin, kasının bu dönemde yükseleceğini tahmin ediyorum. Bu da şey gibi bir şey. Yani esasında işte bizim KOBİ dediğimiz işte SMB olarak nitelendirilen küçük girişimlerin çok daha fazla alışacağına inanıyorum ben. Çünkü büyük taraflarda biraz büyük şirket tarafında, enterprise tarafta bir fazlalık olacak ve bu fazlalığın bence birazcık daha işte hem küçük şirketler hem zanaat olsun hem sanat olsun, tarım olsun buralara geçiş yapabileceğini düşünüyorum.
0: Vendor Site kurucu ortağı Mehmet Taha Doğruyol. Çok teşekkürler değerli katkılar için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim ve iyi yatırım turları dileyelim şimdiden.
1: Çok teşekkürler. Hepimizin diliyor.
0: Teşekkürler. Değerli izleyenler, girişimcilik dünyasına bir haberimizle veda ediyoruz. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Twitter eski Avrupa Başkan Yardımcısı Daisley, Bloomberg HT'yi konuştu. Bir kendisine kulak verelim ve şimdi de hoşçakalın dileyelim. Selam Bruce. Geldiğin için sağ ol.
2: Teşekkür ederim.
0: Sen genellikle iyimserlikten bahsediyorsun. Bu yüzden oradan başlamak istiyorum. Yapay zeka çağında geleceğin işleri konusunda hala iyimser olmalısın.
2: Şu anda içinde bulunduğumuz bu dönemde zaman zaman biraz endişeli, biraz belirsiz hissetmemek imkansız. Bence değişim bizi endişelendiriyor. Ve bu yüzden karamsar hissetmemiz insan doğasında var. Benim görüşüm şu ki umudum var. Geleceğin gerçekten iyi olacağına inanmak zorundayım. Ben iyimser bir insanım. Bence Türkiye inanılmaz derecede iyimser bir ülke. Ve gerçekten umudum var ki hepimiz için daha iyi bir gelecek geliyor.
0: Yapay zeka ve istihdam hakkında iki yorum var. Biri yerini alma, diğeri ise dönüşüm. Peki siz hangi taraftasınız?
2: Evet. Yapay zeka ve istihdam hakkında düşünürken biraz analiz yapılıyor. Ve genellikle bir masada otururken bir işin otomatikleştirileceğini hayal etmek çok kolay oluyor. Ama sonra gidip o işi yapan kişiyi gördüğünüzde işin bundan çok daha karmaşık olduğunu fark ediyorsunuz. Biliyorsunuz bir tır şoförü sadece yolda gitmiyor. Onlar orada oluyorlar, bir şeyler yapıyorlar, durmak zorunda kalıyorlar. Yani bu işler çok daha karmaşık ve benim içgüdüm en azından kısa vadede yapay zekanın bizim için harika bir araç olacağı ama bizi tamamen yerine koymayacağı yönünde.
0: Peki Twitter'daki zamanınızdan konuşalım. Twitter'daki zamanınız boyunca en çok ne değişti? Ve X hala Twitter mı yoksa değişti mi ya da tamamen farklı bir platform mu oldu?
2: Evet, ben 2020'ye kadar Twitter'da çalıştım. Yani şu anki sahibinden önceydi. Ve kesinlikle son birkaç yılda sosyal medyada gördüğümüz şey, büyüme takıntıları, daha büyük olma takıntıları bir noktada şunu yaratıyor. Dünyanın geri kalanı için bir zarara yol açıyor. Bu dünyanın geri kalanı için bir tehlike oluşturuyor. Bence sosyal medyayla bir deneme dönemine girdik ama artık kontrolü ele almamız gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'nin gençler için sosyal medya yasağı getirmesinden çok ilham alıyorum. Bunun bu konuda kendi felsefemizin, kendi politikalarımızın kontrolünü elimize almamız gerektiğinin bir kabulü olduğunu düşünüyorum ve bence Türkiye bu konuda öncülük ediyor.
0: Yapay zeka insanların daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilir ama aynı zamanda insanların daha az yaratıcı olmasına da sebep olabilir mi?
2: Kesinlikle yapay zeka insanların daha az yaratıcı olmasına yol açabilir. Bence yapay zekayı kullanarak kendi katkısını sunmadan bir şeyler üreten insanları gördük ve bu ortaya çıkan şey cansız geliyor. İlgi çekici gelmiyor. Okumak bile istemiyorsunuz. Yani yapay zeka harika bir araç. Ama eğer onun yerimizi almasına izin verirsek her şeyin oldukça sıradan ve sıkıcı hale gelmesine şaşırmamalıyız.
0: Yapay zekanın ve istihdamın geleceğiyle ilgili tek bir mesajınız olsaydı bu ne olurdu?
2: Yapay zeka ve iş dünyası hakkında mesaj vermem gerekseydi, bunun ya o ya bu meselesi olmadığını, birlikte düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söylerdim. Bazı avantajlardan yararlanıp bir dereceye kadar kontrolü elimize alabilir miyiz? yerel halk, yerel ülke bir miktar kontrol sahibi olabilir mi? Evet, bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Bence şu anda böyle bir dönemdeyiz. Bu gerçekten büyük ve kendine güvenen bir ülke ve Türkiye'nin de katkı sağlama, kontrol sahibi olma alanına sahip olduğunu hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Sadece büyük Amerikan teknoloji şirketlerine boyun eğmemeli.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasının bugünkü konuğu Buz Yatırım Satış Direktörü Evren Çakarer. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi sizinle piyasaların ahvalini, öne çıkan temaları konuşacağız ama önce şöyle rakamlarla görünüme bir bakalım beraberce. Ne gösteriyor fiyatlamalar bize diye. Borsa İstanbul yatay negatif 14.181 puanda. Biliyorsunuz dün biraz negatifte kapatan bir Borsa İstanbul vardı. Eksi yönlü hareket gördük kapanışta. Aslında şunu söylemek mümkün. Haziran'ın ilk 15 günündeki o pozitif seyrin önemli bir bölümünü son 2 haftada geri veren, son 10 günde geri veren bir Borsa İstanbul dinamiği var. Bir bakalım sektörel kırılımlar bize ne gösteriyor diye. Bankacılık, sanayi, mali endeks. Bankacılık yatay negatifte şu an. Sanayi tarafta %0,4'lük yukarı yönlü hareket. Mali tarafta da %0,56'lık primlenmeyi gördüğümüz bir seans günü, günün ortasında. Ulaştırma, turizm, hizmetler diye bakacak olursak turizmin burada pozitif ayrıştığını görüyoruz sayfada. %0,6'lık yukarı yönlü hareketle, hizmetlerde %0,3'lük geri çekilme, ulaştırma tarafında ise en negatif ayrışan orası %1'in üzerine varan kayıpları gördüğümüz bir gün. Paralara bakalım nereye gelmiş. Özellikle paritedeki görünüm tabii yakın takibimizde. 1.14'ün de altına giden bir euro dolar çaprazı var. 1.13.98'de 101.36'da seyrederken dolar endeksi, dolar TL 46.66'da, euro TL'de 53.21 seviyesini görüyoruz. Bu arada haber akışlarında da vardı Wall Street'te, özellikle euro pozisyonlarından hızlı çıkışlar olduğu şeklinde. Zaten FED tarafından faiz arttırım beklentileri, iki faiz arttırımına dönük beklentiler artarken, yükselirken euro tarafında biraz daha ılımlı beklentileri takip ettiğimiz ters bir sürece girdik. Yani aslında hikayenin terse döndüğü bir sürece girmiş gibi görünüyoruz. Bakalım devamı nasıl gelecek. Amerika, özür dilerim, Avrupa'ya bir bakalım, oradaki hisse piyasasında görünüm ne söylüyor diye. Sayfanın tamamı yeşile dönmüş. Bugün dün karışık bir seyir vardı. Londra borsası ve Milano borsası en pozitif ayrışanlar, %0,8'e yaklaşan primle. Kakaran endeksinde %0,5 prim var. DAX endeksi en pozitif ayrışanmış, gözümden kaçmış, %1,19'da Frankfurt DAX endeksi seyrediyor. Amerikan vadelerine bir göz atalım bakalım. Orada da pozitif görünüm devam ediyor. Dün sabahki negatif tablo yerini pozitife bıraktı. Dün öğleden sonradan itibaren Dow Jones vadeliler %0,17, Nasdaq %0,12 pozitif. S&P'de yatay pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Brent getire eğrisine de bakalım. Götürmesin tabii, getirsin. 4,36 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4,13'te, 2 yıllıklar 4,10'da. Burada biraz alımların geldiğini takip ediyoruz ama tabii tahvil tarafı da en çok tartıştığımız. Özellikle 10 yıllık tahvil faizi dünyanın en önemli gösterge faizi olarak tanımlanır ama bu son dönemde bu özelliği ne kadar kaldı, ne kadar gitti sorusu da gündemde durmaya devam ediyor. Petrole bakalım, altına bakalım, sonra da konumuza dönelim. Spot altının ons fiyatı $4,025.89'te. Gümüşte $58.86 seviyesi var. Bitcoin yeniden 60 bin doların altından işlem geçirirken Brent petrolde $73, Amerikan tipinde de $71 seviyesini görüyoruz diyelim ve Evren Çakarer'le sohbetimize başlayalım. Şimdi rakamlarla görünüm böyle. Bir önce bizim cepheden başlayalım. Borsa İstanbul dün dediğim gibi biraz ekside kapatan, bugün de yatay negatif seyreden bazı sektörlerin daha negatif ayrıştığı ulaştırma gibi. Ama Haziran'ın o ilk 15 günündeki pozitif seyrin önemli bir kısmını da geri veren, ama tabii şunu da söyleyelim, bugün vade sonu olduğunu, hem işte endeks sözleşmelerinde hem pay vadeli sözleşmelerde onun etkisini de göz ardı etmemek lazım. Ama tabii analistlerin o teknik olarak takip ettiği seviyeler 14.000-14.200 bandının üzerinde kalmayı ne kadar başarabilecek Borsa İstanbul, sanırım buraya bakıyoruz en çok ve bunun için şimdi ne gerek? Biraz bu normalleşmeyle beraber hani savaş bitince o savaş öncesi hikayeye ne kadar hızlı döneriz diyorduk. Özellikle fon akımı, yabancı akım ekseninde, ama şimdi de yüksek faiz ortamı, yeniden dolarlaşma ve işte doların yüksek seyretmesi hikayesi biraz gölge düşürüyor gibi, ne dersiniz?
2: Yani endeks tarafında 14.100 dediğiniz gibi önemli bir seviye ve de bunun üstünde tutulmaya çalışan bir endeks görüyoruz. Yukarıda da gelen olumlu haber akışıyla birlikte hep böyle bir 14.600'ü test eden bir endeks var. Ama bunun üstünde çok fazla kalıcılık sağlayamadık. Yani belki son dönemde, son birkaç aylık dönemde 2-3 defa burayı denedik ama bunun üstünde çok fazla kalamıyoruz. Daha çok böyle 14.100 ile 14.600 bandında hareket eden bir endeks görüyoruz. Geçen sene de bunu biz işte 11.000, 11.500 bandında çok uzun süre görmüştük. Bu sene de ona benzer bir hareketlilik var. Ama şöyle, şimdi savaşın etkilerinin artık yavaş yavaş bitiyor olması ve de bundan sonraki dönemde savaşa değil de biraz daha ekonomik verilere dönüyor olmamız önümüzdeki günler için belki biraz daha bir endeks tarafında da umut ışığı yaratabilir. O da şöyle, merkez bankalarından konuşuyoruz. Merkez bankaları şu anda faiz artırımı sürecine giriyor gibiler. Beklentiler o yönde. Ama iç tarafa baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir faiz artırımına gider mi? Şu anda sanki biraz daha bekle gör tarafında devam edecek gibi duruyor. Ve de veriler tarafında çok sıkıntılı bir durum görmezsek, işte bu hafta enflasyon verisi var. Oradan kötü bir veri gelmezse herhalde birin altında bir rakam açıklanır diye düşünüyoruz. O zaman piyasalar tarafında Haziran'a göre daha iyi bir Temmuz yaşama durumumuz olabilir. O noktada da 14.600'ü aşıp 14.900'ü tekrar test eden veya 15.000 seviyenin üstüne atabilecek bir endeks görebiliriz diye düşünüyoruz. Burada biraz daha dediğim gibi savaşın etkileri azaldı. Biraz daha artık ekonomik veriler tarafı takip ediliyor. Hem yurt içi hem yurt dışı. İstihdam da gelecek Amerika'dan. Ona da bakıyor olacağız. Ve de bunlar biraz bize faiz indirimleri tarafında sinyal vermeye başlarsa yani iyi veriler gelip
1: küreselde de bizde de.
2: Evet, yani bizde tabii ki öncelikle ama küresel tarafta da yine şu anda faiz artırımları fiyatlanırken en azından bekle gör politikalarının devam edebileceği bir ortam hazırlarsa o zaman endeksler tarafında, yani riskli varlıklar tarafındaki olumlu havayı daha net hissedebiliriz önümüzdeki aylarda.
1: Evet, bakalım tarım dışı istihdam yine sürpriz yapacak mı? Çünkü yılın hep ters köşe verisi o taraftan geldi ama şu an Amerika'da istihdam tarafı güçlü görünüyor. Enflasyon tarafı ise işte iki seviyesine 5 yıldır gelemeyen bir Amerika görünümü devam ediyor. Bakalım orası yeni başkanla nasıl ilerleyecek, net bir şey söylemek zor ama sizin de dediğiniz gibi piyasa iki faiz arttırımını fiyatlıyor. Evet. Her geçen günde biraz o beklentinin arttığını görüyoruz. Şimdi biz de enflasyon verisi dediğiniz gibi gelecek. %1'e yakın bir veri bekleniyor. Yani sınırlı bir artış bekleniyor bu ay. Dolayısıyla biraz hani enerji ve gıda kalemlerinde de aşağı yönlü hareket beklentisi var. Etkili kalemler. Dolayısıyla şimdi enflasyon verisi Merkez Bankası için faiz, yani politika faizi ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti makasını nereye getirme potansiyeline sahip?
2: Burada şöyle, yani geçen senenin aslında sonlarına baktığımızda enflasyonda bir iyileşme vardı. Birin altında gelen rakamlar görmüştük. Sonrasında işte Ocak, Şubat biraz sıkıntılı geçer ama Mart'la birlikte tekrar toparlarız diye konuşuluyordu. Merkez Bankası bu yönde açıklamalar yapıyordu. Orada da Kasım ve Aralık'ı referans gösteriyordu. Fakat arada işte savaşın başlaması, orada fiyatların artıyor olması enflasyonu tüm global ekonomilerde olumsuz etkiliyor. Ama iç tarafa döndüğümüzde benim düşüncem yani Haziran artık bitti, ikinci yarı yıl başlıyor. Son çeyreğe doğru artık yavaş yavaş enflasyonda normalleşme, yani o Mart'ta beklediğimiz normalleşmeyi sanki böyle Eylül-Ekim aylarında görüyor gibi olacağız. Bu ayda aslında biraz bunun yansımalarını olumlu anlamda göreceğiz. Ve de sonrasında Merkez Bankası'nın da artık yıl sonuna doğru faiz indirimlerine en azından konuşmaya başlar diye düşünüyoruz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın. Ve de bu noktada şu anda işte 37'de olan faiz fonlama 40 civarlarında, en azından fonlama tarafını aşağıya çekip oradaki o makası kapatma durumu olabilir diye düşünüyoruz. Ve de ayrıca şu an enflasyon beklentileri de 32 civarlarında, 31-32 seviyelerinde. O yüzden son çeyrekte ve bu konuşmalar

0: başlar, faiz indirim beklentileri başlar piyasada. Belki yeni yılla birlikte de artık faiz indirimleri gelmeye başlar ve oradaki makası yavaş yavaş kapatıyor olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi hafta sonu Commerzbank'ın bir değerlendirmesi vardı. Türkiye'deki durum faiz indirimleri için elverişli değil diye ve gevşeme ile, ama tabii kastedilen yani orada zamanlama da önemli. Hani erken bir indirimden bahsettiklerini anlıyorum. Bir kurda oynaklık riskini de barındırdığı şeklinde bu da tartışılıyor. Ne dersiniz? Yani hangi vadede bu riskin daha minimize olmasını bekleriz? Daha doğrusu yani mevcut rezerv seviyesi ne kadar bu riski yüksek kılacak noktada? Yani kılmıyor gibi görünüyor sanki, ama bir yandan da tabii bir savaş gündemi mesela bambaşka bir etki yaratabiliyor.
0: Yani benim orada takip ettiğim verilerde baktığım daha çok yatırımcıların ne kadar dolar tarafına, dolar mevduatına yöneldiği tarafı
1: çok
0: takip ediyorum.
1: Çok bir hareket yok galiba.
0: Yani son dönemlerde yoktu. Geçen haftaki verilerde biraz bir artış vardı. Böyle bir 1 milyarın üzerinde bir dolar mevduatlarında artış olduğunu görmüştük. Ama son veriler yine normalleşmişti. Yani o tarafta yatırımcıların buraya yönelmemesi aslında bir avantaj. Çünkü Merkez Bankası elindeki rezervle şu anda kur atakları olabilecekse, işte savaşla ilgili bir şey olacaksa oralara müdahale edebiliyor ve kuru belli bir seviyede tutabiliyor. Orada herhangi bir atak oluşmuyor. Ama yerli tarafta veya işte yatırımcılar tarafında biraz dolara kayma durumu olursa o zaman belki sıkıntı olabilir, ama onun da hemen tabii ki daha bir iki veriyle olacak gibi değil de sanki orada birkaç ay üst üste böyle devam etmesi lazım, oraya talebin çok artması lazım, o zaman belki biraz eli güçsüzleşebilir, ama öyle bir şeyin de şu anda olacağını düşünmüyorum. Çünkü olsaydı böyle bir atak, savaşın başında petrol fiyatlarının falan çok yükseldiği dönemde oraya aşırı bir talep olabilirdi. Belki o zaman Merkez Bankası biraz köşeye sıkışırdı, ama orayı da rahatlıkla atlattılar. Öyle bir talep de olmadı. Bundan sonrası için de artık petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının düşük seviyelerde devam etmesi, işte altın fiyatlarına döndüğümüz zaman o tarafın da düşük seyrediyor olması biraz daha sanki yatırımcıyı mevduat tarafına yöneltiyor. Ama dolar tarafı veya altın tarafına çok fazla şu anda eğilim yok gibi. Merkez Bankası da orayı yönetecek rezervi bulunuyor diye düşünüyorum.
1: Altın trendini başlatan sebeplerden hangisi denklemden çıktı da altında şimdi bunu görüyoruz?
0: Yani altında geçen seneki hikaye, faiz indirimleri devam edecek. Faiz indiriminden dolayı da altın fiyatlarında yukarı hareketlilik görüyorduk. Bu senenin başında da zaten işte rekor seviyelerin olduğunu görmüştük. Şu anda aslında savaşın başlamasıyla mesela altın fiyatlarında orada bir talep olması gerekirdi. Çünkü güvenli liman diye. O da olmadı. Artık oradan yavaş yavaş bu güvenli liman tarafının ortadan çıkıyor olması ve de savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının geri gelmesi, ama hala da sonuçta ortalama petrol fiyatlarına baktığımız zaman yukarıda bu. Hala bunun enflasyonu üzerindeki etkisini görüyor durumda değiliz. Burada biraz tedirginlik var. Enflasyon Amerika'da eğer olumsuz olacaksa o zaman faiz artırımları mı gelecek? İşte iki tane faiz artırımı olur mu şeyi var. O yüzden de altın ve gümüş de geri çekilmeleri görüyoruz. Ama burada ne olabilir? İşte birkaç veri görürüz. Enflasyonda çok sıkıntı olmaz. İşte istihdamı göreceğiz. Orası aslında toparlıyordu. Bu toparlanma devam ediyor mu etmiyor mu? Onlara bir bakacağız. Sonrasında artık yavaş yavaş yeniden yani faiz artırımı değil de faizler yıl sonuna kadar Fed tarafından sabit tutulacak gibi bir durum oluşursa o zaman altında bir yukarı hareketlilik olabilir. Şu anda aslında geçen senenin hikayesi faiz indirimleriydi. Bu sene o biraz masadan kalktı, rafa kaldırıldığı için altın fiyatlarında geri çekilme oluyor. Aslında hikayede değişen konu o oldu. Faiz indirimlerinin faiz artırımına dönmesi oldu.
1: Yani çünkü ağırlıkla Merkez Bankası alımlarının desteğinden bahsediyorduk. Orada bir değişiklik yok. Orada talep devam ediyor. Dünya konjonktüründeki altının ağırlığın artması meselesi de devam ediyor. Burada geriye kalıyor elimizde enflasyon. Peki son bir soru. Faiz indirimlerinin, yani Merkez Bankası'nın indirime başlaması ile hisse tarafında ne görmeyi bekleriz? Hep bankacılık öncülüğünde konuşuyoruz ama bankacılıkta da ciddi hareketleri gördük. Ne kadar fiyatlandı burada? Ne kadar alan kaldı?
0: Aslında şöyle, bankacılık tarafında yine bankacılıktan başlarsak yani orada hala gidilecek yol olduğunu düşünüyorum. O da şundan dolayı, şimdi işte normalde biz faiz indirimine devam edecektik. Belki daha düşük seviyelerde olacaktık şu anda, savaş olmasaydı. Ama artık...

savaştan dolayı biraz daha bunlar ötelendi ama bence yıl sonuna doğru tekrardan faiz indirimleri konuşulmaya başlanır. Yeni yılla birlikte de faiz indirimleri başlar diye düşünüyorum. O yüzden de bankacılık tarafı buradan zaten önlem

0: Sadece faiz değil, biraz da petrol fiyatlarına baktığımızda oradaki bu düşüşle birlikte işte yükselirken nasıl ki ulaştırma tarafı, havacılık tarafı geride kaldıysa şimdi tam tersi bir hareketlilik olabilir. Ulaştırma havacılık tarafında olumlu bir hareketlilik olabilir. Tabii petrokimya tarafında bir miktar geri çekilmeler veya biraz daha yatay gitme durumu olabilir petrol fiyatlarının geri çekilmesinden kaynaklı olarak. Ama endekste aslında yine benim düşüncem bankacılık tarafı birinci sırada olacaktır. Ama arkasından da bunu destekleyecek sanayi gibi. Biraz işte enflasyon bu sıralarda devam ederse gıda sektörü belki bir miktar yine ön planda olabilir. Bunlarla endekste yukarı yönlü hareketlilik devam eder. Biraz daha genele yayılabilir diye düşünüyorum ben bu seferki yükselişte.
1: Çok teşekkür ediyorum Evren Çakarar katıldığınız
0: Ben
1: katkınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Araştırma masasına bir gidelim.

0: Mehmet Özdemir bana eşlik edecek bu noktada. Mehmet hoş geldin.
1: Bulduk Zeynep.
0: Şimdi tabii biraz küresel taraftaki temalar üzerinden fiyatlamalar nasıl şekilleniyor orayı da ele almadan kapatmayalım seans ortasını. Ağırlıkla artık savaş etkisinin geride kaldığı ve makro tarafa piyasa odağının kaydığı bir süreçteyiz. Tabii Fed ne yapacak? Fed-ECB ayrışması şimdi tersten konuşuyoruz. Yani Fed'in faiz artırım beklentileri yukarı yönlü giderken ECB'de biraz daha ılımlı bir görünüm var. Tüm bunların fiyatlaması nasıl yansıyor piyasalara?
1: Tüm bunların fiyatlamasının özellikle birinci yansıdığı yer euro dolar paritesi olduğunu söyleyebiliriz Zeynep, ki burada zaten dün hali hazırda konuştuğumuz temanın, yani euro doların 1.10 seviyelerine doğru gelebilecek senaryolarında ağırlık kazandığı bir haftanın ikinci işlem günündeyiz. Şöyle bir dolar endeksine baktığımızda o tarafta en azından sakin bir seyir geçtiğimiz günlere nazaran söylüyorum. Biz bir miktar daha dikkat çektiğini söyleyebiliriz ama özellikle Japon yeni gibi para birimlerinde bir miktar daha değer kayıpları en azından bugün itibariyle bir miktar da gözlere çarpıyor diyelim. Şöyle bir genel fiyatlamalara baktığımızda aslında sen bahsettin ama artık Fed'in faiz arttırım ihtimallerinin ECB'nin önüne geçtiği, Avrupa Merkez Bankası'nın önüne geçtiği bir düzlemde de bir miktarda hem değerli metaller hem tahviller cephesinde genel makro görünümün daha fazla belirgin fiyatlandığı bir ortamdayız. Ama bugünkü fiyatlamalara döndüğümüz zaman hem altın hem gümüş çerçevesinde, ki altın özellikle sabah saatlerinde 4000 doların altını epey test etmiş gibi gözüktü. Şu anda değerli metaller çerçevesinde görünmediğini söyleyebiliriz. Tabii gelişmiş merkez bankaları başta olmak üzere küresel merkez bankalarının özellikle enerji, yani arz şoklarıyla nasıl mücadele edebileceğine ilişkin bir miktarda adımlarını yakından takip eder nitelikteydik, ki arz yönlü politikalar üzerinde para politikasının ciddi anlamda birinci dereceden etkisinin olmadığını artık bir miktarda deneyimlemiş durumdayız. Ama merkez bankaları ihtiyatlı duruşlarını ellerinden bırakmak istemiyor ve özellikle bugün swap fiyatlamalarına baktığımız zaman Fed'in faiz arttırım ihtimalleri her ne kadar en tepeden törpülense de faiz artışını tam olarak fiyatlar nitelikte yıl sonuna kadar ECB'nin özellikle bu ihtimallerinin bir miktarda düşüklüğünün de euro dolar paritesine ters bir şekilde etki ettiğini de söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi tahviller ve özellikle değerli metaller cephesinde gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz arttırabilme ihtimallerinin hala fiyatlandığını söyleyebiliriz, ki ama hala 4.70'ler seviyesinde bu sene, bu yıl içerisinde pik yaptığımız ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de ciddi bir gevşeme olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim hisse senetleri tarafına. Orası merkez bankalarından bir miktar daha kopuk bir vaziyette Zeynep, ki biz şu anda belki de hiç fark ettirmeden de olsa bugün STOXX 600 endeksinin yeni rekor kırdığı ortamda artık Avrupa'nın da getiri olarak S&P 500, yani Amerika'nın gösterge endeksiyle hemen hemen aynı şekilde yılbaşından bu yana primlerinin eşit olduğunu söyleyebiliriz, ki ABD tarafında biz çip şirketlerini, teknoloji şirketlerini konuşurken Avrupa tarafında da özellikle otomotiv şirketleri başta olmak üzere lüks tüketim ürünlerinin ciddi anlamda zayıfladığı bir ortam içerisindeydik. Fakat analistler özellikle 2026 yılının son çeyreği başta olmak üzere Avrupa şirketlerinin karlılığının görünümünün iyileşebileceğinden bahsediyorlar. Dolayısıyla ABD tarafındaki şişik, görece şişik değerlemeler ya da buna istinaden yakınlaşan değerlemeler Avrupa tarafında tekrar bir geçişi sağlayacak mı? Bunu da yakından takip etmekte fayda var, ama yılbaşı

0: bu yana özellikle fonların akın ettiği ve akıllı paranın birinci tercihi olan ABD piyasalarının olduğunu söyleyebiliriz. Burası biraz daha mikro dinamiklerle yıl başından bu yana savaşa rağmen mikro dinamiklerle bir miktar daha beslendi ki bunun en büyük etkeni şirket karlılıkları oldu. Bu tarafta da özellikle ikinci çeyreğe ilişkin yavaş yavaş ABD tarafından tahminler gelmeye başladı. Biz de bu rakamları özellikle izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz ki enerji sektörü başta olmak üzere ikinci çeyrekte teknoloji şirketlerinin hisse başı karlılığının artması öngörülüyor. Avrupa cephesinde de ikinci çeyrekte daha mütevazi olmakla birlikte bu kar genişlemesinin son çeyreğe kadar da sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla bir miktar daha yılın ilk yarısını hem hisse senetleri tarafından ayrı bir hikayede okuduğumuz, diğer taraftan değerli metallerin yılın ilk ayında ciddi anlamda yükselişi ve ardından bir miktar daha çöküşü başlıkları ve tahvil yatırımcılarının da ciddi anlamda enflasyon korkularıyla birlikte pek çok hikayeyi barındıran bir ilk yarı, yılın ilk yarısını tamamlamaya hazırlandığımızı söyleyebilirim Zeynep.
1: Mehmet, çok çok teşekkürler.

0: Burada seans ortasını tamamlayalım. 14'te piyasa hattında görüşürüz.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Tersal olduğu gibi karşınızdayız. Yılın ilk yarısını artık tamamladık diyebiliriz. Dolayısıyla birçok sektörde şöyle bir hem ilk yarı değerlendirmesini, hem ikinci yarı beklentilerini, hem de genel anlamda tarım ve gıda sektöründeki görünümü konuşmaya çalışıyoruz. Bu hafta biraz kuru yemiş sektörüne odaklanacağız. Özellikle fındıktan, bademe, fıstıktan, çekirdeğe kadar kuru yemişte arz ve maliyet fiyat görünümü bize ne söylüyor? Yine dış ticaret verilerini yorumlayacağız ki burada ithalat zaman zaman tartışma konuları oluyor belirli ürünlerde. Burada görünüm bize ne söylüyor? Diğer taraftan da tüketim trendleri tabii. Hem kişi başı tüketim olsun, hem de tüketim tercihleri yıllar içerisinde değişmekle birlikte yine hangi sinyalleri veriyor sektör adına, bu konuları değerlendireceğiz. Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri İş Adamları Derneği Başkanı Burak Çiğdem bize Ankara stüdyomuzdan eşlik edecek bugün. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi geçtiğimiz ay TÜİK biliyorsunuz birinci üretim tahminlerini yayınladı. Bilgisayar üretim tahminlerini yayınladı. Biz de bunu kategori halinde sektörle konuşuyoruz. Yani işte hububat tarafındaki beklentileri konuştuk. Meyve tarafındaki yine tahminleri konuştuk. Bu sefer de biraz kuru yemiş özelinde konuşalım istiyorum. Çünkü bu sene birçok üründe üretimde bir sıkıntı gözükmüyor. Geçen yılın aksine, geçen yıl hep söylüyoruz işte zirai dondur, kuraklıktı, birçok olumsuz iklim şartlarından dolayı ürün azdı, fiyat yüksekti ve dalgalı bir seyiri geride bıraktık geçen yıl için. Şimdi bu sene özellikle işte badem, fındık, ceviz, antep fıstığı gibi ürünlere baktığım zaman hatırı sayılır, geçen yıla göre hatırı sayılır artışlar var. Oradan başlayalım istiyorum. Hani bu artışlar bize ne söylüyor anlamında? Badem üretimi için TÜİK diyor ki geçen yıla göre %81 bir artış bekliyoruz üretimde. 2025'te 126 bin ton olan üretimin 230 bin ton seviyesine çıkmasını bekliyoruz diyor. Badem üzerinde örnek veriyorum. Şimdi mesela bu sahayla örtüşüyor mu bu veri, beklentiler?
2: Evet, öncelikle şuradan başlayalım. Hareketli bir sene geçirdik. İklim krizleri, iklimdeki yaşanan sorunlar, finansman giderlerindeki etkiler, iş piyasadaki durumlar, küresel pazardaki son gelişmeler tabii bizim kuru yemiş sektörümüzü de etkiledi. Bununla beraber yeni sezonda sizin de bahsettiğiniz gibi geçen seneye göre kıyasla baktığımızda dünya genelinde de aslında yüz güldürücü gelişmeler var. Öyle ümit ediyoruz ki bu gelişmeler pazar piyasamıza da yansıyacaktır. Güzel şekilde kullanılırsa sağlıklı ürünlerin tüketimi de artırılacaktır. Çünkü tüketicilerimizi her ne kadar makul fiyatlarla bu ürünlere yönlendirebilirsek bizler için hem de ülkemiz için, tüketicilerimiz için ekonomik anlamda, sosyal anlamda ve sağlık, halk sağlığı açısından da son derece önem arz ediyor. Belirtmiş olduğunuz rakamlara gelecek olursak şunu belirtmemiz lazım. Bizim badem, ceviz üretimde, yerli üretim üzerindeki TÜİK rakamlarıyla piyasadaki gerçekçiliği çok paralel göremiyoruz. Orada bunu biz defaatle ifade de ediyoruz. Çünkü rakamlar arasında bizdeki piyasadaki gerçekleşen yerli üretim bulunurluğu, yerli üretim ticareti ve TÜİK'teki bahseden yerli üretim rakamları bizdeki verilerle örtüşmüyor. Bizdeki rakamlar daha ziyade, bu bahsettiğiniz rakamlardan daha ziyade badem için söz konusu olduğu için söylüyorum. 35 bin ton civarlarında görünüyor. Bizdeki veri de bu şekilde.
1: Yani çok ciddi fark var. Yani TÜİK 229 bin

0: ton tahmin ediyor. Siz diyorsunuz ki 35 bin ton. Hani 229 bin değil de 200 bin ton, 150 bin ton, 100 bin ton da demiyorsunuz. 35 bin ton. Bu dikkat çekmek adına söylüyorum. Örnek veriyorum. Peki aynı şey siz dediniz ki cevizde de. Cevizde diyor ki %95 artış olacak bu sene. Geçen yıl 263 bin ton olan ceviz üretiminin bu yıl 514 bin tona çıkması bekleniyor diyor. Mesela sizin ceviz tarafındaki tahmininiz ne sektör olarak?
1: Burada da aynı şekilde ifade etmek lazım. Bizim ithalatımızı da eklersek 514 bin tonun üzerine tahmin olarak 100 bin ton dolaylarında bir ithalatımız var. 600 bin tonluk rakamları elde ederiz. Ben size soruyorum, 600 bin ton cevizi varsayalım. 80 milyon ülkeyiz. Kişi başı, buna bebekler de dahil olmak üzere 8 kilo gibi bir ortalama verim, ortalama tüketim geliyor. 8 kilo, 4 kişilik bir ailede 32 kilo ceviz tüketmesi anlamına geliyor. Bunu zaten herkes kendi üzerinde düşündüğü zaman rakamların ne kadar gerçekçi olup olmadığı üzerinde bir kanıya varabilir. Bizdeki buradaki rakam yerli üretim üzerinde. Tabii yerli üretimimiz gelişiyor cevizde. Bunun da altını çizmemiz lazım. Ama buradaki rakamda bizim tahminimiz 52 bin ton. Bu sene biraz daha artış olacağını varsayıyoruz. Bu da 60 bin ton olacağı üzerinde düşüncemiz var. Tabii yerli ceviz gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Ama burada verim tarafını tartışabiliriz. Bizim tabii ki ithalat bağımlılığı şu şekilde devam ediyor. Çünkü tüketimimize göre içerideki ceviz yetmiyor. Bu yüzden dışarıdan ithalatın da gelmesi gerekiyor. Ama total rakamlara baktığımız zaman da 150-200 bin ton bandında bir tüketim olduğunu varsayıyoruz. Bunda da 50 bin ton, 60 bin ton civarı bu sene beklenen rakamla Türkiye içerisinden sağlanıyor. Geri kalan taraf ise ithalat yoluyla geliyor.
0: Yani 150-200 bin ton tüketim ceviz özelinde söylüyorsunuz değil mi buna? Badem dahil
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii ceviz için söylüyorum. Cevizin tahmini tüketim rakamı Türkiye'de.
0: 60 bin ton, dolayısıyla 100-150 bin ton civarında da diyorsunuz ithalat söz konusu, yetmediği için, iç tüketime yetmediği için. Peki şimdi burada tartışma konusu daha çok şu oluyor. Yani ben işte ceviz üreticileriyle de konuşuyorum ki geçtiğimiz dönemlerde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bahçeler kuruldu. Efendime söyleyeyim, farklı bölgelerde. Tabii yatırımların bazıları belki tam doğru düzgün bir fizibilite yapılmadığı için ölü yatırımdı maalesef. Ama bazıları daha profesyonel bu işe yaklaşanlar ve işin başına duranlar yatırımcı, girişimci kimliğiyle ölçekte büyütmeye çalışıyorlar. Ama mesela onlar bir taraftan maliyet, tabii en büyük sorun tarımda maliyetteki artışlardan şikayetçiler. İkinci tarafta da işte ya diyorlar ki ya ithalatla beraber biz rekabet edemiyoruz. Yani maliyetin yüksek olması, fiyatların dengede olmaması vesaire. Ama işte sizin tarafla konuştuğumuz zaman sanayicilerle ya da kuru yemiş ya da perakende pazarıyla, orada da işte hem talebin arzın yetersiz olması, talebi karşılamaması, hem de fiyatların yüksek seyriyle beraber tüketicinin biraz üründen uzaklaşmasından dolayı ithalatın gerekli olduğu savunuluyor. Şimdi burada bir orta yol nasıl bulunur? Yani hem üreticiyi küstürmeyecek, yerli üreticiyi küstürmeyecek, üretimine devam ettirecek. Ama bir taraftan da tüketiciyi koruyacak bir denge. Bunu sağlamak mümkün mü? İçeride üretimi arttırmaya yönelik bir hamleyle.
1: Evet. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim bakış açımız da burada daha net anlaşılsın. Tabii ticaretin içerisinde olduğumuz için daha çok ithal ürünleri getirdiğimiz için belki farklı görünebiliyor ama biz yerli üretimi ziyadesiyle destekliyoruz. Dernek olarak da 2008 yılından beri faaliyette olan bir derneğiz ve ilk çalışmalarımızı badem ve ceviz ağaçların gelişimi üzerine yaptık. Yerli cevizle alakalı, yerli bademle alakalı ve diğer ürünlerin tamamıyla alakalı, tek yıllık olsun, çok yıllık olsun, tamamıyla alakalı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve yeterlilik oranlarına ulaşmayı canı gönülden istiyoruz. Bununla alakalı da her zaman söylüyoruz, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ama işin gerçeklerini konuşmadan da doğru yola varamayız. Bu da piyasa dinamiklerini değiştirecektir. Burada önemli olan nokta şu, şu anda birincisi bu ürünlerde yeterli olsak zaten ithalat ihtiyacı olmayacak. İthalat ihtiyacı olduğu anda da, yani şu anda zaten bahsetmiş olduğumuz tüketimleri tek başına yerli ürünlerle karşılayamıyoruz ki, bunu zaten bu işin içerisinde olan yerli üretimi yapan arkadaşlarımızla

0: aynı şekilde durumun farkındalar. Bu mesela ceviz konusu geçtiği için onun üzerinden bahsetmek lazım. 2 hafta gibi bir sürede büyük oranda tamamına yakını cevizlerini satıyor piyasada. Zaten ürün bulunabilirliği de zorlaşıyor çünkü kısa vadede bu ürünler satılıyor. Tabii burada şu maliyet tarafında da şunun altını çizmek lazım. Türkiye'nin bu rekabet içerisinde kurtuluşun ana anahtarı verim ve kalite. Bizim verimleri arttırabilmemiz lazım. Amerika'da dekar başında 700 kiloları bulan verimler varken Türkiye'de bu rakam 200'lerde kalırsa biz zaten burada maliyette 1-0 hatta 3-0 yani 3 kat gibi fark oluşuyor. Geride başlıyoruz. Bunu da biz tabii direkt olarak son 10 yılda baktığımızda cevizin dünyadaki arzı 2 katına yakın %80 oranında artış gösteriyor. Şu anda dünyada 3 milyon ton civarında ceviz üretimi var. Tabii Çin, ülkemizde de gelişiyor. Tekrar altını çiziyorum. Biz ülkemizde zaten bunun tamamen tükettiğimiz rakamın üretilmesini istiyoruz. Türkiye'ye yakışan da budur. Bununla alakalı da elimizi taşın altına her zaman koyacağız. Ama şunu da kaybetmemek lazım. Tüketici tercihleri her zaman sağlıklı ürünlerde. Çünkü kuru yemişler biliyorsunuz atıştırmakların sağlıklı olması yönüyle, doğal olması yönüyle ayrı bir özel yerdedir. Ben her zaman da söylüyorum, devlet açısından da stratejik ürün olarak, stratejik önemli bir ürün olarak değerlendirilmesi gereken ürünler tarafındadır. Çünkü bu ürünler ne kadar tüketilirse yüksek işlenmiş farklı soslar vesaire katkı değerleriyle, katkı maddeleriyle işlenmiş oranlara olan ürünlerden ziyade bunların tüketilmesi halk sağlığı açısından da son derece önemli. Biz de bu şekilde arz artarken, dünyadaki fiyatlar belirli ölçülerde düşerken bu fiyatları ülkemize yansıtamazsak ve tüketiciyi burada cazip fiyatlarla eğer bu ürünleri tedarik edemezsek bu sefer tüketicilerin farklı ürün, farklı atıştırmalıklara kaydığını görüyoruz.
1: Ne tür atıştırmalıklara kayıyorlar?
0: Şu anda mesela şöyle bir anlayış oluşmaya başladı mesela. Yeni nesil, yani bu yeni kuşak, yeni nesil dediğimiz tüketicinin kuru yemiş tüketim oranı eskiye kıyasla daha çok azalma oranları mevcut. Bunda peki en büyük etkin nedir? Fiyatlar. Fiyatların yüksek olması burada alternatif diğer ürünlere kayışlar sağlıyor. Bu da en basitinden nedir? Ben kuru yemiş pazarında da bunu görmeye başlıyoruz. Kendi perakende noktalarımızda da bakıyoruz ki soslu ürünler, kaplamalı ürünler, cips tarzı ürünler daha etkin şekilde satılmaya başlandı. Hatta firmalarımız tarafından da üretilmeye başlandı. Bunun da en büyük sebebi fiyat olarak daha cazip olması ve tüketicilerin fiyat açısından bu ürünleri tercih etmesi. Biz burada şunun altını çiziyoruz. Evet, yerli üretimimizi koruyalım ama tüketici alışkanlıklarını değiştirecek şekilde piyasa dinamiklerinde oynamayalım. Biz eğer burada bu çizgiyi kaçırırsak yarın tüketici alışkanlıkları değiştiğinde bunu yeniden doğru tarafa getirmek çok daha zor olacaktır.
1: Şimdi bu dediğiniz nokta önemli, şöyle önemli. Daha önceki yıllarda program yaptığımız zaman sizin sektör paydaşlarıyla beraber işte evet, yine alım gücündeki azalma, fiyatlar, enflasyon etkisi vesaireyle beraber kuru yemişte lüks diye tabir edilen gruptaki tüketimin azaldığı işte fındık, badem, kaju vesaire gibi antep fıstığı gibi ürünler burada tüketimin azaldı. Daha ziyade işte leblebi, çekirdek, yer fıstığı gibi ürünlere kaydığı konuşuluyordu. Şimdi siz diyorsunuz ki oradan da bir gerileme var. Daha da böyle sağlıksız diye nitelenen cipsvari, soslu atıştırmalıklara kayış var. Böyle mi okumak lazım? Yani iyice sektörde artık o tüketim şeyi, alım gücü ve fiyatların bozulması, fiyat dengesinin bozulmasıyla beraber kuru yemiş sektörünün dışına mı kaymaya başladı?
0: İki tarafta aslında bir denge var şu anda. Bir taraftan evet mesela ciddi anlamda kuru yemiş ürünlerin sağlıklı tarafı vurgulanıyor. faydalı tarafı diyetisyenler tarafından, özellikle hamilelere karşı mesela doktorlar tarafından tavsiye edilir halde ve aynı şekilde çocuklarımızın da biz kendi aile olarak beslenme alışkanlıklarını kazandırmak için uğraşıyoruz.

0: yaşıyoruz. Ama burada biraz önce tam bahsettiğim olay da bu. İş piyasa dinamikleri, küresel pazardaki son gelişmeler, ekonomi ve alım gücünün getirmiş olduğu etkiler kuruyemişi belki de lüks ürün haline getiriyor. Biz tam burada aslında itirazımızı yapıyoruz. Kuruyemiş lüks üretim olmamalı. Hiçbir zaman lüks üretim olmamalı. Çünkü kuruyemiş herkesin tüketebildiği, herkesin ulaşabildiği, kolay ulaşabildiği bir ürün olmalı. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi stratejik üründür. Her açıdan önemlidir. Bugün çocuğundan hamilesine ve aynı şekilde diyetisyen programlarında en fazla öneme sahip olan üründür. Bu ürünün de uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, tüketimini de sağlayabilmek için de bizim öncelikli olarak piyasadaki durumumuzu doğru analiz etmemiz lazım. Evet, kuruyemiş seviyoruz, tüketiyoruz. Birçok üründe bir numarayız, üretimde bir numarayız ve şunu da kabul etmek lazım. Ben bunu da söylüyoruz her zaman. Ya alımda, ya satımda, ya tüketimde illaki Türkiye kuruyemiş üzerinde liderliğini her zaman sürdürüyor. Ama burada şapkayı önümüze koyup bazı ürünlerdeki doğru tarafları çıkartamazsak ve buna göre politika geliştirirsek, örneğin en basit yöntemiyle söylüyorum, bizim biraz önce bahsettiğiniz ürünler, o ürünlerden bahsettiğiniz için de o ürünler üzerinden gidiyorum. Ceviz, badem üzerinde yeterlilik var gibi gözüktüğü anda vergi rakamlarımız bizim her sene artıyor. Mesela 2023 öncesinde bademe %2 vergi artı ikmal yükümlülük uygulanırken, ki önemli bir ölçüde de piyasa iç açısından, sağlıklı ürünlerin tüketilmesi açısından önemli bir etken oluşturmuştu. Şu anda %15 ve artı 416 dolar gibi mali yükümlülük uygulanıyor. Hatta badem içinde %15 artı 942 dolarken şu anda 1000 doların üzerinde vergi alınıyor. Bunlarda da bu da piyasa dinamiklerinde ne oluşturuyor? Yerli ürün de bu fiyatlara göre oluşuyor.
1: Peki bir şey soracağım.
0: Çünkü
1: mesela
0: yerli
1: burada
0: ürün belirlenirken burada yeterli olmadığı için ilk baz alınan. Buyurun.
1: Onu şöyle, son 4 dakika olduğu için biraz hızlandırmak istiyorum. Ya veri üzerinden bir politika geliştiriliyor. Bu vergi oranları dahil, ithalatla ilgili vesaire. Ama o veri yanlış. Yani en azından sahayla uyumu yok diyorsunuz. Peki bunu otoritelerle paylaştığınız zaman cevap ne oluyorsa, yani hayır bizim verilerimiz doğru mu diyorlar, ya da orada nasıl bir argüman ortaya çıkıyor, merak ettim.
0: Evet, biz bunu bahsediyoruz. Burada tabii önceden beri gelen bir TÜİK istatistikleri var. Tabii bunda daha önceki ağaçlar var. Belki o ağaçların belirli kısmı kesildi ama tekrar sayım yapılması gerekiyor. Belki mobilya sektörüne katılan ürünler var aynı şekilde kesilen. Mesela ben bunlarla alakalı bir araştırma yaptığımda savunma sanayi ve mobilya sektöründe bu ağaçların birçoğunun kullanıldığı yönünde haberlere rastlamıştım.
1: Ama envanterde hala var gözüküyor. O yüzden de
0: bunu evet.
1: Envanterde var gözüktüğü için hesaplamalarda bunun üzerinden gidiyor.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Tabii ve burada şu da var. Ağaçlar, fidanlar dağıtılıyor. Bu fidanlar da belki bizim anladığımız, gördüğümüz şekilde düzenli olarak bu verilerin üzerine ekleniyor. Ama bu fidanlar başarılı oldu mu? Eklem şartlarına uyum sağladı mı? Gerçekten meyve verdi mi? Bu tarafların daha sıkı takip edilmesi gerekiyor. Peki. Biraz önce verim üzerinden de bahsetmiştim. Türkiye'de verimlerin düşüklüğü, bizim en büyük kurtuluş reçetemiz verimlerin arttırılması.
1: Evet.
0: Ama biz eğer bu artışı verimler ve kalite üzerinde değil de iklim şartlarına uygun yerlerde bu ürünlerin üretilmesini teşvik edip doğru sulamayla ve sulama su imkanının sağlanmasıyla bu ürünlerin yetiştirilmesini teşvik etmesek ve zararlılara karşı doğru uygulamalar yerine biz burada gümrük vergileriyle bu duruma dur demeye çalışırsak, bu sefer piyasa dinamikleri farklı yönden bozulmaya başlıyor.
1: Peki.
0: Çünkü dünya piyasasının bir gerçekliliği var. Bu dünya piyasasının gerçekliği de nedir? Şu anda dünyada bu ürünlerin fiyatları ciddi arzdan dolayı baskı altında ve tüketiciler bu fiyatlara uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Ama bizim Türkiye'de bu vergi rakamları, tekrar altını çiziyorum, yerli ürünün de fiyatının aynı seviyelerde yukarıda oluşmasına sebep veriyor. Bu da tüketicinin bu ürünlere ulaşmasını zorlaştırıyor.

0: Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Sektörde bu tartışma muhtemelen devam edecek gibi gözüküyor. Biz de sektörün nabzını tabii ki tutacağız. Farklı dönemlerde en azından üretimden tüketime kadar ya da bu işin dış ticareti bize ne söylüyor? Bu dinamikleri nasıl okumak lazım? Sizlere aktaracağız. Bugün tüm Kuruyemiş Sanayicileri İş Adamları Derneği Başkanı Burak Çiğdem'le birlikte sektöre biraz ışık tutmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Hızlı başlayalım, hemen integral yatırıma gidelim ve ilk bağlantımızı yapalım. Yusuf Bedir yayına katılacak. Yusuf hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi baktığımızda artık makronun piyasaların odağına daha fazla yerleştiği bir süreçte olduğumuzu söylemek mümkün sanırım. Ne dersin, nedir öne çıkan notların?
1: Evet, aslında bakacak olursak öyle görünüyor. Yani ABD endekslerine mesela zaman zaman tepki alımları geldiğini gözlemliyoruz. Ancak net bir trend görünümü yok. Bunun aslında iki tane sebebi var. Eğer yeni bir trend oluşacaksa ya finansallar güçlü gelecek. Zaten bugün de finansalların kapanış tarihine geldik. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunları konuşuyor olacağız muhtemelen. Burada tabii firmaların verdiği guidance'lar da önemli olacaktır. Çünkü buradaki genel endişe artık bir balon olup olmadığı konusu. Bu da ancak finansal sonuçlarla çözülebilir diye düşünüyorum. Diğer bir katalizör ise makroekonomik görünüm olurdu. Ancak bu da şu an için elverişli görünmüyor. Zaten son aldığımız PCE verilerinden sonra dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket de biraz daha böyle önü kesildi gibi. Ancak hala bazı analistler faiz artırım konusunda oldukça ciddi beklentileri var. Bazı analistler de dolardaki bu seviyeleri artık kar alma bölgesi olarak değerlendiriyor. Buradaki karışık görünümün çözülmesi için piyasaların elbette daha fazla veriye ihtiyacı olacaktır. Zaten bu hafta da istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Bu veriler de elbette önemli olacaktır ama ben artık Amerika tarafında ana belirleyici verinin enflasyon ve PCE olacağını düşünüyorum. Bu da tabii önümüzdeki süreçlerde biraz daha belirginleşecektir. Yurt dışına dönecek olursak bize de bu hafta enflasyon verisini karşılayacağız. Medyan beklenti yanılmıyorsam %1 bandında. Bunun altında beklentiler de var. Açıkçası burada yatırımcılar artık dezenflasyon sürecinin devam edip etmediğini sinyallerini arayacaktır. Son zamanlarda enerji maliyetlerinde yaşanan geri çekilmede bence biraz daha pozitif görünümü destekler nitelikte. Eğer ki yatırımcılar olumlu sinyaller alırsa ben inanıyorum ki 3. çeyreğe doğru hızlı bir toparlanma süreci içerisine girebiliriz. Zaten bu finansallar kapandıktan sonra firmaları da yakından takip ediyor olacağız diyelim ve sözü size bırakayım.
0: Yusuf çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma uzmanı Yusuf Bedir'in notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda Gökhan Uskuay yanı başımda, Destek Yatırım Araştırma Direktörü. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi az önce Yusuf'a giderken de aynı cümleyi kurdum. Hmm. Daha artık makronun piyasaların odağına yerleşmeye başladığı, küreselde de içeride de bir sürece, yani savaşın artık öyle kenara konulduğu bir süreç var gibi anlıyoruz fiyatlamalara da baktığımızda. Şimdi tabii içeride enflasyon verisi %1 civarı bir beklenti var, sınırlı bir artış var. Bizde içerideki soru tabii bu enflasyon verisiyle beraber Merkez Bankası'nın politika faizi ağırlıklı ortalama fonlama faizi arasındaki makas nereye gelebilir sorusu. Küreselde de FED tarafı sanırım çok belirleyici olacak. Bizim açımızdan da fon akışları açısından da FED, çünkü şimdi iki faiz arttırma beklentisi belirginleşiyor küresel piyasalara baktığımızda. Mesela Avrupa ikinciyi yapar mı diye konuşuyorduk. FED bekle gör diyorduk. O hikayede de bir farklılaşma var. Ama tabii nereye varacağını göreceğiz. Ne dersin, bu eksende piyasa fiyatlamaları, özellikle borsa tarafında hikayenin nereye gitmesi daha güçlü ihtimal olarak duruyor?
2: Şimdi ikinci çeyrek sona eriyor. Yani yılın yarısı ve ikinci çeyrek sona eriyor. İkinci çeyreğe biz Amerika-İran savaşıyla başladık. Bu Amerika-İran savaşıyla birlikte petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. Hı hı. Şimdi biz ikinci çeyreğe sona erdiriyoruz ve petrol fiyatları tekrar ikinci çeyreğin başına tekrar geri dönmüş durumda. Yani bir dalgalanma, bir bozulma var. Üçüncü çeyrekte de aslında bu bozulmanın telafisinin ne kadarın telafi edileceğini gözlemleyeceğiz. Bence hala bir numaraya koyacağımız gelişme jeopolitik gelişmeler. Buradaki çözüm, yani 60 günlük bir süre içerisinde Amerika-İran hangi noktalarda anlaşma sağlayacak? Ben bundan sonra yani ikinci çeyreği çok daha pozitif görüyorum. Yani üçüncü çeyreği çok daha pozitif görüyorum. Çünkü Kasım ayında seçimler var. Kasım ayında bir seçim öncesinde Amerika Başkanı Donald Trump İran'a yeniden bir savaşı veya bölgede tekrar tırmandıracak, özellikle enerji fiyatlarını tırmandıracak bir adımı göz önüne alamaz.
0: Anladığımız kadarıyla yani fiyatlamadaki ana denklemde de bu var. Yani evet. Trump petrolün savaş öncesi yükselmesine izin veremez diye, ama bazen de bazı şeyler kontrolden çıkabiliyor.
2: Kontrolden çıkamamasının da sebebi anketlerde şu an için Amerikan-İran savaşının prim yapmaması. benzin fiyatlarındaki yaşanan yükselişin daha çok tüketici tarafından cumhuriyetçiler tarafına oy kaybına yol açması, anketler şu an için Amerika-İran'da bir savaştan çok bir barış, bunu bir zafer ilan etme. Çünkü bu da bir seçim propagandası
0: olarak. Bir hikaye çıkarmak durumunda.
2: Aynen. Hürmüz Boğazı'nı ele geçirdiklerini, gene kendi seçmenlerini getirip, aynı zamanda geçen hafta da Adalet Bakanlığı'na göreve çağırmıştı benzin fiyatları düşsün diye. Orada da petrol fiyatları düşünce gecikmeli bir düşüşü gözlemleyeceğiz. Buradaki makro hikaye değişim ya da FED tarafına geldiğimiz zaman da şöyle gelişecek. Şimdi kişisel çekirdek tüketim harcamaları verileri geldi. Ama bu Mayıs ayında gelen veri 2026'nın en yüksek verisiydi. Haziran'dan itibaren hızlı bir şekilde geri çekilecek. Çünkü benzin galon fiyatları düştükçe oradaki fiyatlar da daha çok çekirdeğe doğru, manşetin çekirdeğe göre yansıdığını gözlemleyeceğiz. Temmuz ayında yeniden düşecek. Çünkü ortalamalar gecikmeli olarak yansımaya devam ediyor. Burada pozitif taraf da var. Yani şimdi üçüncü yere geçerken pozitif tarafı da görmek lazım. Şu an için mesela bugün de İran, Irak, Basra Körfezi'nden ticareti canlandırabilmek için sadece Basra çıkışlı petrolün, ham petrolü $18 indirim yaptı Temmuz ayı boyunca. Tüm Körfez ülkeleri bu zararı kapatabilmek için mümkün olduğu kadar full kapasite çalışıp arzı arttırıp zararlarını kapatmaya çalışacaktır. Bu da fiyatları hızlı bir şekilde düşürücü bir etken olacaktır. O yüzden ilk etapta bizim bakacağımız şey 60 günlük bir süre içerisinde Amerika, İran hangi başlıklar üzerinde anlaştı? Bu başlıklar üzerinde anlaşmalar aslında hem petrol fiyatlarını düşürücü, hem petrol kimyevi ürünleri düşürücü, hem de Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte ticaret kanalını açıcı bir alan yaratacak. Şimdi Temmuz ayında normalde Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı bekleniyordu. O Eylül'e ertelenmiş durumda. Gelecek yine iyi veriler ya da Amerika'daki tarım dışı istihdam rakamlarının kötüleşmesi, Amerika'da enflasyonun patikasının gerilemesi, ki Michigan tüketici güven endeksi cuma günü açıklandı ve burada 5 yıllık enflasyon beklentisinde belirgin bir düşüş yaşandı. Yani 1-2 hafta içerisinde 3.9'dan 3.3'e geriledi. Bu sadece esasında benzinin galon fiyatının düşmesiyle alakalı. Orada enflasyon beklentileri bundan çok fazla etkilenmiş durumda. O yüzden jeopolitik gelişmeler, 60 günlük süre, bununla birlikte gelecek iyi ekonomik verilerde bence makroekonomik tarafta da bir miktar daha rahatlama, merkez bankalarının özellikle Fed'in faiz artırımı beklentilerini var olsa bile 2'den 1'e düşürmek olabilir. 1'e olan Aralık ayına atabilir. Yani çünkü seçimler öncesinde Fed'in de bir faiz artırması mevcut yönetim içerisinde biraz da zor görüyor. Bunu da gözden kaçırmamak gerekir.
0: Evet, yani Trump'ın faiz indirme baskısı ve Amerika'nın yüksek borçluluğu üzerinden ve de bunun üzerine daha da eklenecek, yani özel sektör tarafından gelecek borçluluğu da hesaba katmak gerekiyor sanırım. Tahvil faizleri buraya giderken, bu kadar IPO varken ve bu kadar yüksek montanlı yatırımlar devamının da 5 yılda 5,5 trilyon dolar kadar daha bir AI merkezli, yani AI odaklı yatırım beklentisi var Amerika'da, özel tarafta. Dolayısıyla Amerika'nın yüksek faiz istememek için o borç stonu çevirmek için hem kamunun hem öbür tarafın yüksek gerekçeleri var. Ama
2: burada konut tarafı, çünkü Trump'ın esasında çok inşaat odaklı olduğu için burada konut tarafındaki faiz oranının yüksekliği, inşaatın yavaş gitmesi aslında Donald Trump'ın faizi düşürme noktasındaki en büyük etkenler. Şu anki faizlere baktığımız zaman da en sıkılaştırıcı, hani kompozisyon olarak baktığımız zaman en sıkılaştırıcı durum da aslında konut piyasasında. Yani uzun vadeli faizler yukarı gidince, mortgage faizleri dolayısıyla arttığı için konut piyasası ciddi durgun.
0: 30 yıllığa bakar onlar en çok zaten.
2: Durgunluk olduğu için. O da Trump'ı bu kadar faiz indirimini baskılanmasının en büyük sebebi o. Yani seçime giderken de böyle bir ortam olmadığı için piyasaların çok daha isteyeceği bir üçüncü çeyrekte karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz açıkçası.
0: Peki, bize gelelim. Evet. Bizde yani politika faiziyle ağırlıklı ortalama fonlama arasındaki yakınlaşma alanını nasıl görüyorsun?
2: O yani 37'den bizim %40'a çıkartmamız artı makro ihtiyati tedbirlerle kredi kısıtlamamız, kredi büyümesini de kısıtlamamızın aslında hepsinin altında yatan şey Merkez Bankası'nın bu risk alma iştahının bozulduğu bir noktada, savaşın ne kadar uzun süreceği bilmediğimiz bir ortada aslında kendine güvenlik bir bariyeri geliştirmesiydi. Rezervlerindeki yaşanan o kayıplara. Çünkü 22 Mayıs'ta da mutlak mutlandan sonra tekrar bir rezervde bir kayıp oldu. O bariyer aslında, o tampon işe yaradı. O tampon işe yararken de Merkez Bankası'nın tekrar kredi TRED rezervlerinin limitlerini doldurduğunu gözlemliyoruz. Yani savaş ve ateşkesle birlikte çok hızlı bir şekilde Merkez Bankası'nın Türkiye'ye çıkan kredi TRED hızlı bir şekilde yerine gelmiş durumda. Tahvil tarafından para girişlerinin geldiğini gözlemliyoruz ki şu an için bence tahvil faizleri hala yüksek. hala gerilme potansiyeli var. Ve bununla birlikte biz sıcak para girişinin gelmeye devam edeceğini gözlemleyeceğiz. Yani Merkez Bankası'nın rezervle ilgili şu an için bir endişesi yok. Enflasyonist bekleyişler %30'lara kadar çıkmıştı. Ama en son gelen beklentiler, hem bir önceki enflasyon hem şu anki enflasyon ve beklentilerdeki yeni yarım puanlık düşüş, yıl sonuna doğru yarım puanlık düşüş ki 29,5'a kadar geldi. 28'lere kadar da gerileyebilir bu ithalat fiyatları ve petrol fiyatlarındaki düşüşte. Yani yılı 28-30 bandı içerisinde 29'un altında kapatabiliriz. Onun üzerine şu anda ödemeler dengesi tarafında da petrol fiyatlarının düşüyor olması, ithalat oradaki endişeleri de kaldırıyor. Yani rezervlerde şu anda endişe yok. Enflasyonist bekleyişlerde endişe yok. Ve cari ve ödemeler tarafında bir endişe yok. Ve turizm sezonunda hani savaşın ateşkese dönmesiyle birlikte kurtulmuş durumda. Bu riskler ortadan kalktığı için de bu tampona artık gerek yok. O yüzden Merkez Bankası enflasyon %1'in altına çıktığı zaman Temmuz ayındaki toplantıyı beklemeden, 26 Temmuz'u beklemeden haftalık fonlamayı açabilecek alana sahip.
0: Peki şimdi Merkez Bankası bu alanı açtığında biz borsa tarafında ne görmeyi beklemeliyiz hisse tarafında?
2: Burada tekrar esasında biz ikinci çeyreğin başına dönmemiz lazım. Yani biz ikinci çeyreğe
0: dönecek miyiz?
2: Alan var. Çünkü şöyle bir avantajımız var. İlk 6 ay çok büyük bir enkazla karşı karşıya kaldık. Her türlü olumsuzluk beraberinde geldi. Ama bir de iyi tarafından bir olumsuzluk vardı. Biz yıla başlarken işler hep çok daha canlıydı. Bu jeopolitik risklerin gelişmesi, Merkez Bankası'nın geçmiş dönemdeki yaptığı adımların sıkılaştırıcı etkisinde bir de makro ihtiyati tedbirler gelince aslında 3,5 yıldır ilk defa ekonomi dezenflasyonist oldu. Yani ekonomik büyümenin %2,5'a çıkması, yani Türkiye potansiyel %4 büyürken %2,5 büyüdüğü bir noktada ilk defa arz talebi aştı. Ve bu doğal olarak Merkez Bankası'nın politikalarını destekleyici bir unsur oluşturdu. Yani biz burada talebin yavaşladığını, talebin düştüğünü, işte en basitinde otomotiv fiyatları, otomotiv fiyatlarının sürekli, yani artık otomotiv fiyatlarının değişmediği için insanlar da araba talebi etmemeye başladı. Bu krediden daha bağımsız bir şey. Hmm. Yani bu ilk defa Türkiye 3,5 yıldan sonra dezenflasyonist programı buradaki yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte bir esasında patikasının içerisine girdi. Yani bundan sonra beklediğimizden daha kötü bir şey olma olasılığı %30'a çok dayandığımız için söylüyorum. Çok daha az iyi şeyler olma olasılığı ise enflasyonla ilgili daha yüksek diyebiliriz.
0: Gökhan Uzkoyer, çok teşekkür ediyorum katıldığın değerli katkın için. Destek Yatırım Araştırma Direktörü konuğumuzdu. Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattına devam edeceğiz.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Elendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest oldu.
1: Reklam. Öncelikli yayın.

0: Güt teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg KT Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Erdem Çenesiz konuğum, İsveya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Ne diyelim, hayırlı olsun diyelim. Bir halka arz heyecanı yaşıyorsunuz. Talep toplama süreci de yarın başlıyor değil mi?
2: Evet, yarın.
1: 1, 2, 3 Temmuz'da talep toplanacak. Siz tabii şimdi hem faaliyet alanlarınızı da biraz konuşuyorsunuz.

0: Konuşalım şirketi. Biz sizi daha önce de konuk aldık tabii. Biliyoruz özellikle Ege Holding çatısı altında yer alan İsveal Seramik, Vitrifiye Seramik.
1: Vitrifiye Seramik, evet.
0: Duş teknesi, evye ve benzeri ürünleri dünyada ve Türkiye'de işte ne diyelim satışa sunan bir
1: üreten
0: evet. Şirket. Faaliyet gösteren bir şirket. Şimdi halka arz neden gündeme alındı? Hangi amaçla? Motivasyonu ne?
1: Öncelikle İsveya tabii yarım asırlık bir şirket. Yani İtalya'da doğmuş 62 yılında. 2013 yılında Ege Holding vasıtasıyla Türkiye'ye bütün faaliyetlerini taşımış bir üretici. Yani yarım asırdır üretici. Türkiye'de de son dönemde özellikle birçok yatırımı, kapasite planlaması, yeni ürün geliştirmeler, yaygınlığı artırma gibi bütün her şey tamamlandığı zaman büyüme fırsatlarını halk arzda hızlandıracak bir yapı oluşturuldu ve o yüzden de bu halk arz planlaması yapıldı. Temel esas ölçülü ve karlı şekilde büyümenin ihtiyacı olan şeyleri halk arzla beraber yürütmek açıkçası bu.
0: Peki. Şimdi halk arz büyüklüğüne baktığımızda 1.4 milyon 400 bin bir büyüklükten bahsediyoruz. Peki halka arz gelirinin dağılımını nasıl yapacaksınız? Biraz o hedefleri de konuşalım. Yani üretim, işte teknoloji, modernizasyon, sürdürülebilirlik, yeşil enerji de yani sizin hep gündeminizde biliyorum. Ve de tabii maliyet optimizasyonu noktasında nasıl bir alokasyon yapacaksınız?
1: İsveç açıkçası şu anda aslında kapasite itibariyle gerekli yatırımlarını yaptı. Yani çok fazla kapasite yatırımına ihtiyacı yok. Yani büyümeye çok hazır, çok hazır. Bütün dinamikleri yerinde bir pozisyonda. Ancak özellikle yenilenebilir konularda, çevresel etkilerde bir takım yatırımlara ihtiyacı olacak. Bunlar hızlıca halk arzla beraber yapılacak. Bu makine kimya yatırımlarında özellikle tekrar dönüşebilir ham maddeler, yeniden geri kazanım üniteleri gibi yatırımlar yapılacak ve bunlar
0: yüzde kaçı buraya gidecek mesela? Ana kalem burası mı olacak harcamanın?
1: Bu %30 civarında olacak.
0: Gelirin, halk arz gelirin %30'u ekipman ve makine yenileme evet, diye yatırım daha doğrusu.
1: Şöyle %30'u sadece çevresel etkilerle ilgili yapılacak geri kazanım yatırımlarına gidecek. Hı. Yani bunun dışında da bir %15 civarında yine makine tesisat yatırımı olacak. O da bazı kiralanmış makineler vardı. Onları yenileri alınacak. Dolayısıyla aslında yaklaşık toplamın %45 civarındaki kısmı makine ekipman yatırımı. Bunun üstüne bir %15-20 civarında da güneş paneli yatırımı olacak. Ya yani toplamda %60 civarında tamamen maliyete etki yapan, maliyeti azaltan ve çevresel dinamiklere katkı yapan yatırımlar olacak. Kalan kısmı ise %15-20 civarında borçluluğun azaltılmasıyla ilgili bir takım planlamalar var. Ama %25'i de bu büyümenin finansmanı tarafına ayrılacak. Dolayısıyla eğer net ölçek dersek yer 55-60 civarında yatırım, 40-45 civarında da finansal bir kullanım alanı olacak.
0: Anladım. Şimdi baktığımızda yıllık bazda hasılat, brüt ve net karlı esas faaliyet karında 2023'e göre sonraki yıllarda biraz gerileme var. Bu yıl nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Beklentileriniz yılın ikinci yarısı için nasıl?
1: Zeynep Hanım, şimdi biliyorsunuz ülkemizde de uygulanan bir ekonomik politikası var ve dünyada da konjonktürel çeşitli değişimler oldu. Bütün bunlar İsveç'te önemli bir planlamaya sebep oldu ve hacime değil de karlılığa odaklanan bir üretim ve satış politikası belirledik. O yüzden hasılat elde eden ama kar üretmeyen tüm ürün gruplarından ve müşterilerinden planlı şekilde çıktık. Amacımız sadece çok üretmek değil, kar elde etmek, karlı bir firma haline getirmek. Zaten kendi sektöründe karlı firmalardan bir tanesi İsveya. O yüzden oradaki hasılat azalması aslında bir seleksiyon sonucu. Bu sene de geçen seneyle aşağı yukarı eşit gidiyor ilk çeyrek sonuçları. İlk yarıda öyle gidecek ama bizim sektörümüz mevsimseldir. Genelde üçüncü çeyrek daha iyi, dördüncü çeyrek de en üst çeyrek gelir. Yani ikinci yarı ilk yarıdan daha iyi olur. Ama özellikle siz sorduğunuz için söylüyorum. hasılat planlaması göreceksiniz tablolarda. Hasılattan ziyade karlılığımızda artış var. Bu da tamamen üretimin daha optimize edilip kapasitemizin ve bütün kaynaklarımızın en karlı ürünlere yönlendirilmesi, ürün gamlarında değişiklikler, daha orta, daha üst ürünlere doğru kullanım alanının artırılması, satışın artırılması şekliyle daha karlı bir yere doğru geldi firma. Bu devam edecektir.
0: Ürün gamındaki odak daha nasıl diyelim, katma değeri yüksek tarafa mı odaklanacak?
1: Evet. Yani daha tasarım, daha katma değeri yüksek, daha teknolojik ürünlere doğru yönlendirdiğiniz zaman, yani doğal bir gerçek var bütün sektörlerde olduğu gibi. Hacim yapan az karlı sektör ürünler var. Bir de daha karı yüksek ama biraz daha nitelikli ürünler var. Her ürün gamında, her sektörün ürün gamında o bu oluyor. Biz o hacim yapan ama kar üretme ürünleri imkanlar dahilinde azaltıp daha kar ettiren üst ürünlere ve İsveya'nın web sayfasına girdiğinizde göreceksiniz. Renkli ürünler, tasarım ürünleri, özellikle teknik olarak üstünlüğü olan özel ürünler. Bunlara doğru ağırlık verdiğinizde kar artıyor. Sanıyorum yani ülkemizde de yapılması gereken dönüşüm bu. Biz de bunu yürütüyoruz. Özellikle patent ürünlerimizden de belirtmek isterim. İki tane çok önemli patentimiz var. Yeni devreye giriyorlar. Bir tanesi Easy Fix diye kolay monte edilen bir ürün. Ki biliyorsunuz artık inşaat yatırımlarında iş gücü maliyetleri ürünün kendi maliyeti kadar arttı. Dolayısıyla biz kullanıcılara maliyetlerini kısacak alanlar yaratmak istedik ve ürünün teknolojik özelliklerine kolay monte edilebilir bir özellik kazandırdık. Bunu aslında kolay da bir şey, çok zorlandığımız bir şey değil. Fakat bugüne kadar fark edilmemiş çünkü her ihtiyaç aslında bir zorunluluktan doğuyor. Yani bu işçiliklerin artması bunu azaltmak için bir çalışmaya sebep oluyor ve bunun sonucunda bir gelişim oluyor. EasyFix bizim üst grup ürünlerde, yani gizli montaj diye adlandırdığımız yanı kapalı ürünlerde daha kolay monte edilebilirliği sağlayan bir faydalı model patenti. Bunu piyasaya sunuyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bunun çok yaygınlaşacağına inanıyoruz. İlk dönüşlerde bu şekilde. Bir diğer ürünümüz de yine waterfall diye adlandırdığımız şelale yıkama sistemli klozet. Bu da çok daha sessiz ve klozetin içindeki yıkama alanını çok artıran bir yıkama sistemi. Bunun da özellikle sifon çekildiğinde evdeki diğer fertlerin rahatsız olmaması için gece falan bu kullanıldığı zaman çok faydalı olduğunu test ettik. Dolayısıyla ikisi de çok yenilikçi ürünler ve bunlarla üst alanda, en üst grupta, yani tasarım tarafımız zaten iyi. Çoğu İtalyanlarla ve bazı ünlü Türk tasarımcılarla çalışıyoruz. Kalite zaten iyi. Bir de bu tür teknik Arge'nin geliştirdiği ürünlerle üst alana doğru yönlendirdiğimizde karlılığın arttığını gördük. Bunun üzerine devam edeceğiz.
0: Bu iki patentin finansallara yansıması için 2 yıllık bir süre mi öngörüyorsunuz?
1: Evet, yani bu yılın 4. çeyreğinde başlar. Yani bu yılın 4. çeyreğinde kesin net yansıma görülür. Önümüzdeki yıl içerisinde, çünkü piyasaya sürülüp tutundurulması, şu anda piyasaya sürüldü dediğim gibi çok olumlu dönüşler var. Ama bunun hacim alması bu yılın son çeyreği ve öbür yılın tamamında olacaktır. Sonra zaten yaygınlaşır diye düşünüyoruz.
0: Peki şu an kapasite kullanım oranı ne şirketin?
1: Kapasite kullanım oranımız şu anda %65'lerin üstünde. Çünkü kapasiteler yeni artırıldı. Zaten halka arzın amacı da buydu. Yani kapasite kullanım oranımız aslında kapasitemiz var. Halka arzla beraber bu teknolojik ürünlerle, yeni ürünlerle, kar marjı yüksek ürünlerle kapasite kullanım oranımızı yukarı doğru taşıyacağız. Buna makina ekipman olarak hazırız. Özellikle patent ve patentli ürünlerin de tanıtımı bir çaba gerektiriyor, bir yaygınlaşma politikası gerektiriyor. Tam da bu aşamadayız. O yüzden de bu halka arz bizim bu yapımızı hızlandıracak. Ama buyurun.
0: Buyurun. Yani 65 seviyesini nerelere taşımayı hedefliyorsunuz?
1: 85'lere gelir diye düşünüyoruz. Teorik olarak daha yukarıda gidebilir ama herhalde oralarda biraz daha durur diye düşünüyoruz. Açıkçası tabii İsveya'nın bir takım fırsatları da var. Yani İsveya bir kere ülkemizde İş gücü maliyetlerinin ve yatırımın daha kolay yapılabildiği Anadolu bölgesinde, yani Marmara'ya göre rakiplerimizden daha avantajlıyız. Bunu kullanmak istiyoruz, kullanacağız da. Bir de 5 tane tesisimiz birden var. Yani bir entegre yapıyız. Vitrifiye seramik fabrikamız, Fire Clay diye teknik ismiyle adlandırılan duş teknesi ve evye fabrikamız, mobilya fabrikamız, gömme rezervuar fabrikamız ve klozet kapağı fabrikamız. Beşi bir entegre tesis, dolayısıyla altyapı tamamen kurulmuş durumda. Şimdi bunun sonuçlarını beraber almak istiyoruz.
0: Erdem Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Erdem Şenesiz konuğumuzdu. Bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun notlarını alarak tamamlayalım programı. Ceren, hoş geldin. Arpa notlarını alalım senden.
2: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. Bugün Avrupa Borsası'na baktığımız zaman endekslerde %1,5'a ulaşan primler var. Alman DAX endeksi yükselişe öncülük ediyor, %1,5'luk yükselişte. Fakat Avrupa Borsaları aslında son çeyrekte 2020'den bu yana en iyi çeyreksel performansı kaydetmeye hazırlanıyorlar. Bugün sektörel bazda bakacak olursak madencilik sektörü %2,7'lik primle öne çıkan sektör. Fakat son çeyrekte STOXX 600 endeksi %10 yükseldi ve buna en büyük katkıyı teknoloji sektörü sağladı. Bu iyimserlikte pek çok faktör var. Özellikle ateşkes sonrası enerji fiyatlarının düşmesi, enflasyona dönük riskleri sınırladı Euro bölgesinde. Büyümeye dönük beklentiler çok daha iyimser bir noktaya evrilmeye başladı. Aynı zamanda tabii önümüzdeki dönemde biz bilançoları takip edeceğiz artık haftaya itibariyle. Burada da beklentiler iyimser. Mesela Deutsche Bank stratejistlerinin beklentisi bu çeyrekte %14'lük kar büyümesi gerçekleşeceği yönünde. Bu da beklentilerin 2 puan üzerinde bir seviyeye işaret ediyor. Tabii Euro bölgesinde her ne kadar son dönemde enflasyona dönük riskler bir miktar daha sınırlı olsa da tam olarak geride kalmış değil. Çünkü bugün Portekiz'de düzenlenen yıllık sempozyumda konuşan Avrupa Merkez Bankası yetkilileri enflasyon şokunda henüz en kötünün geride kalmadığına dikkat çektiler. Hatta önümüzdeki ay tüketici fiyatlarında daha yüksek seviyelerin görülmesinin mümkün olduğunu dile getirdiler. Tabii bu aslında açıklamalar bu hafta gerçekleşecek. Bu hafta açıklanacak Euro bölgesi enflasyonu öncesi geldi. Mesela biz dün İspanya'dan enflasyon verisini almıştık. %3,6 ile manşet veri sürpriz biçimde beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Fakat Fransa'dan gelen bugün veri beklentilerden daha hızlı bir yavaşlamaya işaret etti. Yarın ise gözler Euro bölgesinden gelecek Haziran ayı enflasyon verisine olacak Zeynep.
3: Tek platform.
0: Piyasa hattını burada noktalayalım. 16'da finans merkeziyle ben geri geleceğim. Tekrar görüşelim.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Evet, takı sektörü ve altın fiyatlarındaki son duruma dair müşteri talebini konuşmak ve performansı incelemek üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Soşik Tüy Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin bizlerle. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Şimdi Hakan Bey, aslında sizin markanız deyince hem burada beyaz altın hem de laboratuvar platının kullanıldığı bir alanda karşı karşıya kaldık ve evet, son dönemde bu iki alanda da birçok da gelişmenin olduğunu gördük. Şimdi altın fiyatlarıyla biraz başlamak isterim. Çünkü geçtiğimiz sene çok güçlü bir altın fiyatlaması ve hikayesiyle beraberdik. Bu performansın devamını bu sene başında da görmüştük. Fakat ABD-İran savaşıyla beraber güvenli liman algısının daha da azalmasının ardından altın tarafında son çeyrekte %20'ye varan bir gerileme olduğunu gördük ve bu 13 yılın en düşük seviyesine tekabül ediyor. Peki bu fiyattaki düşüş sizin ürünlere neden yansı ve talebi neden etkiliyor sizce?
2: Ürün fiyatı, altın fiyatı arttıkça zaten talep daha da fazla artıyor. Fakat bu düşüş dediğiniz şey nereden düştü esasında? Çok ciddi bir artış oldu. Oradan
1: düştü. İyi bir yükseliş hikayesi evet, görmüştük aslında. Evet.
2: Bunu geçen seneki bugünkü fiyatlara bakarsak hala altın yüksek. Yani yüksek derken geçen seneye göre yüksek. Dolayısıyla düşüş sırasında talep çok fazla olmuyor ama çıkış sırasında çok fazla oluyor. Eskiden bundan 1-2 ay öncesine kadar bu tür işçiksiz altın satan firmaların kapısında kuyruk vardı. O kuyruklar bitti sadece. Ama düşüş derken çok da fazla düştü sayılmaz esasında.
1: Peki vitrinlerde fiyatlara neden yansıyor? Tabii aslında şimdi yükseldiği zaman direkt fiyatlara yansıdığı bir dönemle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Fakat düştüğü zaman da hemen fiyatlara yansıyan bir performansla karşı karşıya kalacak.
2: Evet, biz Soşik mağazacılık olarak fiyatlarımızın hepsinin üzerinde barkod var, kare kod var daha doğrusu. O yüzden günlük fiyatları hemen anında düşürebiliyoruz. Yani bu şu anda da mesela dün fiyatları düşürdük. Evvelsi gün pardon düşürdük. Gene düşüş devam ederse gene tekrar düşüreceğiz. Ama çok artarsa da arttırmak zorunda kalıyoruz tabii.
1: Aynı düzlemde gidiyoruz diyorsunuz. Evet. Peki düşen fiyatlarla beraber ürün gramajında bir talepte artış oluyor mu? Yani müşteriler burada daha gramajı yüksek ürünlere talep gösteriyor mu? Müşteri sırası yine önce gidiyor.
2: Şimdi biz altın olsun, laboratuvar pırlantası olsun pek yatırımlık bir altın tasarımı yapmıyoruz. Daha çok tasarım üzerine çalışıyoruz ve taşlı ürün çalışıyoruz. Yatırımlık altın almak isteyenler daha çok 22 er bilezik veya ona göre zincir veya ziynet veya külçe fiyatlarıyla ilgileniyorlar. Onlara yatırım yapıyorlar. Biz öyle bir kesme hitap etmiyoruz. Dolayısıyla bizim sadece tasarım üzerinde çalışıyoruz. Evet.
1: Bu tasarımlar da Türkiye'deki bir fabrikadan çıkıyor. Yani üretimin çok yerel olduğu yerel bir firmayı konuşuyoruz sizinle beraber. Evet. Peki burada şimdi bakıldığında ürün tarafında hangi kalemlerde daha yüksek maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalındığı birçok sektörü konuştuğumuzda içerik giderlerinin çokça etkili olduğu bir evet, yük haline geldiği anlatılırdı. Evet. Peki sizin sektörünüzde üretim tarafından bakınca işçilik maliyeti mi şu an birinci en yüksek kalem? Evet, yoksa daha farklı alanlar
2: maliyeti yüksek, bir de taş maliyeti yüksek. İşçilik maliyeti bütün her sektörde olduğu gibi bizde de dolar bazında düşünürsek doların artmamasından dolayı bizim maliyetlerimiz artmış oluyor bir yerde. Ama taş maliyetleri de gene orada işçilik söz konusu. Laboratuvar pırlantasında bunların tamamen kesimleri Hindistan'da oluyor. Ve Hindistan'da bu beceriyi onlar sahipler taş kesme konusunda, özellikle elmas kesiminde. Dolayısıyla oradan kesilip oradan ithal ediliyor. Ve onların da maliyetleri yüksek oluyor tabii. Ama bunu natürel pırlantayla mukayese ederseniz tabii arada gene dünya kadar fark var yani.
1: Tabii ABD-İran savaşının birçok sektör etkisini konuştuk. Peki sizin sektörde böyle bir tablo oluştu mu? Yani farklı bir maliyet kalemi artışıyla karşı karşıya kaldığımız bu son 3 ayda.
2: Evet, madenlerin artması oldu bir kere. Evet. O savaş öncesinden daha da başlamıştı. Maden artması da gene yurt dışına üretimimizde kullandığımız bazı yan maddelerde ithalse eğer, onlar da euro bazında gelen var, dolar bazında gelen var ve Türkiye'de üretilenler var. Onlarda da artış oluyor. Yani dolar bazında da artış oluyor. Yani 10 dolara mal ettiğimiz bir mal 11-12 dolara kadar çıktı. Onlar %20 gibi artışlar oldu. Bu döküm maddeleri, ham maddeleri veya işte yan giderler, bunlar da hep artışa yansıyor.
1: Bugüne kadar hep beyaz altın tarafındaki ürünleriniz ve aslında özel işlemlerinizle ürünlerinizi müşterilere sunmuşsunuz. Son zamanlarda bakıldığında laboratuvar pırlanta çok konuşulmaya başlandı. Evet. Ve doğal pırlanta ile arasındaki farkın da ayrışamadığı bir dönemde karşı karşıya kalmıştık. Ve son Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine bakıldığında ise burada yeni bir düzenlemenin yapıldığını gördük. Artık vitrinlerde laboratuvar pırlantalar ayrı bir tarafta olacak, evet, ve bir ibaresi, laboratuvar olduğuna dair bir göstergesi yazılacak denmişti. Tabii siz de şu an hem normal doğal taş pırlanta hem de laboratuvar pırlantayı kullanıyorsunuz. Bu adımı nasıl değerlendirebilirsiniz? Şeffaflık nezdinde başka adımların da gelmesini öngörüyor musunuz?
2: Evet. Bu bizim için, bizim firmamız adına, kendi markamız adına çok iyi oldu.

0: oldu. Çünkü zaten biz bütün laboratuvar pırlantalarımızı Lab Diamond olarak sertifikalandırıyoruz ve onları uluslararası sertifika firmalarından alıp onları öyle sergiliyoruz. Natural pırlanta bizde zaten çok minimal düzeyde var ve çok minik dediğimiz ürünlerde kullanıyoruz. Çünkü çok böyle pırlantacıyız diyemeyiz. Biz ama laboratuvar pırlantasında öncü bir markayız. Bu laboratuvar pırlantasını bahsedecek olursak kesinlikle hiç kimsenin, hiçbir profesyoneller dahil bunu çıplak gözle veya mikroskopla veya lupla ayırt etmesi mümkün değil. Çünkü ham maddesi birebir aynı. Sadece yapılış şekli değişik, üretiliş şekli değişik, elde ediliş şekli değişik. Bunu ben şöyle örnekliyorlar, yurt dışında şöyle örnekliyorlar. Bugün dağda oluşan bir buz 3-4 ayda oluşuyor havanın soğumasıyla beraber ama evlerimizde veya buz makinelerinde 10 dakikada bir buz elde edebiliyoruz. İkisi de buz ama elde ediş şekli farklı. Tabii ekonomik olarak da çok farklı arasından ve istenilen büyüklükte bir taş elde edilebiliyor.
1: Yani arada evet. %80'e varan bir oranda fiyat farkının olduğunu gördük. Bu evet. Laboratuvar pırlantanın çıkışıyla beraber doğal pırlanta talebinde biraz daha baskıyla karşı karşıya kaldığımız da haberlerden oku nitelikte olduk. Çünkü bir doğal karat pırlantanın fiyatı şu an bakıldığında 4500 ila 7000 dolar arasında fiyatlanırken aslında laboratuvar pırlantayla aynı bir karatlık süreçte burada 450 ve 800 dolar arasında ilerleyen bir fiyatın olduğunu görüyoruz. Bu da farklı evet. bir fiyat politikası karşımıza getiriyor.
0: Tabii şimdiki alıcılarımız kadınlar istenilen büyüklükteki pırlantalara kavuşabilecekler. Bu işte bu pırlanta ölçüleri büyüdükçe aradaki fark daha da artıyor. Sizin dediğinizin daha da üstüne çıkabiliyor. Fakat bu ulaşılabilirliği çok kolaylaştırdı ve çok iyi bir talep var şu anda. Birçok firma bunu yapmaya başladı. Yurt dışında özellikle biz hala gerisindeyiz esasında. Bugün bu işin liderliğini çeken Amerika'ya baktığımız vakit veya Londra, İngiltere'ye baktığımız vakit piyasanın %40'ını geçmiş vaziyette laboratuvar pırlantası. Dolayısıyla natural pırlantalarda %60 gibi düşüş var.
1: Peki bizde nasıl bir pazar var sizce Amerika ile burada kıyaslarsak?
0: Bizde de çok iyi pazar var ama hala başındayız. Yani bizde hala bir %5 bile değildir yani.
1: Peki ileriki dönemde burada talebin artacağını öngörüyor musunuz? Çünkü Türk halkına bakımda yastık altı altını seven, daha geleneksel yatırımlara odaklanan bir evet. tüketici talebiyle karşı karşıya kaldığımız dönemler var. Pırlanta da aslında biraz daha yatırım amaçlı son dönemde bakılıyordu. Fakat bu laboratuvar pırlantanın gelmesi de daha fiyat odaklı bir tüketici eğilimine doğru mu ilerliyoruz sizce?
0: Natural pırlanta da laboratuvar pırlantası bir yatırım aracı değildir esasında. Yani yatırım deyince tamamen içeriksiz altın. İşçilikli altın da değil. İşçiliksiz altın. Yani bu 20 kere veya zinet lirası veya külçeler yatırım aracıdır. Fakat tabii ki bu son tüketicimizin, müşterimizin en büyük kaygısı bunu sattığımız vakit paraya döndürebilir miyiz diye. Biz de bu kaygıyı insanlara bu rahatlığı verebilmek için sattığımız fiyatın %75'ini yani %25 eksiğine istediği şekilde sattığımız fiyatın istediği zaman getirdiği vakit geri iade alıyoruz. Geri kalan zaten o %25'i de %20'ye yakın KDV'si var zaten bu işin. Diğeri de kredi kartı komisyonu vesaire derken esası aldığımız fiyatı geri alıyoruz demek ki. Sattığımız fiyata var.
1: Peki burada geri alımlarınızla bir artış söz konusu mu? Çünkü son zamanda ikinci el tarafında alımların çok arttığı bir dönemle evet. beraber kalmıştık. Bu süreçte ikinci el alımlarında nasıl
0: fiyatlarımız,
1: bir performans
0: fiyatlarımız var? Son derece makul olduğu için çok ulaşılabilir fiyat olduğu için geri getirişleri yani iade süreçleri çok fazla yaşamıyoruz. Henüz bir başlangıçtayız zaten. Henüz bir geri alımımız yok gibi bir şey.
1: Tabii iade süreci deyince bir de e-ticaret tarafına da bakmak lazım tabii. sizinle evet. beraber. Çünkü pandemiyle beraber birçok sektörün online satışa doğru kaydığı kanallarla evet. Bir performans sergilediğini görmüştük. Peki burada takı ve kuyum tarafına bakıldığında nasıl bir performans var? Çünkü hem ayakkabı hem de takı tarafında denenmesi, görülmesi hatta ışıltıya biraz daha bakılması gereken bir sektör olduğunu hepimiz algı olarak bilirdik. Son dönemde bu algı kırıldı mı? Online tarafta daha ivmeli bir satış var mı?
0: Aynen siz düşündüğünüz gibi biz de öyle düşünüyorduk. Biz internet sitesinde biz çok fazla başarılı olamayız gibi düşünüyorduk. Fakat herkesin öğrendiği gibi biz de bunu pandemide öğrendik. Fakat işte öyle değil. Sonuçta 15 gün zarfında iade etme şansı var tüketicimizin. Online satışlarımızda son derece iyi gidiyor, son derece başarılı gidiyor. Hem mağazayı da destekliyor, mağaza online'ı destekliyor. İkisi beraber. Geniş bir ağımız olduğu için bu konuda şanslı bir markayız. Online satışımız her geçen sene de üzerine katarak gidiyor. Buna baktığımız vakit, bu işin uzmanlarına sorduğumuz vakit daha önümüzde çok yol olduğunu görüyoruz. Bir de böyle aradaki sepet ortalamasını arttırmak için de bazı atraksiyonlarımızı yapıyoruz.

0: Bu da son tüketicinin hoşuna gidiyor.
1: Şimdi geçtiğimiz seneyle biraz da bu seneye kıyaslayalım. Tüketici ve müşteri tarafında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Sepet tutarında nasıl bir ağırlık vardı? Ve alım gücünün biraz daha gerilediği dönemlerle karşı karşıya da kaldık. Hem jeopolitik hem de iç taraftaki gelişmelerle beraber. Bu yılı nasıl tanımlarsınız ve ilk yarı yılı nasıl kapatıyoruz sizce? Geçtiğimiz yıla göre daha mı iyiyiz yoksa daha farklı bir taleple mi karşı karşıya?
0: Fiyatlar arttığı için geçen sene en azından ilk yarısıyla ilk bu seneki yarıyı mukayese ettiğimiz vakit cirolarımızda bir düşüş yok esasında. TL bazında artış var. Döviz bazında da düşüş yok sayılır. Hatta biraz artış var ama adet bazında düşüş var tabii. Çünkü madenlerin artması, gümüş ve altının çok fazla artması fiyatlara negatif olumsuz yansıdı. Adet bazında düşüşümüz oldu. Onu tekrardan tekrar madenlerin geri gelmesiyle beraber hem altın hem gümüşte biraz düşüş olduğu için tekrar o adetlere yakalayacağımızı umuyorum.
1: Peki bu dönemde ne kadarlık bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldınız?
0: Madenlerde %300'e yakın bir artış oldu. İşçilikte TL bazında düşünürseniz enflasyon oranının daha da üzerinde işçilik olarak artış oldu tabii.
1: Şimdi Birleşmiş Markalar Derneği'nin bir anketi vardı Mayıs ayı özelinde bakıldığında burada ciroların arttı fakat karlılık tarafında bir geri çekilme olduğunu gördük. Evet. Sizde de aynı tablo var mı ve yılın ikinci yarısında böyle tablonun devamını öngörüyor
0: musunuz? Aynen, sadece işçilik maliyetlerimiz değil özellikle parakendecilerin çok fazla giderleri var. Bu AVM'lerdeki olan kira olsun, ortak gider olsun, işte elektriktir vesaire genel giderler olsun. Bunlar çok fazla bir yer alıyor maliyetlerde. Ve bunlar da hiç durmadan artıyor. Yani bu enflasyon çok daha fazla üzerinde artıyor. Bu da parakendeciyi çok zor duruma düşürüyor. Bugün karlılık marjını düşündüğünüz vakit eskiden %20'lerde olan karlar bugün %10'un da altına inmeye başladı. Bu çok fazla tabii sürdürülebilir bir şey değil. Buna biz sosyal olarak bunu nasıl absorbe etmeye çalışıyoruz? Daha fazla tüketiciye ulaşarak, daha fazla satış yaparak, fiyatlarımızı zamlandırmadan, fiyatlarımızı artış yapmadan bu aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz.
1: Peki bu kadar aslında zor bir finansmana erişim döneminde yatırım planlamasında bu sene içerisinde yeni projeler gündeminizde var mı? Ve varsa da bu yatırımı öz kaynakla mı tamamlamayı düşünüyorsunuz?
0: Evet, öz kaynağımızı da yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Mağazalaşmaya büyümeye devam ediyoruz mağazalaşmaya. Yani çünkü hala Türkiye'nin bazı ilçelerinde ve illerinde yokuz. Bizim gitmemiz gereken yerler var. Oralarda mağazalaşmaya devam edeceğiz.
1: Peki Hakan Sezgin çok teşekkürler değerli katkınız için.
0: Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer değerli konuğumuza gidiyoruz diyelim. Kendisi Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı bizimle telefon hattımıza. Mustafa Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ala Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Mustafa Bey, bakın da sizinle programlarımızda çokça konuşmuştuk aslında. Çip kriziyle beraber fiyatlarda bir artış vardı ki bu da telefon fiyatlarına yansıyacak demiştiniz. Son zamanda açıklamalara bakıldığında artık üretim fabrikalarına dair bir kapanmanın da olduğunu, bu krizin sebebiyet verdiği görülüyor. Şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık ve bu kapanmalar ne kadar ulaştı, daha da artacağını öngörüyor musunuz? Biraz buradan başlayalım dilerseniz.
2: Evet, aslında sizlerle bahsettiğiniz gibi programlarda konuşmalarımızın bazı sonuçlarında yaşamaya başladığımız bir döneme de girdiğimizi ifade edebilirim. 2020 yılında hayatımıza gözetim belgesi kararı girdi. Gözetim belgesi kararıyla birlikte 200 doların altında ithal edilen cep telefonlarına uygulanan bu kararla birlikte de Türkiye'de yerli üretim sanayisi oluştu diyebiliriz. Bu çok olumlu ve makul bir karardı diyebiliriz açıkçası. Sonrasında bu uygulanan kararla birlikte ülkemizde global markaların yatırım yaptığı, yerli yatırımcıların yatırım yaptığı bir sanayi oluştu ve bu alanda ciddi bir istihdam ve yetişmiş insan kaynağı oluşturmamız açısından da yine bir ortam oluştu. Bunu gördük hep birlikte. Hatta belli dönemlerde Türkiye pazarında satılan cep telefonlarının %65'i Türkiye'de üretilen cep telefonları olarak karşımıza çıktı. Yine söylediğim gibi birçok global marka başta olmak üzere ülkemize yatırım yaptılar. Bizim bu alanda know-how'umuz gelişti. Maalesef ama sonrasında bu rakamın güncellenmemesiyle birlikte burada gelişen know-how'umuzu kaybetme noktasına geldiğimizi ifade edebilirim. Bu globalde bahsettiğim

0: ettiğimiz çip kriziyle birlikte de birleştiğinde artık Türkiye'de üretilen cep telefonlarının daha önce bir yerli markanın örnek vermek gerekirse onun üzerinde model üretirken şu anda çok sayılı model ürettiği de karşımıza yine çıkmakta. Haliyle bu oranın yükseltilerek en azından yerli üretimin bu manada desteklenmesi gerektiğini, bu oluşan ülke adına oluşan know-how'ın kaybetmememiz gerektiğini savunuyoruz açıkçası. Çünkü günümüze geldiğimizde bu çip kriziyle de birleştirildiğinde ciddi istihdam kayıplarını görüyoruz. Maalesef yatırımcıların bu yatırımlarından vazgeçtiğini, yatırımların maalesef zayi olduğu bir ortam da yine söz konusu. Bu ortamı da maalesef üzülerek sektör olarak yine gözlemliyoruz. Haliyle bu 200 dolarlık rakamın güncel verilerde 400 doların üzeri 450 dolar seviyesine çıkartıldığında ülkemizde yapılan yatırımların zayi olmadığı, ülkemizde yetişmiş teknoloji alanında yetişmiş, mobil teknoloji alanında yetişmiş istihdam kaybının olmayacağı, istihdamın artacağı bir durum söz konusu olacağını ifade ediyoruz herhalde.
1: Evet, teşvik tarafında aslında bu olumsuz tabloyu düzeltmek amaçlı bir artırım çağrısında bulunuyorsunuz. Peki sizce böyle bir artışla beraber gözetim denetim fiyatlarını 450 dolara kadar çıkartılması önerisiyle beraber telefon fiyatlarına yansıması neden olur ve istihdam tarafında nasıl bir kazanımla karşı karşıya kalırız?
0: Çok önemli ve doğru bir soru. Teşekkür ediyorum özellikle sorduğunuz için. Çünkü geçtiğimiz açıkça seçim dönemlerinde aslında bu oran 350 dolara güncellenmişti. Ama kamuoyunda bunun son kullanıcı fiyatları, tüketici fiyatlarına yansıyacağı algısıyla oluşan maalesef kamuoyu baskısından sonra bu karar beklemeye alındı, geri alındı diyebilirim açıkçası. Aslında bahsettiğimiz durum son kullanıcı fiyatlarına hiçbir şekilde yansımayacak. Hatta ileride ülkemizin açısından rekabeti destekleyecek, ileride belki birçok global marka ile birlikte daha rekabetçi bir ortam sunacağı için bunu özellikle ifade etmek isteriz. Yani buradaki oran yerli üretimi destekleyecek bir orandır, ülkeye yatırımı çekecek bir orandır. Hiçbir şekilde son kullanıcı fiyatlarını etkileyecek bir oran değildir. Onu gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz.
1: Şimdi son aylarda iki fabrikanın kapandığı haberini paylaşıyorsunuz. Peki yakın zamanda başka fabrikaların da kapanma haberleriyle karşı karşıya kalır mıyız? Burada yeni gelişmeler bugün nezdinde bakıldığında olacak mı? Ve aslında istihdam ve fabrika kapanışları da burada tabloda bir alarm verdiğini de bize gösteriyor. Mevcut koşullar devam ederse 6 ila 12 ay içerisinde nasıl bir üretim tablosuyla karşı karşıya kalırız?
0: Ali Hanım, yine yerli üreticilerimizden aldığımız bilgilere göre şu anda mevcut yerli üretim kapasitenin senin maalesef ancak %20'lerini doldurabiliyoruz. Yani bu da matematiksel bir veridir ki, sonuçtur ki karşımıza maalesef bu istihdam kayıplarının devam edeceği ki yerli üretimde şu anda sektörün iyi dönemlerinde biraz önce bahsettiğim %65 seviyesinde oluşan pazar payına, yerli üretimin pazar payına ulaştığı dönemlere göre bu dönemlerde %70'e varan bir istihdam kaybı söz konusu. Bu yönde ilerlediği takdirde maalesef bu kapasite kaybı da devam edeceği için burada hem istihdam kaybının devam edeceği hem de senelerdir ülkemizin bu alanda elde ettiği know-how'ı maalesef kaybetmemizde sonuçlanacağı bir durum söz konusu olabilir. O yüzden ivedilikle buradaki güncel tutarın, yani 200 doların arttırılması hem ülkemize gelen yatırımların zayi olmamasını sağlayacak. En önemlisi de ülke insanımızın bu teknolojide yetişmiş insan kaynağı oluşturmamızın da önünü açacaktır.
1: Hemen araya girmek isterim. Çok daha az bir vaktimiz kaldı Mustafa Bey, ama telefon fiyatlarını sizinle daha önceki programlarda konuşurken %40'a varan genel sene içerisinde bir artış olacağını söylemiştiniz. Bu kapanmalarla beraber burada farklı bir artışla karşı karşıya kalır mıyız? Çok kısa rica edeyim
0: sizden. Şimdi bahsettiğimiz iki konu aslında ayrı konu. Globalde ister istemez artan maliyetler, lojistik fiyatlarındaki artan maliyetler ve çip krizi nedeniyle maalesef bu ülkemizde mobil iletişim ürünlerinin başta da cep telefonlarının fiyat artışı bize kaçınılmaz gözüküyor ilerleyen dönemlerimizde. Ama bu bahsettiğimiz gözetim belgesinin artması kararı bu konuyla aslında ayrı, paralel ama ayrı bir konu. Yani bu artışı etkileyecek bir konu Peki. değil, kanun değil. Ama diğer çip krizi zaten doğalında bu ürün fiyatlarına yansıyacak bu konu. Ülkemizde yatırım yapılırsa gelecek için de bizim rekabet olarak elimizde kuvvetlenecektir. Son kullanıcı fiyatlarına gelecekte olumlu etkisi dahi olacaktır.
1: Peki, Mobisat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı'ya çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Ve iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu Akıllı Parayla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

Haziran'ın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Piyasalarda stresi ve baskıyı özellikle içeride izlemeyi sürdürdüğümüz bir Haziran, yılın ilk yarısı ve yılın ikinci çeyreğinin de sonu aslında karşımızda duruyor. Bir piyasalara göz atalım, nasıl bir görünüm var diye. Buradan özellikle

0,86 yine %1'e yakın yukarı yönde değişim var. Hang Seng düştü. Biz şu anda halihazırda Anadolu ve periferisinde batıda görmüş olduğunuz tüm renklerde yeşili görürken neden kırmızıyız? Bunun sebebini belki de biraz daha önümüzdeki günlerde anlayacağız ama ana endekslerde DAX'ın %1,5'luk yine FTSE'nin %1'in üzerinde yukarı yönde değişim var. Kakaran biraz daha onlara göre oranla cılız da kalsa takip ediyor onları. İtalya borsasının yine %1'in üzerinde yükseldiğini görüyoruz. Özetle komşumuz Bulgaristan'ın %1'in üzerinde yükseldiği, Avrupa'nın tamamının pozitif olduğu bir günde biz Atina'da pozitif, çok kısıtlı da olsa negatifiz. 14.120 puana kadar çekildiğini gördüğümüz bir BIST 100 endeksi var. 107 milyar TL'lik bir hacimle. BIST 30'da yine BIST 100'deki %0,40'larla ifade edebileceğimiz yüzdesel değişime benzer yine bir düşüş var. Bununla beraber sınai neredeyse değişimsiz. Bankacılık %0,10'luk düşerken bugün ulaştırma %1,5'un üzerinde düşüyor efendim. Ve dolar TL'de de 46.65'te geçtik. 46.66'nın hemen üzerindeyiz. Euro TL'de 53.20'lere geldik ve euro dolarda da 1.14'ün altındayız. 30 Haziran 2026 saat 15.17 itibariyle bakalım 1 Temmuz ve yılın 3. çeyreği, 2. yarısı başladığında buralarda başka şeyleri konuşacak mıyız? Bununla beraber CDS'imiz 220'lerde yılın ilk yarısını kapatmak üzere. Gösterge tahvil aslında tarafında Türk varlıklarında bir gevşeme olduğunu söylemek mümkün. Ekrana hemen yönetmenimiz Umut Eroğlu rejimiz verdi. İkiklerde %40'ın altına geldik örneğin. %39,98 ile 10 yıllık tahvil faizimizde de %33,13'ü görüyorum ekranda. Diğer taraflarda neler var diye bakacak olursak kötüden başlayalım. Bitcoin %2 düşüşle 59 bin doların altında şu an ama ons altın ve ons gümüşte toparlanma var. Hele ki ons gümüş %1'in üzerinde yükseliyor bugün. Şu anda 59 dolara yaklaşmaya çalışıyor. 58,88 dolarda. Ons altında da 4000 doların altını telaffuz ettik efendim. Yıla başladığımız zamanları düşünün, sonrasını düşünün ve 6 aylık süreç içerisinde bu kez en sert düşüşlerinden birini görüyor. Özellikle yayınlarımız ve bloomberg.com web sitemizi takip eden değerli izleyicilerimizin sosyal medya hesaplarıyla beraber bugün dikkatini çekeceği üzere 2008'den beri altında özellikle dönemsel bazlı en sert düşüşü gördük. Alüminyum daha keza burada haftalık aylık veriler ekseninde önemli bir aslında yılın içerisinde olduğumuzu, bir yıl devresinde olduğumuz yarı anlamında söylemek mümkün. Brent ve WTI yükseliyor bugün. Lakin yine savaş gündemiyle konuştuğumuz düzeylere oranla çok çok daha aşağısında bir Brent petrol görüyorum şu an terminalde. 73,34 dolarda WTI Amerikan tipi ham petrol 71 doların biraz üzerinde. Yine bu döneme damgasını vuran yılın ilk 6 ayında özellikle sonlara doğru yaklaştığımızda ikinci çeyrekte bir konu daha vardı. ABD tahvil faizleri, ki ABD'den gelen veriler, Fed ile ilgili girmiş olduğumuz yeni dönem başkan ekseninde tabii bunları konuşuyoruz. Acaba daha yüksek tahvil faizlerini mi getirecek diye bir aslında piyasalarda hareketlilik izlemiştik. ABD oyunları %4,40'ın altında, 4,5'un üstünü konuşmuştuk. 5 yıllıklar %4,15'lerde, 2 yıllıklarda %4,12'lerde. Bakalım yılın 3. çeyreği ve 2. yarısında bu konuyla ilgili neleri konuşacağız. Kuşkusuz dikkatten kaçmaması gerekenlerin başında spot dolar endeks geliyor. Ekranda ABD vadelerini de gördünüz. Orada da Dow Jones hariç diğerleri pozitif ama çok kısıtlı buradaki değişimler. Spot dolar endeksi de yılı 101'in üzerinde kapatıyor. Şu anda gün içini görüyorsunuz spot dolar endeksi. Ama geçtiğimiz yıl Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna ilk oturduğu dönemleri hatırlayalım. İlk seçildikten sonra koltuğa oturana kadar öncelikle güçlü dolar, geçtiğimiz yıl boyunca da zayıf dolar izlemiştik. Şu anda yıllık spot dolar endeksini görüyorsunuz ekranda. 96'lara kadar çekilmişti burada. Euro dolarda gördüğümüz manzaralar bambaşkaydı ve yılın ikinci yarısına burada da 101 seviyesinin üzerinde giriyoruz. Dediğim gibi bizde ise senedi piyasasında stres hakim ama VIX endişe endeksi üzerinden biraz hızlı attı. 20'nin üzerine gelmesini takiben birkaç gündür, hatta bu hafta boyunca 2 gündür 18'in de altına gelmiş vaziyette. Bizdeki ahvali de bakalım önümüzdeki günler, bu haftanın kapanışı nereye doğru sürükleyecek diye. Bu uzun ve detaylı analizin ardından, girişin ardından bir nefes alalım. Aranın ardından uzun uzun İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamızla biraz daha yapısal dengeleri politik iktisat gözüyle incelemeye çalışacağız. Kaçırmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıl Paranın ana kısmında araya gitmeden önce de söylediğim gibi İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız bizlerle. Hocamla bir müddettir sohbet edemiyorduk. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağlar Bey, iyi yayınlar.
1: Sizlere reverans yaparken Besant'ın açıklaması da biraz gözüm takıldı. Haziran ayı istihdamının çok güçlü gelmesi beni şaşırtmaz şeklinde. Herhalde Dünya Kupası'na tırnak içerisinde ne yazık ki kendi pisliklerini bulaştırdıkları Dünya Kupası'ndan kaynaklı olarak bundan bahsediyor. Saha içinde rekabet devam ediyor olsa da saha dışı gerçekten unutulmayacak. 78 Arjantin'de Junta yönetiminde gerçekleşen Arjantin Dünya Kupası'nı aratacak boyutta, belki daha da kötüsü. Ama hocam size bu yıl biliyorsunuz 2026 birçok şeyin bilmem kaçıncı yılı ama dünyada 2016 çok unutulmaz bir yıldı. Üzerine bol bol yazıldı, çizildi, halen de yazılıp çiziliyor. Brexit ve Donald Trump'ın ilk kez ABD başkanı seçildiği tarih. Ama iki takvim ya da seçimden ibaret değil. O 10 yılda hem iktisadi olarak araya zaten bir salgın sıkıştırdık hem de politik olarak çok ciddi kırılmalar yaşandı. Ben de kanalda çalıştığım için Davos'lara neredeyse 2021'den sonra tamamına katılma şansı buldum. Ve bütün Davos zirvelerinin adı da işte çatlak, kırılmalar çağında işbirliği vesaireydi. Bu 10 yıl geri dönülmeyecek biçimde hocam değiştirdi mi özellikle 21. yüzyılın gidişatını?
2: Evet, yani 10 yılı biraz daha geriye götürebiliriz aslında. Bir 8 yıl kadar daha da geriye gidersek 2008 dünya ekonomik krizi esas itibariyle 2000'li yılların başında o hani milenyum havasıyla da ortaya çıkan barış ikliminin ve küreselleşme mitinin bir anlamda hikayesinin daha doğrusu sonuna gelindiği döneme tekabül ediyor. Çünkü sermaye birikiminin tıkanması ister istemez bu defa o barışçı söylemler yerine mızrakların yerinden çıkartılması sonucuna bizi götürdü. İşte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere egemen devletlerin birçoğu savunma sanayi üzerinde yoğunlaşan bir yeni sermaye birikim modeline geçti. Ve bunun alıcıları olarak da işte ilk olarak Kafkaslar'da başladı. Daha sonra Kuzey Afrika'da, ardından da Arap coğrafyasında ağırlıklı olarak yeni bir vekalet savaşları dönemine perde aralanmış oldu. Dolayısıyla 2016'ya 2016'nın taşlarını 2008 krizi sonrası dünya ekonomisi örmeye başlamıştı. Yani Trump'ın gelişi de Brexit süreci de buradaki 2008 tıkanmasının bir anlamda sonuçları olarak ortaya çıktı. İşte tek başına Brexit'i konuştuğumuzda o tıkanmanın yaratmış olduğu eşitsizlik ve Avrupa'dan özellikle İngiltere'ye doğru ya da Britanya kıtasına doğru, adasına doğru bir istihdam hareketi ister istemez bir rahatsızlık yaratmış oldu. Bu daralan veya azalan pasta ister istemez çatışmaları da beraberinde getirdi. İşte Trump'ın ilk dönemi de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam kaybının da yoğunlaştığı ve 2008 krizinin etkilerinin de iyiden iyiye hissedildiği bir süreç içerisinde ortaya çıktı. O dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri, az önce turnuvadan örnek verdiniz haklı olarak, aslında ağırlıklı olarak Texas dolayımında inşaat sektörünün çok ciddi ölçüde güçlendiği ve o dönem içerisinde de ağırlıklı burada çalışanların da ya Hispanikler ya diğer düzensiz göçmen veya işte artık ne denilecekse adına bu dezavantajlı gruplar tarafından kapatıldığı bir süreçti ve burada tarım sektöründe çalışan yani üretici köylüler ve Amerika'nın yerlileri ya da beyaz Amerikalılar diyelim açısından da bir yeni istihdam seferberliği müjdesiyle de aslında Trump ilk dönemine gelmişti. İşte Meksika'ya duvar örme hareketi, işte gümrük tarifelerindeki ilk hamle bu süreci getirmişti. Tabii onun da sonuçları oldu. Yani Trump'ın ilk dönemi sonucunda işte pandeminin de başlaması ardından Biden döneminin neredeyse tamamı Trump'ın birinci döneminde ve pandemi döneminde ortaya çıkan parasal genişleme neticesinde bunun enflasyonist sonuçlarını bertaraf etme yönüyle bir harekete girişmiş oldu Biden yönetimi. Ve bu da tabii ister istemez huzursuzluk yarattı. Ve bu da tekrar yeniden bir Trump dönemi, yani yeniden ikinci Trump dönemini ortaya çıkarmış oldu. Biz hani post Trump mı olacak derken neo Trump dönemi gördük. Bu dönemde tabii biraz daha cüretkar. Çünkü az önce de paylaştığımız özellikle ülkelerin kişi başına düşen gelirlerine baktığımızda tabii bunlar ortalama değerler. Biraz daha frekansa bakmak lazım. Mesela kişi başına geliri en yüksek ülke hala Lüksemburg. Ama Avrupa içerisinde belki de eşitsizliği en net biçimde göreceğiniz ülke de Lüksemburg. Yani Lüksemburg'da örneğin bir markete girdiğinizde hırsızlık vakasıyla karşılaşmama ihtimaliniz neredeyse yok. Dolayısıyla bu tabii ister istemez bir tarafta güvencesizliğin yaygınlaştığı, işte beyaz yaka açısından baktığımızda da işte prekaryanın yaygınlaştığı, ama bir taraftan da artık trilyon dolarlarla ifade edilen servetlere ulaşan bir teknokapitalist, teknokrat grubun diyelim veya oligark grubun peyda olduğu bir dünya sistemiyle karşı karşıyayız. Bu tabii şu soruyu akla getiriyor bence Çağlar Bey. Acaba bir bilim kurgu filmi içerisinde mi ilerliyoruz? Yani dünyanın ekonomik, bu küresel ekonomik resmine baktığımızda sürekli bir çoklu belirsizlik, bunun yaratmış olduğu kaygı, korku, bitmeyen çatışmalar. Şu an dünyada 62 tane sıcak çatışma veya çatışmaya ramak kalmış bölge var. Bunun sürekli diri tutulduğu, adeta tırnak içinde söylüyorum, cehennem ateşinin bir şekilde hep bir tarafta yandığı, bu korkuyla da ülkelerin daha önde olan, işte Amerika Birleşik Devletleri gibi, Çin Halk Cumhuriyeti gibi, işte bölgesel olarak düşünürsek Rusya gibi ülkelerin arkasında bir şekilde saf tutmaya yöneldikleri bir kutuplaşma var. Yani konsolidasyon söz konusu. Tüm bu toz duman içerisinde elbette tekrar geri dönüp, yani 2016 öncesindeki dünya ya da 2008'deki kırılma öncesindeki dünyaya dönmek, bir tür sulhu salah diyebileceğimiz, yani tam bir barış ikliminin ortaya çıktığı tablo olabilir mi? Giderek buradan uzaklaşıyoruz bence. Yani tek başına Trump'ın yaptıkları bile, örneğin 4 ay önce bir anda tek bir imzayla 72 tane anlaşmadan çekildi Amerika Birleşik Devletleri. Bunun içerisinde işte özgürlüklerle ilgili, yine çevrenin korunması ile ilgili birçok fon ve dernek, vakıf, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan kurucusu olduğu yapıdan bir anda çekildi. Dolayısıyla hani önümüzdeki süreç içerisinde bir toparlanma değil, belki de bu eşitsizliğin biraz daha arttığı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki şunu beraberinde getiriyor. Yani ister istemez çok güçlü bir kırılma ortaya çıkacak. Yani çünkü bu iştah, yani bu özellikle 2008 krizi sonrası daralma, daha sonra savunma sanayi üzerinden bir sermaye birikim modeli ister istemez ülkeleri kutuplaşmaya ve bir şekilde de karşı tarafı alaşağı etme yönünde motive ettiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Onun için hani her yıl artık 2016 hani miladıyla alalım sizin ifadenizle, her yıl bir siyah kuğu, hatta bunların sayısı da giderek artıyor ve adeta dünya ekonomisi bir tür siyah kuğu çiftliğine dönüşmüş durumda. Onun için hiçbir şey olmasa bile örneğin bir sonraki yılda herkesi

0: şok eden ani bir gelişmenin ortaya çıkabileceğini artık herkes ve piyasada bekliyor. Onun için de zaten rasyonel olmayan tepkiler veriyor. Yani bir tarafta savaş varken bir tarafta işte emtia fiyatları artabiliyor ya da işte borsa rekorları kırılabiliyor. Böylesi bir distopik dönemdeyiz.
1: Valla hocam soru soruyu açacak ama bir 15 dakika yeter mi buna emin olamıyorum. Şunu sorayım peki size. Her ne diyelim sonraki adımın son adımın bir öncüsü vesairesi vardır ama mesela 90'ların sonuna yaklaşırken öncelikle bir Asya para birimleri krizi özellikle finansal iktisadi literatürde ki Japon yeninin 1986'dan beri dolara karşı en zayıf konumuna gelmesi 80'lerin sonunda Japonya'da çok ciddi bir özellikle emlak tarafından hisse senedi piyasasında içine alan bir ekonomik tsunami kısmı var. Sonra 2001'de dotcom krizi var. 2008 krizine siz değindiniz ama şunu sormak istiyorum. Biraz da mesela bugün Avrupa'nın haleti ruhiyesinde bunu çok iyi okuyabiliyoruz. Hatta 2026 Dünya Kupası'nda da dün çok önemli iki futbol aktörü Hollanda ve Almanya aynı gün elendi. Her ne kadar Fransa ve İspanya çok güçlü olarak geliyor olsa da Avrupa'nın 20. yüzyılda refah için göç edilen bir yer olması ciddi anlamda Ukrayna Savaşı ve takiben ABD ile ilişkileri vesaire sorgulandığı bir dönemde. Siz de her yer siyah kuğu dediniz ya, bundan herhangi bir şekilde bu dünyadaki sayılı azınlık olan milyarderler ya da çok aşırı elit tabaka olmadıktan sonra kurtulmanın bir yolu madden, refahen ya da sosyal olarak yok herhalde, değil mi?
0: Yok gibi görünüyor ve giderek hani bu teknofeodalizm meselesinde de konuşmuştum sizinle. Aslında onların tarlasında oyun oynuyoruz. Ya da onların halısının üzerinde dünya halkları veya işte belli ölçüdeki ülkeler ekonomik faaliyet gerçekleştiriyor ya da organizasyon yapıyor. Halıyı çektikleri an ne olacağınız belli değil. Yani çünkü özellikle bu teknoloji tandanslı yatırımlara baktığımızda yani bunun içerisinde yarı iletkenler de var. Yapay zeka da var. Geniş bir spektrum. Bunların temel saklandıkları yerler yani serverlar, yazılımları, birbiriyle kurdukları dil yani ortak birbiriyle kurdukları diyalog biçimi. Tüm bunlara baktığımızda bunun planlanma yerinde dünyanın çok geniş bir kesimi hiç yok. Hiç yok. Dolayısıyla kurgu içerisinde de olamıyor doğal olarak dünya. Avrupa açısından da çok önemli şeye işaret ettiniz tabii. Hiçbir zaman sadece Avrupa değil dünya eski dünya olmayacak. Çünkü adeta bir kavimler göçü yaşamış durumda dünya bu 2008 krizi sonrası çatışmalar. Tabii onun bir öncesi de yine bir öncesine gidersek 2001'de bu ikiz kuleler saldırısı ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Afganistan üzerindeki tahakkümü ister istemez bir şekilde cehennemin kapılarını da açmış oldu. Yani tamamen dünya artık yeni bir dünyaya dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bunu gözetmeden eski kurallarla hareket etmek mümkün değil. İşte bazı ülkelerin futbol takımlarıyla da ilgili bu konuşuluyor. Yani mesela Kanada'nın işte 1980'li yıllardaki kadro yapısındaki genel fiziki özellikleriyle şimdi 2026 yılındaki durumu mesela ya da Fransa için bu artık yeni normal. Bunu bu haliyle kabul etmek lazım. Yani denge halinden giderek aslında o çoklu belirsizliğin yaratmış olduğu bir geniş kaos içerisinde sürükleniyoruz. Buradaki kırılmalardan bir tanesi de yine sizin işaret ettiğiniz bence çok önemli o. 97 Asya krizi. Çünkü bu o döneme kadar aslında bu özellikle sermayenin serbest dolaşım önündeki engellerin kaldırılması özellikle para sermaye açısından söylüyorum. Buralarda işte o dönemde Asya kaplanları denilen ülkeler bir anlamda örnek gösterilen ülkelerdi. Fakat o kriz sonrasında o Asya kaplanları bir anda kediye dönüştü. Bunu bütün dünya gördü. Dolayısıyla aslında belki de kağıttan kaplan olarak o sürece kadar lanse edilmişlerdi veyahut da öne çıkartılmışlardı. Hakeza işte dotcom krizi, diğerleri ne kadar hassas bir denge üzerinde hareket edildiğini etmekte olduğunu dünya ekonomisinin gösteriyor. Şu anki durumda tabii bu eşitsizlik de artmış durumda. Avrupa açısından da şunu ifade etmek isterim. Yani Avrupa belki şu an üçe ayıralım dünya ekonomisini şey olarak harita üzerinden düşünürsek bir taraf Kuzey Amerika yani değer yaratan, bir taraf Asya Pasifik ve önümüzdeki süreçte de öne çıkma potansiyeli yüksek. Bir tarafta Avrupa alanı. Şimdi bu Avrupa geride kalıyor tabii. Yani üretimde geride kalıyor, teknolojide geride kalıyor, insan kaynağı açısından geride kalıyor. Yani yavaşlayan bir Avrupa var, nüfus açısından da öyle, doğru. Ama şu açıdan bakarsak, yani aynı haritada bu defa üretim ve mevcut gelir değil de servet üzerinden bakarsak Avrupa'nın gücünü görüyoruz. Bu defa Kuzey Amerika'dan sonra ikinci sırada. Yani Kuzey Amerika'daki servet miktarı ne demek? Birikmiş gelir. Yani yıllara sair biçimde biriktirilmiş gelir 120 trilyon dolar. İkinci sırada Avrupa 80 trilyon dolar. Evet, Avrupa yavaşlamış durumda. Fakat şu ana kadar biriktirdikleri işte sömürgecilik döneminden tutun da sanayi devrimi sonrası yaratmış oldukları değerin toplamı üzerinden baktığımızda hala bölgesel olarak ikinci önemli alanı oluşturuyor. Bunu da dikkate almak lazım. Yani o işte Uzak Doğu kaplanları gibi bir anda resimden çıkabilecek ölçüde küçük bir oyuncu değil Avrupa.
1: Hocam dün tahmin ediyorum Almanya'da da yaşayan bir kişinin bu Almanları dışarıdan gördüğünüzün ötesini anlamak için özellikle Almanya'da birlik kurulmadan önce Prusya geçmişine bakmanız lazım diye bir sosyal medya iletisine rastladım. Orada da özellikle oradaki aristokrat sınıfın her şeyi kendi hatıratları da dahil olmak üzere Fransızca yazdığından ve o kadar da bizim bildiğimiz Almanların Almanlıkla öne çıkmasından ziyade kökeninde başka şeyler olduğuna dikkat çekiyordu. Bugüne de şöyle bir işaret var burada benim kafamda canlanan. Bunu zaten özellikle Biden döneminde de görmüştük. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından bir nevi 20. yüzyılda Avrupa'nın ister bağlarla ister ekonomik bir takım ödünleşmelerle kendine kurduğu kalkan yavaş yavaş üzerinden çekilmeye başlandı. Hatta şimdi Avrupa'da sıcaklardan kaynaklı klima ile ilgili bu yaşanan hezeyan gördünüz mü? Bakın hava ilişi orayı da Bangladeş'e çevirdiği esprili bir dille de konuşuluyor. Ama sizin vurgularınızdan hareketle 90'larda işte örnek gösterilen Asya, şimdi Avrupa. Bizi de belki dönemsel olarak konuşabiliriz ki Türkiye-Kore kıyaslaması çok yapılır ama Kore'nin mesela askeri yönetim geçmişi hep göz ardı edilir orada. Bu zaten tarihin akışı böyle ama burada özellikle ABD ve Çin'in şu anki baskın, Rusya'nın da en azından eskiden kalma mirasının üzerine buradaki stratejik ağırlık merkezi olma durumu hiç değişmeyecek diyebilir miyiz? Öte taraflar bir iyi bir kötü olsa da.
0: Evet, yani yakın gelecekte değişme potansiyeli yok en azından. Çünkü mevcut bu yeni ekonominin işte temelleri bir tarafıyla nadir elementler veyahut da işte çeşitli sınai emtia ise bir taraftan da teknoloji okuryazarlığı ve bunun geliştirilmesi ve gömülü bilgi yani tacit knowledge buralarda öne çıkıyor. Kuzey Amerika ve Asya Pasifik. Almanya ile ilgili de şunun altını çizmek lazım. Yani Alman idealizmi dediğimiz bir şey var ve bu ortadan kalkmış değil. Alman toplumu tabii ki özellikle bu Hitler dönemiyle ciddi bir hesaplaşma içerisine girdi ve Avrupa içerisinde insan hakları ve eşitlik konusunda en ileri ülkelerden biri elbette ki Almanya. Bunun altını çizmek lazım. Bu bir. İkincisi Bismarck'tan başlayarak sosyal devlet anlayışının da en güçlü olduğu ülkelerden bir tanesi Avrupa içerisinde. Ama şimdi aması şu, özellikle bu Alman idealizminin getirdiği şey bir şekilde Alman egemenleri yani daha çok da sermaye sahiplerine hiçbir şey yapışmaz. Bu hep böyledir. Futbolda da öyle. Yani işte futbolda iki takım oynar, kazanan hani Almanlar olur diye bir söz var ya bunun gibi. Bununla ilgili aslında Friedrich Listin bu özellikle İngiltere'de sanayi devrimi ortaya çıktıktan sonra geliştirdiği şeyler var biliyorsunuz yaklaşımlar var. Burada korumacılık politikasının öne çıktığını görüyoruz. Fakat o dönem yazılmış Liszt'in bu yaklaşımına karşı içeride yazılmış şeylere baktığımızda, eleştiri yazılarına baktığımızda Liszt'in bu korumasının Alman halkının tamamını kapsamadığını, sadece seçili bazı büyük üretici grupların veyahut da sermaye sahiplerinin korunması temelinde hareket edildiğini gösteren bir tablo var. Dolayısıyla Alman idealizmi bütün Almanları ya da Almanya'da yaşayan bütün toplumları değil, aslında onun içerisindeki belli bir yere referansla belli bir alanı korumaya çalışıyor. Buralarda da kırılma olduğunu görüyoruz. Çünkü bir taraftan bu eşitsizlik artarken diğer taraftan da tabii toplumlar birbirlerine yakınlaşmaya başlıyor. Yani evrensel yurttaşlık dediğimiz bir kavram daha fazla öne çıkmış oluyor. Çünkü öğrenme süreci tek taraflı değil. Yani diyelim ki Almanya'ya veya Hollanda'ya ya da Fransa'ya kaçak yollarla giden bir mülteci veya göçmen, ne diyeceksek artık, nasıl tanımlayacaksa, sadece oradan öğrenmiyor, aynı zamanda kendi kültürünü de oraya getiriyor. Onun için şunu özellikle ifade etmek lazım. Yani dünya yarın dünkü dünya olmayacak, yeni bir dünya. Dolayısıyla işte Almanya da yeni bir çehre kazanacak, Fransa da yeni bir çehre kazanacak. Aynı işte İngiltere'nin kazandığı gibi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar kazanmış olduğu gibi.
1: Hocam bir 3-4 dakikamız var. Hazır 2016 ve Brexit referansıyla başladık. Orayla bitirelim. Bunun tabii muhakemesi, muhasebesi yapılıyor. İktisaden baktığımızda çok İngiltere'ye yaramamış gibi ama 10 yıllık süreçte belki bundan sonra tablo değişebilir. Lakin hem güvenlik politikası stratejisi hem mesela salgında ben de geçtiğimiz hafta Bloomberg Business Week'teki Brexit yazımında onu bahsettim. Avrupa Birliği'nin o kendi iç mekanizmalarına takılıp kalmadan mesela aşı temininde Brexit'in tek faydasının orada olduğu sıkça böyle mizahi olarak da dile getirilir. İngiltere bu konuştuğumuz hinterland içinde belki Avrupa'ya dahil anlattınız siz ama önümüzdeki süreçte yol ayrımına gidebilir mi yoksa kendine yol çizmenin ötesinde yine Avrupa entegrasyonu ya da Amerika'ya daha yaklaşması ya da bambaşka hiç aklımıza gelmeyecek bir ihtimale konu mudur?
0: Tabii İngiltere bu refah ülkeleri içerisinde Anglo-Sakson kültürüyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda Avrupa'daki mümessili gibi de İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle konumlanmış durumda. Bunun aslında en net ifadesi Churchill'in bir makalesinde var. O dönem Churchill'in Avrupa Birleşik Devletleri başlığıyla bir makalesi yayınlanıyor. Ve burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Çay Partisi sonrası oluşan yapı benzeri bir yapı önerisi var. Yani İngiltere o dönemde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir benzerini veya bir karbon kopyasını Avrupa alanında nasıl kurabiliriz, yani nasıl kurabilirler diye bir tartışma süreci içerisine giriyor. Tabii daha sonra kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği isimlerini alan yapı, hani bir bacağı ekonomik, ta Avrupa Demir Çelik Topluluğuna kadar giden ama siyasi olarak daha yeni. Bu ülkelerin yüzyıllarca birbiriyle savaşmış, işte Prusya döneminden, işte Belçika, Hollanda, Fransa, bunlar hep sürekli savaşmış ülkeler. Savaşmamak üzerine, yani savaşarak çünkü beraber ilerleme şansımız yok, hepimiz geriye doğru gidiyoruz. Savaşmamak üzerine bir yapı ortaya çıkıyor. Bence buradaki esas tehlike Rusya ile Avrupa ülkelerinden biri veya ikisi arasında yaşanabilecek çatışma. Bu bence Avrupa Birliği'ni tamamen dağıtabilir, siyasi olarak dağıtabilir. Çünkü o zaman birlik amacı ortadan kalkmış oluyor. Bu yönüyle baktığımızda da hani İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne girmesi gibi bir gündemin, hani koşullar değişmediği durumda, mümkün olduğunu, olabileceğini düşünmüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönül
0: Ben
1: ister ki
0: teşekkür ederim.
1: uzun uzun geçmişe de geleceğe de referans vererek devam edelim ama bugünlük noktayı koyalım. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alsin hocamız kıymetli yorumları ve yanıtları ile bizlerle birlikteydi. Bakan Şimşek'in açıklamaları var. İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz şeklinde öncesi ve devamı var diye gördüm ama süremizin sonuna geldik. Haziran'ın yılın ilk yarısının ve yılın ikinci çeyreğinin son akıllı parasında birazdan saat 16'da da Zeynep Özol Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.

0: Radyo.
1: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
2: Bloomberg KT katkılarıyla.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklam.
7: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
6: Reklam.

0: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Programın açılışıyla birlikte ekranında bir son dakika düştü. Hemen onu aktarayım. Amerika'da kont fiyat endeksi Nisan'da aylık %0,1 geriledi. Beklenti %0,2 artış iken önceki de %0,2 artıştı. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra Amerika'dan gelecek tabii veriler, gelen ve gelecek olan özellikle tarım dışı istihdam verisi kritik önemde. O makro tarafta ne olacağı artık, çünkü piyasa odağının daha fazla makroya kaydığı bir dönemdeyiz. Merkez bankaları ne yapacak, veriler ne gösterecek diye. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz. Bir fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. Bugün nasıl tamamlanmak üzere diye, nasıl geri sayıyor diye. %0,31 satıcılı görünüm var Borsa İstanbul tarafında. Sektörel kırılımlara bir bakalım. Bankacılık tarafı, sanayi taraf görünümü nereye gelmiş diye. Bankacılık toparlanmış, yani yatay pozitife gelmiş. Sanayi tarafta aynı şekilde. Mali tarafta da %0,8'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Ulaştırma, turizm, hizmetler tarafı diye devam edecek olursak burada turizm tarafı pozitif ayrışıyor %0,93 ile. Bugün en negatif ayrışan %1,64'lük satıcılı seyirle ulaştırma endeksi. Hizmetler tarafında da %0,81'lik satıcılı seyri gördüğümüz bir seanstayız. Geriye doğru sayarken, yani günü tamamlamaya hazırlanırken, tamamlamaya doğru giderken BIST 100 endeksi. Paralara bir bakalım, orada görünüm ne söylüyor diye. Bu hafta tabii, bu arada söyleyelim, yani borsanın da, bizim borsanın da ana gündemi enflasyon verisi. O enflasyon verisi %1'e yakın, birin altında bekleniyor. Orada da faiz indirimlerine, en azından ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle para politikası arasındaki makasın kapanmasına ne kadar alan yaratır sorusu da gündemde. Dolar TL'de 46.65, Euro TL'de 53.21 seviyesi var. Dolar endeksi 101.35'te, Euro dolar çaprazı 1.1396'ya kadar geldi. 1.14'ünde altına sarktı. Bu arada Euro pozisyonlarından hızlı çıkışları da Amerika tarafında takip ettiğimiz notunu düşelim. Avrupa borsalarına bir bakalım, fiyatlamalar bize ne gösteriyor orada diye. Londra borsasında %0,84'lük yukarı yönlü hareket var. Kakaran endeksinde %0,2 kadar. Frankfurt DAX endeksinde %1'in üzerinde %1,24'lük pozitif görünüm var. En pozitif ayrışan burası zaten. Milano borsasındaki primlenmenin oranı ise, seviyesi ise %0,77. Amerika'ya bakalım, vadelilere bir bakalım. Orası da yeşil görünümdeydi son baktığımızda ama negatife dönmüş. Dow Jones yatay negatif, S&P de yatay negatif, Nasdaq'ta %0,13 aşağı yönlü hareket var. Getiri eğrisini bir görelim orada an itibariyle. Buralara da satış gelmiş bir miktar. 10 yıllık tahvil faizi 4.36-4.37'deydi daha önce baktığımızda gün içinde. 4.39'da şu an. 5 yıllıklar 4.15'te, 2 yıllıklar 4.12 seviyesinde. Getiri eğrisinde Amerika'da görünüm böyle şekillenirken en son olarak da bir Brent petrol, altın, oraları da bir görelim. Spot altının ons fiyatı $4,015.50'de. Gümüş $58.56'de, Bitcoin'de $58,256 seviyesi var. Brent petrol $73'ın üzerine gitti yeniden. Amerikan tipinde ise $71.18 seviyesini görüyoruz diyelim. Böylece rakamlarla görünümü özetleyip bir bağlantı yapalım. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı Elif Keskin Keçeci yayına katılacak. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhaba.
0: Küresel piyasalarda öne çıkanlara ilişkin notlarınızı alalım.
1: Evet, bugün birazcık ben bu şeye tarafına, bakır tarafına bakmak istiyorum. Biliyorsunuz Amerika'da bir süredir yürütülen bir Section 232 dediğimiz bir tarife sürecinin bugün son günü. Buradan bir açıklama bekliyoruz Amerika tarafında. Ticaret Bakanı bakır ithalatına ilişkin yürütülen bu incelemenin sonuçlarını Trump'a sunacak bugün. Aslında piyasanın daha çok merak ettiği soru burada rafine bakıra da gümrük vergisi gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun cevabını arıyoruz bugün. Şu an baktığımızda hani mevcut durumda işte boru, tel, kablo gibi yarım amir bakır ürünleri zaten %50 oranında gümrük vergisine tabi. Ama rafine bakır dediğimiz, yani COMEX'te, işte LME'de işlem gören katot bakır tarafı henüz doğrudan vergi kapsamına alınmış değil. Eğer yeni bir karar alınırsa bu durum değişebilir. Tabii piyasa bu yüzden son günlerde birazcık temkinli davranıyor. Birazcık gerginlik var. Yani aslında baktığımızda hani piyasada bu ihtimalin uzun süredir, yani birkaç aydır fiyatlandığını görüyoruz. Hani ne görüyoruz? İşte mesela LME tarafında, Londra Metal Borsası'nda, opsiyon tarafında yani fiyatlar, hani güncel fiyat 13 bin seviyelerindeyken 15 bin, 17 bin civarında kol opsiyonlarda çok büyük açık pozisyonlar görüyoruz. Yani bu aslında bakarsanız hani Eylül ayına kadar oluşabilecek bir fiyat hareketinin erken fiyatlaması olarak yorumlayabiliriz. Bunun dışında en net görüntüyü işte yine CME ve LME tarafında fiyat farklarında izledik. Geçtiğimiz aylarda bu fiyat farkı 1000 dolara kadar açılmıştı. Tabii Amerika tarafında fiyatlar primli hale gelince dünyanın farklı bölgelerinden ciddi miktarda metalin Amerika'ya doğru çekilmeye başladığını tanık olduk. Yani uzun zamandır LME gibi, işte Şangay gibi borsaların depolarında sürekli bir stok azalması izliyoruz. CME

0: tarafında sürekli stok tarafında bir artış söz konusu. Bugün küresel borsa stoklarına baktığımızda yarısından fazlasının artık Amerika'ya göç etmiş olduğunu görüyoruz. Bu aslında şöyle bir ilginç tablo oluşturuyor. Yerli üretimi desteklemek için bu tarife konusu aslında bir yerde ortaya çıkmıştı. Kısa vadede yerli üretimi destekleyelim derken dünyada ciddi miktarda bir bakır sıkışıklığına neden olundu aslında. Nereden çektiler bunları? İşte Elemi'nin depolarından çektiler, işte Şangay'ın depolarından çektiler. Bunun doğal sonucu olarak da Amerika dışındaki bölgelerde fiziksel arz tarafında bir sıkışma görmeye başladık. Bunun devamında da dünya çapında bakır fiyatlarına çok kuvvetli bir yükseliş trendi yaşadık. Şimdi bundan sonra biz ne bekliyoruz? Piyasada asıl fiyatlanan bas senaryo tarifelerin onaylanması. %60 civarında bir olasılıkla bu olasılık fiyatlanıyor. Ne olabilir burada? Kademeli bir tarif uygulaması. Yani 2027'den başlayacak, işte zaman içinde artacak bir vergi yapısı. Böyle bir senaryoda Amerika fiyatları büyük ihtimalle LME tarafına göre, dünyanın diğer bölgelerine göre primlik almaya devam edecek. Diğer bir ihtimal kararın ertelenmesi ya da işte ek bir inceleme sürecine bırakılması. Bu da belirsizliğin bir süre daha devam etmesi anlamına gelecek ki bu durumda da fiziki metal akışının yine Amerika tarafına doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Tarifelerden tamamen vazgeçilmesi şu an piyasanın en düşük olasılık verdiği senaryo. Böyle bir durumda tabii ilk tepkiyi CME LME arbitrajında hızlı bir daralma şeklinde, yani CME tarafında ciddi bir satış şeklinde görmemiz mümkün olacaktır. Küresel bakır fiyatlarında da aşağı yönlü bir düzeltme görebiliriz diye düşünüyorum. Benim notlarım bu kadardı. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Elif Keskin Keçeci'nin notlarını aldık. Araştırma turuna başlayalım.

0: Araştırma turuna Mehmet Özdemir'le başlayacağız. Bloomberg HT araştırmadan analistimiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi biraz gelişmekte olan ülke evrenindeki ilk yarı yıl görünümü, daha doğrusu sen atmışsın başını zaten, tahvil ihraçlarının geldiği seviyeyi biraz konuşmakta fayda var sanırım. Çünkü rekor düzeye ulaşmış. Biraz nedenlerinin içinlerini de anlayalım senden.
1: Nedenleri aslında yılın başından bu yana konuştuğumuz The Basement Trade temasında ABD varlıklarından kaçışın sonucunu özellikle bu başlıkta biraz daha net bir şekilde görebiliyoruz Zeynep. Araya savaş girdi. Şahin Fed'in özellikle tonunun biraz daha borçla birlikte şahinleşmesi ya da piyasanın böyle algılaması bir miktar sekteye uğratsa da şöyle bir 6 aylık manzaraya baktığımız zaman 450 milyar dolarlık bir tahvil ihracı. Bu hem dolar hem euro cinsinden borçlanmaların dolar cinsinden toplanmış tutarını ben sana söylüyorum. Ama şöyle bir genel anlamda baktığımızda Meksika gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelerin 20 milyar doların üzerinde borçlandığı, Türkiye'nin de 10 milyar doların üzerine gelen bir tahvil ihracı ile birlikte bir miktar daha iştahlandığı bir ortam. 450 milyar dolar tek başına bir şey temsil etmezse eğer, geçtiğimiz yıla göre burada %15 civarında ihraçlarda bir artış var Zeynep. Sebeplerini zaten biraz önce aktarmaya çalıştım ama özellikle bizim ABD borçlanmaları ile birlikte bu ihraçların aralarındaki spreadlerinin ciddi anlamda daralması, bu ihraççıların ciddi anlamda iştahını kabartan bir durum ki burada Haziran verisine baktığımız zaman ABD tahvillerine kıyasla ek getiri primi 154 bas puan civarına kadar geriledi. Bu da özellikle 2007'den bu yana görülen en düşük seviye Zeynep. Dolayısıyla biz neredeyse 20 yılın en dar spreadlerinin gelişmekte olan ülkeleri nasıl iştahlandırdığını da bu tarafta görüyoruz. Bu tablo buradan itibaren yılın ikinci yarısında devam eder mi? Bu tarafta da biraz daha özellikle yayının başında söylediğim gibi Şahin Fed'in Amerikan tahvillerini ne kadar yukarı iteceği ya da beklenen kadar ne ölçüde aşağıda indirmeyeceği, özellikle paranın bir miktar daha en çok dolaşımda olduğu ABD cephesinde kalmasını da biraz daha kolaylaştırabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinde son dönemde getirilerinde bir miktar daha zayıflama gördük. Bunun devam edip etmeyeceği, her zaman konuştuğumuz gibi, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarıyla şekillenecek. Ama özellikle politika tarafına baktığımız zaman da Trump'ın tutumu değişmedikçe de yatırımcıların bir gözü her zaman ABD dışında olmaya ve fırsat aramaya devam edecek.
0: Mehmet, çok çok teşekkürler. Devam edelim. Elif Cansever'le konuşacağız. Onunla biraz da Amerika içine bakacağız. Yine teknoloji teması üzerinden gideceğiz. Yılın ilk yarısı tamamlanırken özellikle çokça konuştuğumuz bu şirketlerin performansına şöyle bir göz atalım. Kim ne yapmış? Hep çipçileri konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Zaten kazananlar da onlarmış.
2: Aslında yılın ilk yarısına baktığımızda bu yapay zeka herhaldesinin sadece teknoloji şirketlerini değil, yarı iletken çip sektörünü de doğrudan yukarıya taşıdığını söyleyebiliriz Zeynep. Keza Philadelphia yarı iletken endeksine baktığımızda sadece ikinci çeyrekte %81'e varan bir ivmelenme görüyoruz. Yılın totaline baktığımızda %94 yukarı yönlü bir hareketini takip ediyoruz. Burada baktığımızda birazcık S&P 500 ve Nasdaq'la karşılaştırmamız gerekirse S&P'de yılın ilk yarısında %14 yükseldiğini ve Nasdaq 100'ün ise sadece %25 yükseldiğini, yani Philadelphia'nın %94 ile aslında ne kadar yukarıda kaldığını buradan bir miktar daha çözebiliriz. Bu rally'nin aslında önceki yıllarla farklılaşmasının ana nedeni bizim teknoloji devi olarak gördüğümüz ve aslında market cap olarak, yani piyasa büyüklüğü olarak da bakarsak en yüksek sırada olan Nvidia'nın sadece %6'lık bir yükseliş göstermesi ve bunun yanında Micron tarafına baktığımızda ise bu yükselişin %301'lerde olması. Yani Micron ve Intel rally yaparken Broadcom ve Nvidia tarafında bir miktar daha geride kaldığını söyleyebiliriz. Keza Philadelphia yarı iletken endeksine baktığımızda ise şu an ileriye dönük çarpanlarının 26 katında fiyatlanıyor ve bu da aslında 10 yıllık ortalamasının oldukça üzerinde. Fakat yine de 2024'te gördüğü zirvenin bir miktar aşağısında olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada ivmelenmesi devam etse de çarpan olarak hala Nisan 2024 rekorunun bir miktar aşağısında. Burada aslında sektörün güçlü büyüme verilerine baktığımızda analistler ileriye dönük beklentilerini koruyorlar. Yani bu çarpanların sağlam bir temele oturduğunu söylüyorlar. Keza Micron ve Intel tarafında yine yüksek çarpanları takip ettiğimi söyleyebiliriz. Nvidia tarafına baktığımızda ise bir miktar daha ortalama bir seyir hakim. Burada Goldman Sachs'a göre hedge fonların sektörde satışlarının artması ve bireysel yatırımcıların volatil hareketler sergilemesi aslında bu tarafı da özellikle son haftalarda bir miktar vurdu. Biz geçen hafta bunun üzerine çok konuştuk. Aşağı yönlü hareketlerini konuştuk. Teknoloji hisselerinin, çünkü birazcık daha döngüsel hisselere kayma var dedik artık ikinci çeyreğin sonlarına yaklaşırken. Geçen hafta Philadelphia yarı iletken endeksi %8 aşağıya giderek aslında en kötü haftalık performanslarından birini sergilese de şu an çeyreklik bazda baktığımızda aslında %81 yukarı yönlü hareketlerini koruyor. Burada birazcık daha Intel ve Micron tarafına baktığımızda son dönemde gelen haber akışları da tabii ki de etkili oldu. Özellikle Intel tarafında Apple'ın artık TSMC'den elde ettiği çipleri tedarik zincirini çeşitlendirmek istemesi ve artık Intel'den de çip alacak olması bir miktar daha Intel hisselerini yukarı itici güç uyguladı. Keza biz son dönemde de zaten Apple tarafından maliyet haberleriyle beraber ürünlerini zamlaştırma haberlerini de takip ediyor.
0: Zamlandırdığı haberlerini de takip ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Takip ediyor olduk. Şu an aslında piyasanın baktığı şey ikinci yarıya ait. Bu aşırı yatırımlarıyla aslında söz ettiğimiz Microsoft, Amazon, Alphabet ve Meta gibi agresif yatırımlarını konuştuğumuz yatırımcıların 2026'nın geri kalanında yatırımlarına devam edip etmeyecekleri. Eğer yatırımlarına devam ederlerse bu hisselerin yine ivmelenmelerini takip ediyor oluruz diyor analistler. Eğer bu yatırımlar bir miktar daha aşağı yönlü kalırsa bu hisselerin de bir miktar daha aşağı yönlü primlenmelerini takip ediyor oluruz.
0: Elif Canseven aktardı. Teşekkürler. Devam edelim. Çağlar Kuzukluoğlu, Bloomberg HT Araştırma Müdürümüzle sohbete geçelim. Japonya konuşacağız anladığım kadarıyla. Ne oluyor Japonya'da kuzum diye sormak geldi içimden. Çünkü şimdi şöyle, ben bugün bakıyordum dün de, hani yen crashing cümleleri sağda solda fazlaca işittiğimiz bir cümle. Yani yen çöküyor hikayesini konuşuyor küresel taraf. Çöküyor mu? Ne kadar tölere edebilir küresel piyasalar yendeki bu hareketi? Bir yandan Merkez Bankası'nın oradaki hamleleri işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Sanki yaramıyor gibi görünüyor. Bir yandan da büyüme verilerini aldık. Orada da kötü bir görünüm de yok. Dolayısıyla nedir bu ekonominin denklemi?
3: Bugün eğer benden önce ekranda konuklarımızın içinde de çok fazla olumsuz Japonya ile ilgili konuşan varsa onu biraz dengelemeye geldim ben. Nitekim Bloomberg Economics'in yaptığı bir çalışma Zeynep. Senin de söylediğin gibi yani özellikle salgın sonrasında Japonya ile ilgili tırnak içerisinde Türkiye'de kültürel olarak da benim gözlemlediğim Almanya'ya ve Japonya'ya ekstra bir özellikle kamusal alanda işte birbirine saygı ve kültür anlamında bir saygı beslenir. Ama gerçeğin bundan farklı olduğuna dair de artık iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla madalyonun diğer yüzü de anlaşılmaya başlandı. Ama tırnak içerisinde.

0: Olumsuz haber dalgası da burada bir çıpalama etkisi yaratıyor. Her şey çok kötüymüş gibi. Ama Bloomberg Economics çalışmasında diyor ki sağımda görülen grafikte, ben renkleri hemen tarif edeyim. Öncelikle turuncu bizim o salgın sonrasında post pandemi dönemini takiben izlediğimiz Japonya'nın net ihracatlarının azaldığı ve takiben 2026'da onun yarasının sarılıp 2027 ve 2028'de biraz daha normal gama geçtiğini gösteriyor. Bununla beraber belki burada talep ve özellikle özel yatırımlar tarafı ile ilgili çok güçlenen bir kısım yok ama enflasyonla ilgili kaygılara rağmen Zeynep, burada Japon halkının ekonomik aktivitenin devamı ile ilgili dinamizm problemi yaşamayacağını düşünüyor. Yenle ilgili, özellikle Japonya maliyesiyle ilgili, jeopolitik konularla ilgili ve petrol artışı İran savaşı sonrasında tabii ki ciddi bir baskı oluşturmuştu burada. Her şeye rağmen burada yüzdesel bazda görmüş olduğumuz o büyüme ritminden çok uzaklaşmadan kısa süre içerisinde buraya döneceğini söylüyor. İki tane de sebep sunuyor bunun için. Bir, biraz önce Elif'in de ilgili olarak konuştuğu yapay zeka yatırımlarıyla ilgili Japonya'nın taşımış olduğu potansiyel. İkincisi de Japonya Merkez Bankası şunu yapabiliyor diyor şu ana kadar. Büyümeyi sıkıp boğmadan, enflasyonu da fırlatmayacak şekilde bir sıkılık uygulayarak, mali teşvikler ve büyüme potansiyelini doğru kullanarak enflasyonla mücadelesini yapabiliyor diyor. Darısı bunu yapmaya çalışan her merkez bankasının başına diyelim.
1: Yani Japon Merkez Bankası'nın hamleleri çok da işe yaramıyor mu sorusunun cevabı yok, öyle değil mi?
0: Yani net bir cevap vermek tabii çok doğru olmaz. Ama istenince ve birçok doğru bir araya gelince belirli yerlerde en azından karnede daha düzgün ya da ılımlı kalabiliyor.
1: Çağlar, çok teşekkürler. Çağlar Kuzlukluoğlu'ndan Bekir Gürdamar'a doğru ilerliyorum hep yaptığım gibi. Bloomberg HT Finans Masası şefimiz. Hoş geldin Bekir.
2: Hoş bulduk seni.
1: Şimdi Borsa İstanbul bu ay ilk 15 günde yukarı yönlü pozitif bir havadaydı ama ikinci yarı için çok onu söylemek mümkün olmadı. Yani gelen gitti gibi bir görünüm var sanki. Temmuz'a ilişkin hangi işaretleri barındırıyor Haziran tablosu?
2: Şöyle biraz geçmiş istatistiklere baktık. Bir de bu ay, dediğin gibi bu ay aslında iki farklı dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Banka hisseleri son böyle yükseliş eğiliminde öne çıkması, ardından bu kazançların önemli bir kısmını geri verdiğini gördük. Bununla birlikte yine hala yıllık bazda %8, aylık bazda %16, çünkü o yükselişin hızından dolayı 2 haftada %20'nin üzerinde değer kazanmıştı Haziran'da. Dolayısıyla burada aslında ortalamalara baktığımız zaman Haziran ayında %3,5 civarında olan ortalamaları yine tutturacağız gibi görünüyor. Kapanışa kadar çok önemli bir farklılık olmazsa %3,4 gibi artıdayız şu anda. Zaten son 10 yılın ortalamasına baktığımızda Haziranlarda %3,5 civarında bir yükseliş kaydetmişiz. Genelde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında pozitif seyreden bir BIST endeksi var. Biz Temmuz ayına başlayacağız. Temmuz ayını aldık. Burada son 5 yılı gösteriyoruz. 2024'te çok sınırlı bir eksi var. %0,1'in bile altında. Orayı yatay kabul edersek hiç düşüş yok diyebiliriz son 5 yılda. Son 10 yıla baktığımız ise 2 yılda değer kaybetmiş. Onun geri kalanında pozitif bir görünümde hareket etmiş ve yükseldiği ayları aldığımız zaman, ortalamasını aldığımız zaman burada 7 yılın ortalaması %8'in üzerinde. Toplama baktığımızda da %5'in biraz üzerinde. Yani Temmuz aylarında genel olarak BIST endeksinin pozitif bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu sene aynı şekilde hareket edip etmeyeceğini tabii ki bilemeyiz. Bu sene çünkü yılbaşından beri birçok şey yaşadık. Haziran ayından beri bu yana baktığımız zaman sektörel ayrışmaların çok fazla konuştuğumuz, jeopolitik gelişmelerin fiyatlamaları çok fazla etkilediği bir dönemden geçtik. Ama mesela en iyi tarafa baktığımız zaman finansal kiralama faktörün öne çıkıyor Haziran ayında. Yılbaşından beri olduğu gibi orada destek finans faktörünün çok hızlı yükselişi, durdurulamayan yükselişi, o sektörü yukarı çıkarttığını görüyoruz. Onun dışında yine Haziran'ın en iyileri arasında yine hala bankacılık, bilişim ve holdingi sayabiliyoruz. En kötü tarafta ise spor, tekstil ve kobi. Bu da hiç şaşırtıcı değil aslında, özellikle tekstil ve kobi tarafında. Bugün İş Bankası Genel Müdürü Sayın Erkan Arar'ın da söylediği gibi KOBİ'lerin finansman erişimi ve finansmanın maliyeti açısından çok ciddi problemler yaşadığını, özellikle Mart ayı

0: ayından beri biliyoruz. Dolayısıyla burada finansalları da olumsuz etkileyeceği için KOBİ'ler ve tekstil ve derideki de ihracatın yavaşlaması nedeniyle TL'nin değerli olmasının da katkısıyla negatif etkilendiğini görürüz. En kötüler arasında da bunları sayabiliriz.
1: Bekir, çok çok teşekkürler. Bekir Gürdamar'ın da notlarını aldık. Devam edelim. Avrupa notları için Ceren Dilekçi Köseoğlu ile konuşacağız. Bugün Avrupa tarafında, hisse tarafında daha pozitif fiyatlamayı takip ettiğimiz bir gün. Haber akışlarında neler öne çıkıyor? Daha fazlasını Ceren anlatacak bize. Ceren.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsalarında iyimserlik devam ediyor. Endekslerde %1 civarı primler var. Avrupa Birliği ise çelik sektörünü korumaya yönelik önemli bir adımı yarın devreye almaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle beraber çelik ithalatına gümrüksüz kota daraltılıyor ve belirlenen kotanın aşılması halinde uygulanacak gümrük vergisi oranında %50'ye çıkarılmış olacak. Tabii bu oran 2018'den beri uygulanan %25'lik verginin ilk katına çıkarılması demek. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'de burada anlaşma sağlanan ülkeler arasına yer alıyor. Biraz daha detaylara bakalım. Toplam 18,3 milyon tonluk yeni kota önceki seviyeye kıyasla %47 oranında azaltılmış oldu. Bu kotanın yarısı serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelere ayrıldı. Kalan kısmı ise diğer ticaret ortaklarına açık olacak. Bu düzenleme yarın yürürlüğe girecek ve gümrüksüz kota sistemi kapsamında Avrupa Birliği'nin tercihli ticaret ortakları toplu olarak 9,15 milyon ton çeliği gümrüksüz şekilde Avrupa Birliği'ne ihraç edebilecekler. Bir Avrupa Birliği yetkilisi bunun söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği'ne gönderebileceği gümrüksüz çelik miktarında yaklaşık %33'lük bir azalma anlamına geldiğini ifade etti. Tabii burada komisyon çelik ticaretinin yaklaşık %70'ini kapsayan 11 ülkeyle kota konusuna prensipte anlaşmaya vardı. Bu ülkeler arasında Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, İsviçre, Birleşik Krallık ve Ukrayna'nın yanı sıra Türkiye'de yer alıyor. Brüksel'in burada temel amacı özellikle Çin kaynaklı küresel kapasite fazlasının Avrupa'daki üreticiler üzerindeki yarattığı baskıyı azaltmak ve komisyon daha sıkı ithalat kurallarıyla hem Avrupa'daki çelik üretimini korumayı hedefliyor hem de burada istihdamı korumayı hedefliyor. Yeni uygulamayla beraber ithal edilen çeliğin hangi ülkede eritilip döküldüğünün beyan edilmesi de zorunlu hale gelecek ki böylece tedarik zincirinin daha şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak. Tabi sektör uzun süredir daha güçlü ticaret koruması talep ediyordu fakat bu yeni düzenleme bu talepler doğrultusunda asılmış şimdiye kadar en kapsamlı adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Tabi İngiltere'de benzer bir adım attı. 1 Temmuz itibariyle gümrüksüz çelik ithalatını sınırlıyor İngiltere'de ve genel kota hacimlerini %51 oranında azaltacak. Bu seviyenin üzerindeki ithalata ise %50 oranında gümrük vergisi uygulanmış olacak. Ülkede hali hazırda yürürlükte olan çelik koruma kotaları ve %25'lik ek koruma vergisi var. Bugünden sonra artık bu uygulanmayacak. Çelik üretiminde tabii dünyada görülen kapasite fazlası ve aynı zamanda yüksek operasyon maliyetleri nedeniyle bu faktörler nedeniyle İngiltere'nin ham çelik üretimi son 10 yılda %50'den fazla düşüş gösterdi. O son dönemde çelik sektöründe ki isimlerden gelen sesler de daha gür çıkmaya başlamıştı bir düzenleme önerisiyle. Tabi Avrupa Birliği aynı zamanda Çin ile son dönemde giderek tırmanan ticaret gerilimini azaltmak için de masaya oturdu. Bu da önemli bir haber çünkü taraflar ticari anlaşmazlıklarda somut ilerleme sağlanması için bu defa Ekim ayını hedef tarih olarak belirlediler. Burada masada birçok önemli başlık yer alıyor. Avrupa'nın Çin'e karşı giderek büyüyen ticaret açığı, aynı zamanda Avrupa Birliği devlet destekli Çin ürünlerinin Avrupa pazarını baskıladığını ve bunun Avrupalı üreticileri çok zor durumda bıraktığını savunuyor. Aynı zamanda Çin'in nadir toprak elementleri ve yarı iletkenler gibi kritik ürünlerde uyguladığı ihracat kısıtlamaları, fikri mülkiyet hakları ve Dünya Ticaret Örgütü reformu da müzakerelerin ana gündem maddeleri arasına yer almakta. Tabii taraflar burada ayrıca ticaret akışlarını yakından takip edecek ortak bir izleme platformu konusunda da anlaşmaya vardılar. Böylece ani ithalat artışlarının erken tespit edilmesi hedefleniyor ki Ekim ayında yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesine kadar müzakerelerin sonuç vermesi beklentisi var. Aksi halde Avrupa'nın Çin'e yönelik daha sert ticaret önlemlerini gündeme alma olasılığı da güçlenmiş olacak diyebiliriz Zeynep.
1: Ceren, çok çok teşekkürler. Ceren'in de notlarını alarak araştırma turunu tamamladık. Burada bir kısa araya gidelim. Aranın ardından Finans Merkezi devam edecek.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Merkezi devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Doktor Burcu Aydın yayına katılacak bu noktada. TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti. Merhaba, hoş geldiniz Burcu Hanım.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi tabii baktığımızda şöyle genel olarak küreselde ve Türkiye'de de tabii daha merkez bankaları patikasının, makronun öne çıktığı, verilerin yeniden daha yakından odağa alındığı bir hafta. Bundan sonra da biraz daha öyle gidecek gibi duruyor. Dolayısıyla bir miktar hani bu ortamda merkez bankaları ne yapar, ne yapmalıdır sorusunu tartışarak başlayalım istiyorum müsaadenizle. Yani önce tabii herkesin aklına ilk gelen FED cephesi. Çünkü FED tarafında farklılaşan beklentiler var. Yeni FED başkanının ilk açıklamasının ardından baktığımızda tabii bakalım tarım dışı istihdam ne gösterecek, ama istihdam tarafının güçlü durduğu, enflasyon hedeflerinin henüz tutmadığı, şahin yorumlanan FED başkanı mesajları ekseninde iki faiz arttırımı beklentisi öne çıkıyor o tarafta. Böyle mi gider? Bunun tabii etkileri ne olur? Avrupa burada daha ılımlı bir tarafta konumlanmış gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Dediğimiz gibi hani savaş gündemi daha kenarda kalmış görünse de tam olarak risklerin ve belirsizliklerin sona ermediği bir ortamda merkez bankaları açısından doğru hamle sizce ne? Majör merkez bankaları açısından.
2: Aslında çok önemli bir konuyu ele aldınız. Şu aşamada finansal piyasalarda da özellikle gerek hisse senedi piyasasında, gerek tahvil, gerekse değerli metaller cephesinde en önemli belirleyici şu aşamada küresel ekonominin para rezerv birimini tutan FED'in Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adımlar olarak ön planda görünüyor ki ondan sonra da diğer gelişmiş ülke merkez bankaları ve kendi cephemizde de Türkiye cephesinde de tabii ki Türkiye Merkez Bankası'nın ne yapacağı en önemli izlenen konular arasında yer alıyor. Şimdi şu çerçevede tabii ki Amerikan Merkez Bankası FED tarafında her ne kadar borç tarafından yapılan açıklamalar daha şahin görünmüş olsa da borçun biliyorsunuz özellikle FED tarafında Amerikan Merkez Bankası'nın politika önceliklerini sıraladığı yeni adımlar ortaya çıkmış oldu. Yeni adımları duyuracağı ön plana çıkmış oldu. Bence burada FED'in özellikle enflasyon ve istihdam piyasasındaki öngörünün yanı sıra bir de kendi politika çerçevesi içerisinde finansal piyasaları nasıl hareket edeceğine yönelik de bir yeni bir adım daha ortaya çıkmış oldu. Şu aşamada tabii Amerika'da yüksek gerçekleşen enflasyon verileri FED'in özellikle faiz artırımını iten ki şu aşamada siz de izlediğiniz üzere FED tarafından iki tane faiz artışımı fiyatlanıyor ki ilkinin işte sonbaharda gelmesi öngörülüyor. Ama bir de bunun dışında enflasyon tarafındaki öngörüdeki belirsizliği etkileyen de özellikle petrol fiyatlarının olacağı, Hürmüz tarafındaki gemi geçişinin normalleşip normalleşmeyeceği ki eğer normalleşmeme ihtimaline karşı da biliyorsunuz sonbaharda özellikle petrolde kritik stok eşiklerine ulaşılması bunun da petrol fiyatlarını olumsuz yönde etkileyerek yeniden petrol fiyatları kaynaklı bir enflasyonist baskının gelmesi söz konusu. Bu çerçevede enflasyon tarafında ne olacağı veri bazlı her seferinde açıklanan özellikle petrol fiyatlarındaki gerçekleşme ve beklentilerdeki sürecin hem üretici hem de tüketici fiyatları yansıması en önemli konulardan birisi olacak. Yine benzer şekilde bunun istihdam tarafına etkisi ki istihdam tarafında özellikle Amerika gibi büyük gelişmiş ülkelerdeki yapay zekanın şu aşamadaki yıkıcı etkisi. Yani ne kadar istihdam tarafında veriler güçlü olsa da AI tarafındaki yıkıcı etkide istihdam piyasası tarafında gözlemlenmesi gereken diğer boyut. Bunlar birinci ve ikinci ayaklardı yani enflasyon ve istihdam tarafıydı. Üçüncü tarafta da konuşmanın başında belirtmiş olduğum üzere aslında FED'in politika önceliklendirilmesi mekanizması. Burada bence Başkan Warsh'un açıkladığı en önemli konulardan bir tanesi FED'in piyasayı yönlendirici rolünün azaltılması. Ve özellikle piyasaya yönlendirici olarak açıkladığı işte noktasal grafikler, tahmin grafiklerinin kaldırılması, FED'in özellikle ileri dönüp verdiği mesajlarda, piyasaya yönlendireceği mesajlarda metinden çıkartılması, kırpılması gibi süreçlerdi. Ki hatırlayacak olursak da kendisinin başkan olarak katıldığı ilk FED faiz toplantısında da noktasal tahmin grafiğinde herhangi bir tahminde bulunmayan tek FED üyesi de Başkan Warsh olmuş oldu. Tabii bu neden önemli ve nasıl etkiler? Belki biraz da bunu kısaca açıklamakta fayda var. Şu aşamada aslında finansal piyasaların işverdiğini etkileyen en önemli konulardan bir tanesi veriye erişim. Ki Fed'in politika çerçevesi içerisindeki etkileyeceği adımlar, atacağı adımların net bir şekilde piyasaya duyurulması da özellikle piyasaların açıklanan verilere karşı yüksek oranda tepki vermemesi. Ki çünkü bu verilere karşı genel olarak Fed'in bakış açısının adımı nasıl olacağına dönük bir beklentisinin olmuş olması tabii ki sürpriz gelen verilerde veya beklentinin dışında gelecek verilerde çok önlü yukarı veya aşağı yönlü piyasanın hareket etmemesi açısından önemli bir gelişme, önemli bir veriydi. Çünkü Fed'in veriyi nasıl yorumladığına dair bir bilgisi, bir beklentisi oluyordu. Ancak bu konuda Fed'in gerek tahminsel grafikleri açıklamayacak olması, gerekse, gerçi açıklamaya yönelik bir açıklama yapmış olması Başkan Warsh'ın, gerekse ileri yönelik yönlendirme mekanizmasının azaltılmış olması, ben açıkçası bir ekonomist olarak piyasadaki opaklığı artırarak volatiliteyi, yani dalga boyunu daha çok artıracak bir adım olarak yorumladım. Bu çerçevede genel olarak hem enflasyon üzerindeki belirsizliğin yüksek olması, istihdam piyasası üzerindeki belirsizliklerin yüksek olması, bir de buna Fed tarafında politika belirsizliğinin etkilenmesini ben finansal piyasalar açısından dalga boyunun yüksek olacağı ve yönün belirleme konusunda kazanan ve kaybedenin çok olacağı bir yeni bir dönem olarak adlandırıyorum.
1: Burcu Aydın, bir ara daha verelim, ardından biraz gelelim bizim içerideki patikamız için nasıl bir alan şekillendiğine.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
1: Reklam.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Doktor Burcu Aydın'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Burcu Hanım, içeriye dönecek olursak bu ortamda, bu iklimde enflasyon verisi piyasanın odağında, %1'e yakın, %1'in altında beklentiler var. Sınırlı bir artış beklentisi var Haziran'da. Biraz gıda, enerji kalemlerinde aşağı yönlü hareket öngörüsü var. Dolayısıyla buradaki temel soru da tabii, yani enflasyon verisinin Merkez Bankası'nın alanına etkisi, yani ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle politika faizi arasındaki makası nereye getirebileceği. Bir yandan hafta sonu mesela Commerzbank'tan gelen Türkiye faiz indirimi için henüz elverişli durumda değil tespiti vardı. Onlar da şunu söylüyor. Tekrar fonlamada haftalığa dönülürse TL'de oynaklık artabilir diye. Ne diyorsunuz siz? Mevcut rezervlerde düşünülürse bu riski de nasıl görüyorsunuz? Merkez Bankası'nın alanını nasıl görüyorsunuz?
2: Evet, Merkez Bankası'nın faiz politikası tabii ki ana hedefi olan enflasyon ve enflasyon düşürme üzerine kurgulu. Ama tabii ki bunun dışında işte biraz önce sizin bahsettiğiniz Türkiye'nin fon girişini destekleme, özellikle rezervleri destekleme gibi süreçlerde de aslında yan etkileri var. Ama tabii ki biz şu anda ana hedef olan enflasyona odaklanalım ki mevcut durumda %1 civarında gerçekleşmesi beklenen Haziran ayının daki aylık enflasyon artışı da yıllık bazda bize yine %32 civarında bir enflasyona götürmüş olacak. Şunu hatırlamakta da fayda var. Aslında enflasyon yaklaşık son bir yıldır %32 civarında, belki işte bunun biraz daha 32-34 bandına takılmış bir durumda. Yıl sonu içerisinde de %1 civarına gelecek bir Haziran ayı enflasyonuna rağmen de aslında yıl sonu enflasyon beklentilerinde hala %30'un üzerinde olduğunu da hatırlamakta fayda var. Ki bu Merkez Bankası'nın ikinci enflasyon raporunda yukarı yönlü yüksek derecede revize etmiş olduğu yıl sonu enflasyonu için de hala oldukça yüksek bir rakam. Şu aşamada eğer petrol fiyatları konusunda çok hızlı bir geri geliş, bunun özellikle enflasyon dinamikleri üzerinde, fiyatlama tarihi üzerinde çok hızlı yönlü bir aşağı geliş gibi sürpriz gerçekleşmelerle karşılaşmamız halinde, ben Merkez Bankası'nın yaz aylarında faiz oranlarında indirimi destekleyecek henüz bir alanının oluşmadığını düşünüyorum. Ki şu aşamada da tabii ki %40'lık bir üst banttan fonlama ülkenin genel olarak ekonomik süreçleri içerisinde gerek sanayi tarafında, gerek özel sektör tarafında, gerekse tüketici tarafında bir sıkışmayla karşı karşıya kalınmış durumda. Ancak eğer öncelik hala enflasyonu aşağı yönlü indirme ise, ben şu aşamada enflasyon verilerinde önemli kayda değer bir aşağı gelişin Merkez Bankası'nda faiz konusunda adım atması için bir destek alanı oluşturacağını, aksi halde özellikle yıl sonu enflasyonunu hedeflemiş olduğu üzere %26'lar civarında gerçekleştirmesi için para politikası alanını sıkı tutması gerektiğini düşünüyorum. Ancak tabii ki Hürmüz Boğazı'nda akışın hızlı bir şekilde normalleşmesi, petrol fiyatlarının tekrar $70 bandına dönmesi veya aşağı yönlü gitmesi, Türkiye'nin belki para fonları, özellikle kısa vadeli fonları içerisinde yüksek giriş alması gibi sürpriz olumlu gerçekleşmeler gelmesi halinde tabii ki Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda bir alanı olacaktır. Ancak bu alan özellikle sonbahar, kış

0: aylarında yine bizim ödemelerimiz içerisinde Türkiye'nin dış borç çevirme oranları üzerindeki süreçleri de gerçekleştirecek olursak çok belki piyasanın beklediği, özel sektörün beklediği, umduğu gerekli faiz indirim alanında yer vermeyebilir. Bu yüzden öncelik olarak eğer enflasyondaki dezenflasyon sürecini desteklemek en önemli öncelikli alanlardan biri ise Merkez Bankası'nın daha ihtiyatlı durması gerektiğini düşünüyorum ki belki şunu da belirtmekte fayda var. Türkiye'deki mevcut enflasyon oranları hala küresel ölçekte bize en yüksek enflasyona sahip ülkelerden birisi halinde de tutuyor. Bu da özellikle bizim ihracatçımızın yurt dışındaki rekabet gücünün aşağı gelmesi, yurt içerisinde satın alma gücünün hızlı bir şekilde aşağı gelmesi konularda da en olumsuz etkileyen makro verilerden birisi.
1: Şöyle bir dakikada şunu da sorayım Burcu Hanım, bir buçuk dakikada. Yani burada doların yukarı yönlü gitmesi, tahvil faizlerinin, Amerikan tahvil faizlerinin yine yüksek seyretmesi meselesi. Hani petrol düşse dahi ne kadar dış sermayeye bağımlılık, yani ihtiyaç açısından kırılganlık yaratıyor?
0: Belki şöyle değerlendirmekte fayda var. Şu anda doların yüksek gelmesindeki temel sebep Amerika'daki faiz artış sürecinin beklentisiyle birebir uyumlu. Eğer Fed tarafında biz sonbahar kış aylarında faiz artışını benzer şekilde gelişmiş ülkelerde de faiz artış sürecini düşünecek olursak bu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere gelecek bon akışını olumsuz yönde etkileyen bir süreç olacaktır. Çünkü Türkiye'nin faiz marjını yurt dışındaki faiz marjıyla aşağı yönlü çekecek bir süreç. Bu yüzden doların değer kazanması veya Fed tarafında, Avrupa Merkez Bankası tarafında faiz oranlarının yukarı gelmesi, Türkiye tarafında da fon girişlerini desteklemek adına, özellikle tahvil getirilerindeki o getiri marjını desteklemek adına Merkez Bankası tarafındaki faiz indirim alanını sınırlayacak olumsuz bir gelişme olarak değerlendirebiliriz.
1: Doktor Burcu Aydın, TEPAL Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti. Çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Finans Merkezi'ni Burcu Hanım'ın notlarıyla bitirelim. Yarın yine görüşürüz. Şimdi sırada Didem Arslanoğlu ile kapanışa doğru var. Şimdilik hoşça kalın.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Herkese merhabalar efendim. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınıza. Hemen bir son dakika paylaşıyorum izninizle. Amerika'da Conference Board tüketici güveni Haziran'da 91.2 olarak gerçekleşti. Beklenti 94.4'tü. Önceki veriyi hatırlamak gerekirse orada da 93.1'i görmüştük. Conference Board mevcut durum endeksi Haziran'da da 116.4 oldu. Burada da beklenti 123. Yani her iki veride de bir miktar beklentilerin altında bir sonuçla karşı karşıyayız. Elbette günümüzün en önemli mevzuu bu değil. Ama hemen şunu söyleyebiliriz ki içeride de önemli veriler geldi bugün. Öte yandan İran-ABD arasındaki ikili ve karşılıklı temasların ne durumda olduğunu merak ediyoruz. Doha'da gerçekleşmesi bekleniyordu bu temasların. Ama şimdilik bu konuda çok da belirgin, somut bir gelişme yok anladığımız kadarıyla haber akışını takip ediyoruz. Şimdi JOLTS açık iş pozisyonları geldi. Bu önemli istihdam tarafı ile ilgili. Mayıs'ta 7.6 milyon oldu. Beklenti 7.3 milyondu. Ve önceki veride 7.6 idi. Yani burada da beklentilerin bir tık üstünde bir açık iş pozisyonlarıyla karşı karşıyayız JOLTS verisine baktığımızda. Şimdi bir rakamlara bakalım isterseniz. Yani biz haftaya başladığımızda bir miktar aşağı yönlü bir seyirle hareket ettiğimizi takip ettik. Bugün de piyasalara baktığımızda aslında durum pek farklı değil. 14.108 gördük en düşük ve yine aslında son birkaç işlem gününe çok benzer şekilde günün artık son saatlik diliminde endeksin gün içi gördüğü en düşük seviyeleri test ettiği bir başka seans daha var elimizde. Ve ben bunu anlatırken de yeni en düşük seviyemiz olan 14.106'yı gördük mesela. %0.53'lük bir geri çekilme var BIST 100'de. Peki bankacılık endeksine hemen dönüp bakıyorum. Çünkü buradaki hareketlilik dikkat çekiciydi. Bugün burası süper yatay. Şu anda en azından ama ulaştırma tarafında %1.57'lik bir geri çekilme var. Dün de yine ulaştırmadaki kayıplar dikkat çekiyordu. Aselsan en çok puansal aşağı yönlü katkıyı yapan hisse 3.29'luk bir yüzdesel geri çekilmeyle 46 puanın üzerinde bir aşağı yönlü baskı oluşturuyor tek başına. Onun hemen ardından BİM geliyor. 11 puanlık bir negatif katkı var orada. Pozitif katkı tarafında da ilk sırada TÜPRAŞ'ı görüyorum 21 puan. İkinci sırada da Destek Finans var. Orada da 18 puanlık bir pozitif katkı endeksi %0.55'lik bir yükselişle önemli olduğunu uzmanlardan duyduğumuz 14.100'ün üzerinde tutma gayreti. Bakalım ne kadar işe yarayacak gün sonu itibariyle buna elbette hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu arada hazineden de Eylül ayında 264,5 milyar liralık bir borç ödemesine karşılık 304.2 milyar liralık iç borçlanma planladığı haberi geliyor. Onu da paylaşayım. Hemen paritelere bakalım. Dolar TL'de %0.03'lük bir yukarı yönden bahsediyoruz. 46.65-88'deyiz. Öte yandan Euro TL bir miktar aşağıda %0.18. Orada da 53.21'in biraz altındayız. Euro dolar paritesinde ise %0.24'lük bir geri çekilme var. Yeniden 1.14'ün altında 1.13.95 seviyelerini görüyoruz ki dolar endeksinde de yukarı yönlü bir kımıldanma var. 101.34'deyiz. Şimdi buradan Avrupa borsalarına geçeceğiz, bakacağız hemen. Biz aşağı yönlü bir seyir izlerken Avrupa borsalarında artılar var bugün bizden farklı olarak. Londra'da %0.61, Paris'te %0.13, Frankfurt'ta %1.25 ve İtalya'da %0.79'a varan yükselişler izleniyor. ABD borsalarında da yine yeşiller hakim. Dow Jones biraz daha mütevazi bir yükselişte %0.13 artıda 52.252 seviyesinde. Öte yandan S&P 500'de 7.400 biliyorsunuz önemli bir seviye olarak takip ediliyordu. Bugün bu dakikalarda 7.472'den işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Yani daha doğrusu endeksin 7.472'de olduğunu görüyoruz.
%0.43'lük bir yükselişle gerçekleşiyor bu seviye. Ve Nasdaq'ta da 26 binin üzerine geldi endeks, %0.83'lük yükselişle. Dün de zaten kapanış itibariyle çok fena bir tablo yoktu. Özellikle de teknoloji firmalarına, örneğin SpaceX'e gelen alımlar vardı dün de takip ettiğimiz. ABD tahvilleri ne durumda? Şimdi bu tarafta da satışlar olduğunu söyleyelim hemen. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi 4.40-59'a yükseliyor bu satışlarla birlikte. 5 yıllık tahvilde getiri 4.17-74'e çıktı yine. Ve 2 yıllık tahvilde de bir kez daha 4.13-52 seviyesine geldik. Yani çünkü 4.10'ları gördük biliyorsunuz. Hatta onun altı biraz zorlanmıştı. 2 yıllıkta yeniden 4.13-50'lerde olduğunu söyleyelim. Tahvil tarafına gelen satışlarla beraber. MTI ile Bitcoin ekranımızda da Brent petrolü, ABD tipi ham petrolü önce bakalım adettendir diyerek bu ara, ama bugün biraz daha bu dakikalarda sakin, %0.22 ve %0.27'lik artışlar var sırasıyla Brent ve WTI'da. Brent $73.31'de, ABD tipi ham petrol $70.94'de. Öte yandan Bitcoin o kadar da sakin değil. %2.15'lik bir geri çekilme var. $58.932'dan işlem gördüğünü aktarayım. Gümüşe baktığımızda %1.5 yukarıdan $59.12.84'deyiz. $60'ı tekrar yukarı yönlü aşabilecek mi gümüş? Bilemiyoruz, izlemekteyiz. Ama altın tarafına baktığımızda $4.000'ın korunduğunu söyleyebilirim. Orada %0.28'lik bir artış var. $4.027 şu anda altının spot tarafta gördüğü fiyatlama. Rakamlar böyle. Elbette bu rakamların içerisinde birçok başka varlık sınıfı daha var. Örneğin yine metaller grubu var. Orada ne oluyor, ne bitiyor, neler dikkat çekiyor? Biraz bunları ve şu ana kadar piyasalarda yaşananları Elif Canseven'den dinleyeceğiz. Buyurun. Yatırım.

0: Bloomberg HT araştırma masamızdan araştırma analistimiz Elif Cansevenle birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi içeride bakıyorum, dünden çok farklı bir tablo yok önümüzde. Yine 4100'leri biraz korumaya çalışıyoruz ama ben yayına girdiğimden bu yana o gün içi gördüğümüz en düşük seviye 14.094'e de revize olmuş oldu. Yani bu dakikalar artık son saat dilimi biraz daha kapanışa bizi götüreceği için tabii kritik, ona bakacağız. Şimdi burası içerisi ama biraz önce de söylediğim gibi özellikle emtia dünyasında, evreninde, biraz da metaller tarafında hem enflasyon hem büyüme, talep hem arz yönlü olarak çok farklı fiyatlamalar ve tartışmalar, analizler de yapıldığını biliyoruz. Bugün özellikle bu evrende, bu tarafta öne hangi metaller çıkıyor? Senin notlarında neler var?
1: Didem, aslında bugün artık ikinci çeyreği kapatıyoruz ve yılı da yarıladık. Bugüne baktığımızda çok oldukça volatil ve oldukça hareketli bir piyasa seyrettiğimizi söyleyebiliriz. İyi ki 2026'nın ilk yarısı için bugün daha küresel piyasalarda daha ılımlı bir haber akışı vardı. Ve İran ve ABD tarafının ateşkes söylemlerini görüşecekler haber akışı bir miktar daha küresel piyasaları ılımlı versiyonuna getirdi diyebiliriz. Bütün ABD açılış itibariyle pozitif devam ediyor ama gün içinde de vadeler tarafında bu pozitif seyri özellikle sabah saatlerinde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buradan aslında emtialar tarafına geldiğimizde altından bahsetmek istiyorum. Altın tarafına baktığımızda 2013'ten bu yana olan en kötü çeyreklik performansını geçirdi. %15'e varan aşağı yönlü hareketiyle ne kadar bugün bir miktar daha toparlanmış olsa da petrol tarafında Morgan Stanley'nin ikinci yıl sonu beklentilerini bir miktar daha aşağı yönlü olarak 75 dolara revize ettiğini söyleyebiliriz. Alüminyum ve bakır tarafına baktığımızda ise aslında Haziran ayında ne kadar değer kaybetseler de bugün bir miktar daha şöyle bir ufak hatırlatma yapmam gerekir. LME bakır ve alüminyum tarafında fiyatlar bize bir gün gecikmeli geliyor. Ama baktığımızda o tarafta da bir miktar daha toparlanma olduğunu dün itibariyle söyleyebiliriz. Fakat bakır tarafına baktığımızda 13.300 eşiğinde artık tutunduğunu görüyoruz. Geçen sene 10.000 dolarlarda olan bakır bu senenin başı itibariyle 14.600'lere kadar çıkmıştı. Bugün geldiğimiz noktada 13.300'lü seviyelerde işlem görüyoruz. Yılbaşı seviyesine göre hala %8'e varan bir yukarı yönlü primini sürdürüyor. Fakat baktığımızda bir miktar daha savaş öncesi dönemine göre aşağı yönlü hareketini koruduğunu, yani bu savaş döneminde değer kaybettiğini bu noktada söyleyebiliriz. Burada aslında bakırın önemli olmasının ana sebebi çokça konuştuğumuz, üzerinden sıkça bahsettiğimiz yapay zeka ve veri merkezi tabanlı olması. Çünkü veri merkezlerinin kuruluşu itibariyle bakıra ihtiyaçları var. Yani sanayi metali olarak direkt değer gördüğünü bu noktada görüyoruz ve baktığımızda da aslında 13.300 artık onun ki geçen hafta 13.300'ün de altına gerek 13.000'li seviyelere kadar ulaşmıştı. Bu hafta bir miktar daha toparlanmalar gördük. Özellikle Brent petrol tarafının geri çekilmesiyle beraber bir miktar daha talebin o tarafa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Alüminyum tarafına baktığımızda ise 2008'den beri ilk defa aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Çeyreklik bazda en yüksek kayıplarından birini verdi ki burada da aslında önceki yayınlarımızda da söz etmiştik. Körfez ülkelerinden geçen ihracatların önemli bir kısmı alüminyuma aitti. Biz savaş döneminde petrol üzerinde konuştuk ama alüminyum özelinde de ciddi bir arz tarafında sıkıntı yaşandığını ve JP Morgan'ın bu noktada da aslında şu an kayıt dışı alüminyumların bir miktar daha piyasaya sürüldüğünü ve bu yüzden de aşağı yönlü hareketlerine gittiğini söylemişlerdi. Bugün baktığımız noktada bir miktar daha ay içinde aşağı yönlü ivmelerini aylık bazda koruyorlar Didem. Önümüzdeki süreçte yılın ikinci yarısı bize ne getirecek bilmiyoruz ama şu an geldiğimiz noktada eğer ateşkes söylemleri bu şekilde devam ederse özellikle emtialar tarafında petrol fiyatının aşağı yönlü gelmesiyle beraber bir toparlanma beklendiğini söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif, sana paylaştığın tüm bu notlar için kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Elif'i uğurlayalım, ardından da bir reklam arasına gidelim. Buyurun.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: de jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif

0: küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur.
1: Reklam.
2: Sen de katıl.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor efendim ve her salı olduğu üzere bugün de Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Yayınlar diliyorum öncelikle size ve bugün size. Hani sağ olun şimdi bugün aslında veri olarak da üzerinde çok şey konuşabileceğimiz bir gün olduğu için biraz içeriden başlamak istiyorum. Yani bir yanda bu İran-ABD süreci nasıl işliyor onu elbette takip ediyoruz. Ama belki daha önemlisi içeride şimdi bu hafta enflasyon gelecek. Enflasyondan önce elimize gelen veriler neler? Sizin cuma günüyle ilgili beklentileriniz neler? Biraz bunlara değinelim istiyorum. İlk olarak da dış ticaret açığıyla ilgili yorumunuzu alarak başlayalım derim ben. Mayıs'ta 5.61 milyar dolar oldu. Genelde cari denge tarafı son özellikle aylarda belki de son yıl boyunca biraz daha böyle üstünde rahat konuşabildiğimiz bir tarafta ama burada tabii ki dengeler değişiyor dünyada ve bizim de pozisyon almamız gerekiyor. O yüzden çok da ipin ucunu bırakabileceğimiz bir durumda olmadığımızı bilerek bu soruyu size yöneltiyorum. Hocam ne dersiniz?
2: Yani bir önceki aya kıyasla dış ticaret açığında da bir azalma var. İşte şeyde ihracat da azalmış, ithalat da azalmış ve bunun sonucunda işte dış ticaret açığı da azalmış. İşte Mayıs ayında 15.6 gibi büyüklük ortaya çıkıyor. Ama Ocak, Mayıs şeyine baktığımız zaman, dönemine baktığımız zaman 3.6'lık bir şey var burada. İşte Nisan'da daha yüksekti tabii. 8.3 milyar dolarlık bir açık vardı. Ama bu işte şeyde Mayıs'ta sizin de bahsettiğiniz gibi işte 5.61 seviyesinde 5.61 milyar seviyesinde geriledi. Yani işte arada aşağı yukarı yani bir önceki ayda kıyaslandığı zaman aşağı yukarı 1 milyar dolarlık bir fark var. Bu işte bir taraftan sevindirici ama bir taraftan da yani kaygı verici bir durum. Ki yani bir de son dönemleri düşünecek olursanız yani bizim ihracatımız 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan savunma sanayiyle dönüyor büyük ölçüde. Maalesef beyaz eşyada ve şeyde otomotivde bu avantajımızı kaybediyoruz. Çin bu alanda da hakim olmaya başlıyor giderek. Ki biz yani beyaz eşyada dünya ikincisiydik ama o pozisyonumuzu herhalde yani korusak bile zayıflayarak koruyacağız. Payımız giderek azalacak. Durum bu. Ama yani işte rekabetçilik açısından bakıldığı zaman da çok daha iyi bir yerde değiliz. Çünkü enflasyon oldukça yüksek. %32 düzeyinde. Bakalım cuma günü ne olacak?
1: Ne bekliyorsunuz yani hocam siz? Yani Bloomberg KT anketinde 0.97'lik bir beklenti var. 1'in 6. Bu iyi haber elbette ama hani var mı burada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar bundan sonrasına ilişkin seyirle alakalı sizi düşündüren herhangi bir başlık?
2: Yani biliyorsunuz Aralık ve Haziran aylarında TÜİK'in yaptığı ayarlamalar var. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani birin altına inebilir enflasyon. Çünkü işte emeklilere işte zam yapılacak, memurlara falan zam yapılacak. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama tabii bu şeyler yani düşük zam yapmak çok da fazla yani olumlu bir sonuç doyurmuyor maalesef. Kamu da işte tasarruf etmiyor. Kamuda çalışan sayısı neredeyse işte 2 milyondan 5 milyona çıktı, 5 milyona geçti bile. Bu korkunç bir şey, sayı. Hele hele yani bu yapay zeka

0: Yani bu kadar geliştiği bir dönemde çok kolay ikame edilebilecek bir iş gücü var orada.
1: Evet.
0: Ama yine de işte orası yani bir anlamda politik amaçlarla da dolduruluyor giderek. Bu da çok ciddi bir maliyet yüklüyor tabii.
1: Hocam
0: Yani
1: peki hemen
0: sizin...
1: araya girip şunu sorabilir miyim?
0: Buyurun.
1: Önemli bir şey söylediniz az önce. Yani maaş zamları bekleniyor dediğiniz gibi. Şimdi
0: Evet.
1: enflasyonu açıklayacaklar Cuma günü. Dediğim gibi beklenti %1'in altında genelde ortalama ama bugün aynı zamanda Türk İş'in araştırması geldi. Açlık
0: Evet,
1: sınırını
0: açlık
1: gördük.
0: sınırı.
1: Mesela
0: Evet, açlık sınırı.
1: 35.759 lira.
0: Evet.
1: Yani enflasyonun maaş zamlarının açıklanacağı bir ayda düşük gelmesi bir tesadüf de olabilir. Beklentiler paralelinde olabilir, olmayabilir de. Ama diyorsunuz ki yani elimizde böyle veriler varken maaş zamlarıyla ilgili de bazı kaygılar herhalde var.
0: Kesinlikle yani bu kadar yüksek bir personel sayısı ciddi bir maliyet yüküyor cari giderler anlamında. Dolayısıyla yani burada işte bir yüksek oranlı bir zam yapmayı beklemesin kimse. Emeklileri de aynı şekilde. Yani kamu maalesef işte tasarruf yapmıyor ve çok ciddi şekilde kaynak israf ediyor. Çünkü kamudaki işte çalışanların verimliliği falan da düşük. Bunu hepimiz biliyoruz. Yıllardır konuşulan bir şey bu. Dolayısıyla bunun getirdiği maliyeti göz önünde bulundurduğumuz zaman işte yüksek zam beklemek zaten mümkün değil bu koşullar altında. Ama bir taraftan da işte halkın çok önemli bir bölümü özellikle emekliler ve asgari ücretliler çok ciddi bir gelir eğrimesiyle karşı karşıya, gelir transferiyle
1: Evet.
0: karşı karşıya.
1: Burada bir
0: Ve
1: mağduriyet yaşanıyor
0: kesinlikle,
1: diyorsunuz. Şunu
0: kesinlikle
1: da
0: büyük bir
1: hemen
0: mağduriyet.
1: sorayım size. Şimdi gıda enflasyonu tarafında özellikle biraz daha hava şartlarının da katkısıyla daha bir bolluk, biraz daha makul fiyatlar olduğunu gözlemliyoruz çarşıda, pazarda. Yani ben sadece geçen seneyle bile mukayese ettiğimizde aslında bunu görüyoruz ama yine de tabii bir enflasyon var ülkede. Yani geldiğimiz seviyede örneğin mutfak enflasyonu verilerine göre yine Türk İş araştırmasından bir alıntı yapayım. 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı Haziran'da aylık %1,66, 12 aylık
0: Evet.
1: bazda da %36,93 arttı. Şimdi bunlar zaten bizim yıllık toplam enflasyonumuzun üzerinde
0: Üzerinde.
1: rakamlar. Ve gıdadan bahsediyoruz hocam. Yani hani olmazsa olmaz. Yani insan hani boğazından da ne kadar kısabiliyor. Dolayısıyla bu boyutuyla bakıldığında gıda enflasyonunun ne kadar katkısı olacağını öngörüyorsunuz önümüzdeki dönemde. Şimdi yaz ayları bolluk içinde geçiyor biraz ama bir de havalar çok enteresan bir şekilde sıcaklıyor bu defa. El Niño'dan bahsediyoruz. İşte Avrupa'yı
0: Evet.
1: görüyoruz vesaire. Burada bir tehlike var mı sizce? Yine gıdaya yansıyabileceği ölçüde bir uyarı yapılabilir mi bu noktada?
0: Yani bu sene işte dediğiniz gibi yağışlar gayet iyi oldu, gayet iyi geldi ve onunla beraber tarımsal üretimde bir artış var. Ama tarımda üretim maliyetlerinde de çok büyük bir artış var. Yani bütün şeyler, ne bileyim işte çiftçiler, tarımsal üreticiler bu maliyetleri karşılayamadığını aldıkları fiyatı söylüyorlar. Ve işte her sene olduğu gibi hep de şikayet ederler. Her sene olduğu gibi işte bırakacaklarını, ağaçları keseceklerini falan söylemeye başladılar yine. Yani geçen sene mesela işte kirazı örnek alacak olursak 600-700 liraya kadar çıkmıştı. Bu sene işte
1: Hocam
0: pazar fiyatı.
1: herkese bir oturmuş o kiraz konusu değil mi?
0: Evet.
1: O çok dokundu çünkü hakikaten geçen sene ya inat ettim almadım falan yani. O yüzden herkes
0: Evet.
1: enflasyondan bahsederken kiraz örneğini veriyor. Böldüm kusura bakmayın ama
0: Estağfurullah.
1: buyurunuz, buyurunuz.
0: Ama şimdi böyle bir şey yani geçen hafta da biraz konuşmuştuk bunu. Yani üretici ve bir önceki yılın fiyatlarını veri alarak üretimi yapıyor ve dolayısıyla işte geçen senenin fiyatları çok yüksek olduğu için burada bir aşırı üretim durumu çıkabiliyor ortaya. İklim şartları da buna müsaitti. Dolayısıyla işte artan üretimle beraber böyle bir fiyat fiyatla karşı karşıya kalıyorlar ama dediğim gibi maliyetler çok yüksek. Ve bu işte bir de başka bir şey de getiriyor tabii akla hemen. Yani dünyada tarım fiyatlarının düştüğü son dönemde artıyor. Ama dünyanın tarım fiyatlarının düştüğü yıllar boyunca biz Türkiye'de tarım fiyatları hep arttı. Tarımsal ürünlerin fiyatları hep arttı. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Demek ki burada başka bir sorun var. Yani burada asıl değinmemiz gereken şey işte çıktı açığı Türkiye ekonomisindeki. Maalesef işte tarımda 500 bin civarında çiftçi kaldı. Herkes tarımı terk ediyor, kentlere taşınıyor. Dolayısıyla verdiği sayısından

0: hızlanmasına bağlı olarak da üretim de düşüyor tabii ki. Bunların hepsinin göz önünde bulundurulması lazım. Ama işte bu üretimdeki düşüşün nedenlerinden bir tanesi de yüksek maliyetler. Ve işte bütün çiftçiler borçlu, işte kredi borçlu, yani işte traktörlüğünü falan kaptıranlar da var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla yani böyle bir yapı içinde çok da fazla bir iyileşme beklemek mümkün değil. Zaten yani bana kalırsa işte geçen hafta biraz konuştuk. Yani bu işte enflasyon endeksinden vazgeçelim geçmeyelim mi diye. Orada işte Taylor yasasına da değinmiştim. Bana kalırsa Türkiye'deki enflasyonun en temel iki tane nedeni bir gelir dağılımının son derece adaletsiz olması. İkincisi de bu çıktı açı. Yani yıllardır özellikle işte et piyasasında görüyoruz bunu. Bir de tabii şimdi polisi tedbirler devreye girdi. tavuk üreticileri gözaltına alındı falan. Yani bunlar da üretimi caydıran faktörler tabii. Yani bu konularda dikkatli olmak lazım. Çünkü yani halkın temel ihtiyaç maddelerine ulaşması giderek zorlaşıyor. Bu koşullar altında daha kapsamlı bir planlamayla bu işin yürütülmesine yarar var diye düşünüyorum.
1: Hocam son not olarak da isterseniz biraz bu ABD-İran tarafı, petrol fiyatları, buraya ilişkin yeni bazı öngörüler, yani mesela JP Morgan'ın ve HSBC'nin petrol fiyatları ile ilgili beklentilerini revize ettiğini biliyoruz. Aşağı yönlü revizyonlar takdir ederiz ki, yani siz de öyle eminim. O tamam. Ama HSBC özellikle dolarda bir güçlenme, bir kuvvetlenme görülebileceğine dikkat çekiyor. Bir risk olarak petrol fiyatları üzerinde. Bir de jeopolitik gerilimlerin yeniden alevlenebileceği olasılığını da yine senaryosu içinde koruyor. Yani hani onu tamamen terk etmiş değil. Siz ne dersiniz? Ne tür bir seyir bekleyebiliriz petrolde?
0: Yani ufak tefek çatışmalar çıkıyor. Yani biz gözlemliyoruz bunları.
1: Evet.
0: Bu işte çatışmalarda anlaşma yapılacak mı yapılmayacak mı konusunda işte bir takım ciddi kaygıların uyanmasına neden oluyor. Ama bir taraftan da başka bir şey daha var. Yani Avrupa Merkez Bankası da işte bunu söyledi. Petrol krizinden diyeyim. Etkileri henüz hissedilmeye başlanmadı. Yani petrolle beraber çünkü başka çok değerli ham maddeler de var üretimde kullanılan. Onların da fiyatlarındaki artış bir süre sonra hissedilmeye başlanacak. Çin elindeki gübre rezervlerini dünya piyasasına satarak biraz fiyatları dengelemeye çalıştı ama yani yaz sonunda işte Eylül'de, Ekim'de hasat mevsimi geldiği zaman işte burada ciddi bir sorun çıkacak ortaya. Ve yani ben bu enflasyonist baskının yani petrolden kaynaklanan, her ne kadar petrolün kendisi ucuzlamaya devam etse de işte barış sürerse ama bu onun yaptığı katkının şeyin enflasyona yaptığı katkının daha uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Bir de başka bir şey daha var tabii, onu da göz önüne almak lazım. Yani Rusya'da da aynı şey yaşanıyor. Ukrayna dronları tahrip ettiler şeyleri, rafineri ve şeyde Körfez bölgesinde de aynı şekilde. Yani İran bütün petrol tesislerini vurdu neredeyse. Evet. Bunların da yani tamir edilip tam kapasiteyle devreye girmesi de bayağı bir zaman alacak. Dolayısıyla peki, yani petrol piyasalarında kalıcı bir dengenin oluşması bence bir iki sene daha alır.
1: Pekala hocam, bekleyeceğiz. Bizde sabırdan bol bir şey yok zaten. Kolaylıklar diliyorum size, görüşmek
0: sağ olun,
1: üzere hocam. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Efendim şimdi Çin, Avrupa, dün gelmişti mesajlar, hani bu ticari ilişki, denklem uzun süre sürdürülebilir dendi Avrupa cephesinden. Ali Baba eski Avrupa Başkanı James Hardy hem bu başlık, yani Çin'in Avrupa'daki ve Amerika'daki etkisi üzerine, hem de Türkiye Avrupa ile Asya arasında nasıl bir konumda, bu noktalarda Bloomberg ET editörümüz Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. İzleyelim, ardından reklamlar, sonra seans notlarında tekrar buluşacağız.
2: Size katıldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle küresel ticaret dinamikleriyle başlamak istiyorum. Bugün ticaret daha dijital ve daha bölünmüş bir hale geliyor. Peki sizce günümüzde küresel ticaret dinamikleri nasıl ilerliyor?
3: Bence küresel ticaret yapabilme kapasitemizin çok büyük olduğu farklı bir döneme giriyoruz. Ve tüm imkanlara sahibiz. Her zamankinden daha iyi bir lojistiğe sahibiz. Her zamankinden daha iyi bir iletişime sahibiz. Bulut sağlayıcılarımız var. Ödeme sistemlerimiz var. Bize bu imkanı sağlayan her şeye sahibiz. Asıl zorluk ise gerçekten jeopolitik bir zorluk. Dünya genelinde daha fazla korumacılığın görüldüğü 60'lar ve 70'lerden çıkıp 80'ler, 90'lar ve 2000'ler boyunca çok serbest ticaret ortamına geçtiğimiz bir dünyadan, şimdi ise değişmiş bir dünyaya giriyor. Şimdi ise ters yönde ilerlediğimiz görülüyor. Ve bu yüzden asıl nihai zorluk bir bakıma siyasi bir zorluktur. Bu teknolojik ya da yetenekle ilgili bir zorluk değil.
2: Peki Alibaba'daki deneyiminizden bahsedelim. Alibaba'daki deneyiminize dayanarak son 5 yılda küresel ticaret nasıl değişti?
3: Bence son 5 yılda küresel ticaret büyük ölçüde etkilendi. Öncelikle 5 yıllık bir perspektiften bakarsak ilk olarak Covid tarafından etkilendi. Küresel tedarik zincirinin bozulmasıyla birlikte taşımacılıktaki yavaşlama ve birikmeler dünyanın hemen her ekonomisinde enflasyonist baskılara yol açtı ve bu durum küresel açıdan gerçekten önemli sorunlara neden oldu. Ve aslında ticaretin son 5 yılda yaptığı şey birçok açıdan arayı kapatmaya çalışmak oldu. En azından ilk 2 ya da 3 yıl boyunca o bozulmuş tedarik döneminin etkilerini telafi etmeye çalışıyordu. Şimdi ise özellikle tedarik zinciri ekonomisi ve tedarik zinciri yönetimi açısından yapay zeka sayesinde artan bir yeteneğe sahibiz. Tedarik zincirini, her bir stok kodu ve bireysel sipariş düzeyinde yönetme yeteneği bugüne kadar hiç bu derece aşılmamıştı. Buradaki mesele tedarik zincirinin, jeopolitiğinin de arayı kapatması ve küresel ticaret ile serbest ticaret yeteneklerinin gerçekten serbest bırakılması, böylece muhtemelen son 20 yıldır var olmayan gerçek anlamda serbest küresel ticareti görebilmemizdir.
2: Peki Türkiye'nin küresel ticaretteki potansiyelinden bahsedecek olursak, özellikle Asya ve Avrupa taraflarından bahsedecek olursak bu konuda ne söylemek istersiniz?
3: Türkiye'nin küresel ticaret için muazzam bir potansiyeli var. Herkesin bildiği gibi Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda, ayrıca veri güven ve gizlilik konularında da düzenleyici bir köprü olabilir. Eğitim alanında da bir köprü olabilir. Pek çok farklı alanda köprü olabilir. Bunun bir nedeni de Çin'in Avrupa'daki etkisinin azalıyor olmasıdır. Çin'in ABD'deki etkisi de azalıyor. Her iki durumda da bunun temel nedeni ticari ya da siyasi sebepler. Ve bu durum diğer ülkelere fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin bu durumda büyük bir fırsatı var çünkü Körfez Avrupa ve Asya arasında yer alabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin neler yapabileceğine ve ticaret, eğitim, regülasyon, yapay zeka gibi tüm bu farklı alanlarda sahip olduğu potansiyele gerçekten baktığınızda tüm bu alanlarda bir köprü olma potansiyeline sahip.
2: Peki küresel ticaretin geleceğiyle ilgili bir tahmininiz olsaydı neler olurdu acaba?
3: İçimdeki iyimser küresel ticaretin sonunda serbestleşeceğini ve gerçekten özgür olacağını öngörüyor. Dünyanın ekonomisinin serbest ticarette geliştiği tartışmasız bir gerçek ve tüm ekonomistler uzun vadede serbest ticaretin herkese fayda sağladığını anlar. Kısa vadede gümrük tarifeleri ülkeleri ve endüstrileri koruyabilir. Ancak bu kısa vadeli avantaj genellikle çok uzun sürmez ve küresel ortam serbest ticaretle daha zengin ve daha iyi olacaktır. Ve insanlar genellikle insanlığın iyiliği için en iyi olana doğru çalışırlar. Bunu tıptan eğitime ve diğer tüm alanlarda görüyorsunuz. Yani genel olarak zamanla bu nedenle küresel ticaretin olması gerektiği yere geri döneceğini düşünüyorum ve tedarik zinciri teknolojilerindeki tüm yapay zeka gelişmelerinin bundan büyük ölçüde fayda sağlayacağını düşünüyorum.
2: Peki son soru. Eğer bugün Alibaba Avrupa'nın başında olsaydınız en önemli önceliğiniz ne olurdu?
3: Aslında bugün Alibaba Avrupa'nın başında olsaydım en önemli öncelik muhtemelen bulut yetkinliği ya da ödeme yetkinliği olurdu ama büyük ihtimalle bulut yetkinliği olurdu. Alibaba'nın Aliyun'u var. Bu da dünyanın üçüncü en büyük bulut sağlayıcısı. Bulut yetkinliği diğer her şeyin önünü açan asıl unsur. Zenginliğe baktığınızda özellikle insanları yoksulluktan çıkarmak açısından, genel refah açısından bulut yetkinliği, ödeme yetkinliği ve bağlantı muhtemelen en büyük üç unsur. Tüm bunlar olmadan iyi bir eğitim teknolojisine bile sahip olamazsınız. hepimizin yöneldiği veri nedeniyle tüm bunlar olmadan iyi sağlık hizmeti sonuçlarına da sahip olamazsınız ve veri yetkinlikleri her şeyi yönlendirecek. Bu yüzden bunun muhtemelen birinci bölüm olacağını düşünüyorum. Eğer ikinci bir maddeye izin verilirse bu veri merkezleriyle ilgili bir şey olabilir. Çünkü şu anda yapay zekadaki kısıt veri merkezleri ileriye dönük en büyük zorluk yapay zekanın çalışmasını sağlayacak kadar veri gücü üretebilme yeteneğine sahip olmak ve yapay zekanın potansiyeli nedeniyle bu gerçekten çok büyük. Yani eğer ikinci bir cevap vermeme izin verilirse bu veri merkezleri ve veri yetkinliği olurdu diye düşünüyorum.
4: Info yatırım kapanış. Reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar, saatler 17.45, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Artık içeride piyasayı kapatmamıza yaklaşık 15-20 dakika kaldı. Ve ben bunu söylemişken gün içinde gördüğümüz en düşük seviye de aslında borsada 14.059'a kadar geriledi. Ama bu dakikalarda tekrar 14.100'ler seviyesindeyiz. Dolayısıyla son 15 dakikayı biraz böyle heyecanlı takip ediyoruz. Çünkü 14.100 ve üzerinde bir kapanışı teknik olarak önemsiyor piyasa katılımcıları. Şimdi BIST 100'den bahsetmiş olduk. %0.50'lik bir geri çekilme var. Birazdan Mehmet Özdemir'le zaten daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Bugün neler oldu, neler yaşandı ama parite tarafıyla devam edecek olursak kurlarla dolar TL'de %0.03'lük yukarı yönlü değişimde herhangi bir değişim yok kendi içinde. Burası aynı. Saat 17'de aktardığım gibi 46.65-77 seviyesinde. Euro TL tarafında ise bir miktar eksiden artıya dönüş olduğunu gözlemliyorum. %0.01 yükseliyor. 53.31-24'e geldik. Öte yandan Euro dolar paritesinde de 1.14.19 seviyesindeyiz ki orada da geri çekilme %0.02 ile sınırlı. Zira dolar endeksine bakıyorum, orada da 101.21'e doğru bir hareket var. Dolayısıyla parite tarafını böyle toparlayabilirim. Avrupa borsalarında ise bizden farklı olarak pozitif bir eğilim olduğundan bahsetmiştim. Bu durumda aynen devam ediyor. Londra'da %0.32, Paris'te %0.10, Frankfurt'ta %1.13 ve İtalya'da %0.88'lik yükselişler var. ABD borsalarına dönüp baktığımızda burada da tablonun benzer olduğunu söyleyebiliriz.

0: diyebiliriz Avrupa ile benziyor birbirine, yükseliş yönünde bir eğilim olması bakımından. Dow Jones %0.24 yukarıda. S&P 500'de 7400'ün üzerindeyiz, %0.40'lık bir artış var. Nasdaq tarafında da %0.84'lük bir yükseliş takip ediliyor. Geldik ABD tahvillerine. Burada satışlar var diyorduk saat 17'de. Satışlar devam ediyor. Belki bir miktar daha azalan bir tempoda ama 10 yıllık tahvil getirisi 4.39.61'de, 5 yıllığınki 4.16.87'de ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.12.70 seviyesinde. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı. Burada Brent petrolü, ABD tipi ham petrole yine bakalım ilk olarak arzu ederseniz. %0.11 artıda Brent, $73.23'te. Öte yandan WTI'de bir miktar geri çekilme yaşanıyor son 45 dakika içerisinde. Ve %0.35'lik bir geri çekilme bizi $70.5 seviyesine getiriyor WTI'da. Bitcoin %2.67'lik bir düşüşle $58.600 sınırına geldi. Gümüşte %3'ü aştı artış. Hatırlayacaksınız saat 17'de $60 seviyesi tekrar denenir ve yukarı yönlü olarak test edilir mi diyordum ki %2.5 civarında primliydi. Şimdi %3.17'lik artışla $60.10'e geldi ama burası korunacak mı? Şimdi de yeni soru bu. Spot altında da bir miktar alımlar hızlandı ve $4017-18 mertebesinden saat 17'de kaydedilen şimdi $4045'a geldik. %0.73'lük bir yükseliş yaşanıyor spot altın tarafından. Rakamlar böyle. Şimdi sizler için derlediğimiz 3 şirket haberimiz var her gün olduğu gibi. Onları da paylaşayım. Aselsan'la başlayalım. Aselsan, $40 milyon yatırımla hayata geçirilen akıllı mühimmat ve sualtı sistemleri, ilave üretim ve test merkezlerini devreye aldığını açıkladı. Yeni tesislerle hava ve deniz savunma sistemlerinde üretim kapasitesi, teslimat hızı ve kalite kabiliyetinin de arttırılması hedefleniyor. Geldik Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı AFD ile €200 milyon tutarında kredi anlaşması imzaladı. Kaynağın yenilenebilir enerji ve üretim sektörlerindeki yatırımların finansmanı ile kadınların iş gücüne katılımını destekleyen projelerde kullanılması hedefleniyor. Son olarak Forte yurt içinde faaliyet gösteren bir savunma sanayi firmasından KDV hariç $2.46 milyon tutarında donanım siparişi aldığını açıkladı. Şirket siparişin savunma sanayi alanındaki bir proje kapsamında verildiğini ve yeni iş ilişkisinin faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi. Seans notlarında sırada reklamlar var. Dönüşte Mehmet Özdemir'le birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halk arz liderleri Gedik Yatırım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Seans notları devam ediyor. Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi, yerini aldı sağ olsun. Çok da güzel bir grafik hazırlamış. Kendi tanıtımını kendi yaptı. Çok güzel grafik hazırladım Didem dedi. Ellerine sağlık. Ona ben birazdan bakacağız. Hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın Didem?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şimdi bugün neler oldu, neler bitti? Biraz onun üzerinde duralım. Biz yine negatif ayrışıyoruz aslında dünyadan. Şimdi sen o grafiğimizde, ekranımızda görmek isteyeceksin. Açtım senin için. Şöyle de biraz çevireyim hatta.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben daha ne yapayım senin için bilemedim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika. Şimdi ben biraz önce bir Aselsan haberi de paylaştım. Aslında hani Aselsan'da bugün en çok negatif katkı yaratan, yapan hisselerin başında ilk sırada görüyoruz. Bir süredir de sanki böyle bir satış var Aselsan tarafında.
1: Onu. Aselsan değil mi? Yani
0: evet. İstersen biraz oradan başlayalım. Yani 14.059 gördük en düşük. 14.000-14.100'ün önemine dikkat çekiyor teknik analistler. Burasının korunuyor olması kıymetli ama burayı piyasa nasıl koruyor? Nereden gelen katkılarla koruyor? Alıcılar var mı? Ne kadar güçlü vesaire? Biraz bunları irdelemek istiyorum. Nedir senin gözlemlerin?
1: Gözlemlerim şu şekilde: 7-8 işlem günüdür BIST 100 tarafında çok ciddi bir momentum kaybını, senin yayında başında bahsettiğin o negatif ayrışmayı, o iştahsız resmi gördüğümüz bir şeydeyiz. Kısa vadeli bir görünümdeyiz. Hı hı. Yani 7-8 gündür özellikle işte zaten kurumları yavaş yavaş işte bu tarafta biraz daha paylaşmaya çalışıyoruz ama biraz daha yabancıların ağırlıkta olduğu bir satış eğilimi. 7-8 işlem gündür. Bunu takip ediyoruz. Ama Didem şunu söyleyeyim. Bankaların şimdi bugün katkı vermeye çalışan diyelim. Çünkü çok ciddi anlamda katkı veren bir şey.

0: alt endeksi de bulamıyoruz. 65 hissenin aşağı doğru geldiği ortamda bankalar biraz daha en azından şey yapmaya çalışıyor, ayakta durmaya çalışıyor diyelim. Ama onun dışında sorun biraz daha bugünkü geri çekilme diyelim, sorundan ziyade.
1: Ulaştırma endeksi gibi
0: hem
1: duruyor
0: da,
1: mesela.
0: Hem hizmetler olarak hizmetler. Yani bunun çatısına ulaştırma. Tabii. İşte Turkcell derken, BİM derken, Türk Hava Yolları derken biraz daha hizmetler sektöründe kümelenmiş bir satış baskısını o tarafta takip ediyoruz. Şimdi Aselsan tarafının tarafında bir anda pozisyonlanmanın tam olarak tersinde çevrildiği bir ortamı görüyoruz bu tarafta. Aselsan'ın bugün yine 50 puanlık endeksi negatif tarafa doğru çekmesi %4'e yaklaşan satışlarla birlikte o taraf artık biraz daha aşağı doğru hızlı bir şekilde gelmeye başladı Didem. Hı hı. Tabii son dönemde özellikle şimdi hani NATO Genel Sekreteri falan geldi. Rutte tarafından özellikle savunma sektörüne ilişkin ciddi anlamda biz övgüler yağdırıldığı bir ortamı gördük. Ama hali hazırda zaten işler, şunu da söyleyeyim sana, Avrupalı savunma devleri için, Amerikan savunma devleri için en azından hisse fiyatlamaları çok ama çok iyi gitmiyor. Dolayısıyla biraz daha değerlemeler aşağı doğru geldikçe de Aselsan tarafının ekstra biraz daha değerlemeler anlamında yukarıda kaldığını da söyleyebilirdik. Orası biraz daha törpülenmeye başladı. Evet. Onun dışında BİM tarafında şimdi orada yine 17 puanlık bir. Zaten bu iki, saydığım iki şirket sürekli olarak tekrarladığım üzere endeksin, bugün Borsa İstanbul 100 ana endeksinin en yüksek ağırlığa sahip iki şirketi. Sadece zaten Didem 73 puan, 60 puanından daha fazlası buraya tekabül ediyor. Pasifik Eurasia'nın negatif baskıları, Ereğli Demir Çelik, birazdan raporuna bir değinebileceğim şekilde Ereğli Demir Çelik tarafında bir şey var ama Turkcell'i, Türk Hava Yolları negatif tarafta kalmaya devam ediyor. Şimdi bir de bundan sonra istersen grafiğe de geçebiliriz ama Tüpraş tarafı, ama yani güzel bir dönüş.
2: Veriyor.
0: Hayır hayır, estağfurullah. Ben bir şunu aktarabilirsem eğer, şunun için söyledim. Şimdi Tüpraş tarafında bugün pozitif katkılar bazında birinci sırada görüyoruz Didem.
1: Evet.
0: Tabii ben de merak ettim. Bir girdim baktım hani grafikler neyi söylüyor falan diye. Çünkü biz %20'den %22'ler civarında Tüpraş'ın da en zirveden gerilediği, neden? Brent petrolü bugün 73 dolarda görüyoruz. En büyük sebeplerinden birisi o. Petroldeki geri çekilmeyle bunun da geri çekildiği bir ortam vardı. Bugün evet. Tüpraş 25 puan kadar tek başına endekse katkı verirken birinci sırada. Destek Finans Faktöring derken, Enerji Enerji, Işıklar Enerji derken, Kuyumcu Kent falan, bu hisseler biraz da Tüpraş'ı dışarıda bıraktığımızda BIST 100'ün dışındaki, özür dilerim, BIST 30'un dışındaki şirketler. Şimdi katkılara baktığımız zaman bugün Tüpraş'ın bu yukarıda kalan hareketi, endekse puan bazlı katkı veren grafiği. Şimdi Brent petrolü bakıyorsun, normalde Brent petrol %3 yukarıda olur. Evet, Tüpraş buradaki hareketlerde biraz belirginleşebilir diyorsun. O da yok. Ben de dedim ki Tüpraş neden bu kadar yukarı doğru geliyor?
1: Şimdi açıyorum.
0: Evet, grafiğimize tamam. Bakabilirsek şimdi Tüpraş tarafında biz zaten burada 280'leri de aşkın fiyatlamayı yakın vadede görmüştük. Bu da aslında hatta 2 hafta önce haftalık trendin de 1-1,5 yıllık trendin de bozulduğunu burada seninle birlikte aktarmıştık. Şimdi biraz daha kısa vadeli göründü. Yani şu mumlar yılbaşından bu yana Tüpraş'ın fiyat hareketlerini bir miktar daha temsil ediyor. Nereye bakmak lazım? Daha kısa vadeli
1: hareketli ortalamaya
0: evet, nereden dönüyor bugün Tüpraş? Benim sık sarıyla özellikle işaretlediğim 200 günlük hareketli ortalamadan bir tepki var. Buna benzer tepkileri şu düşen trend içerisinde ara ara yapmış. Ama bugünkü hareket biraz daha zirveden %22 civarında geri çekildiği ortamda geliyor. Burada en azından bu bölgeyi, yani şu düşen trendi kısa vadeli, yani şuradan baksan işte 15-20 tane mum anca vardır yoktur, 15-20 günü temsil ediyor. Buranın yukarısında tekrar Tüpraş tarafının yukarı doğru yönünü çevirdiği bir düzlemde olabilir fiyata baktığın zaman.
1: Ne geliyor? Ama onu bir söyler misin?
0: Ortalama 230 lira diyelim biz ona. Ortalama civarı. 230 liranın üzerindeki kapanışlarda biraz daha hareket yukarı doğru belirginleşebilir. Neden söylüyorum bunu Didem? Şimdi petrol eğer burada kalmaya devam edecekse 70-75 arasında, yani orada bir ciddi primlenme beklentimiz yoksa ve yüksek korelasyonlu Tüpraş Brent petrol grafiklerine biz alıştıysak, buradaki hareket biraz daha değişik ya da yani tuhaf diyebiliriz çünkü o korelasyon

0: Enflasyonu bozduğunu görüyoruz. Hı hı. O dolayısıyla yatırımcıların biraz daha kısa vadede dikkat edebilecekleri manzara olabilir. Gelelim bilançolar tarafına Didem. İkinci çeyrekte birinci çeyreğin gecikmeli etkilerinin ikinci çeyrekte görebileceğimize ilişkin raporlar okuyorduk TÜPRAŞ çerçevesinde. Dolayısıyla marjların hala bir miktar daha anlamlı bölgelerde kalması, zaten geçtiğimiz yılın üstünde falan hani aynı çeyreğine göre, ama bu hareketin biraz daha devam etmesi bilançosal olarak da destekleyebilir TÜPRAŞ'ı. En azından burada raporlarını okuduğumuz kadarıyla seninle, evet, aracı kurumlar bu şekilde bir şey yön tayin ediyorlar. Yani dolayısıyla buradaki hareket biraz daha TÜPRAŞ açısından önemli. Ben de bunu en azından paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum sana.
1: Estağfurullah, sana bu fırsatı verdiğimiz için çok teşekkür. Biz sana teşekkür ediyoruz. Bu arada ben sen anlatırken de şuraya bakıyordum özellikle. Yani savaş öncesi doğru yerde miyim? Şubat değil mi?
0: Evet, tam Şubat.
1: Şuralar.
0: Biraz şuralar. Evet,
1: tam evet, olarak oralar. Yani aslında tam da savaş öncesi seviyelerine geliyor, ama orada da kısa bir süre bu seviyelerde kalmış. Evet. Öncesi hakikaten çok daha hani düşük, muhtemelen orada belki kar beklentileri, bilanço beklentileri yani, vesaire
0: evet,
1: devreye girmişti.
0: Bir primlenme süreci olmuştu.
1: Aynen, şurada bir primlenme var.
0: Evet.
1: Burada da savaş öncesi seviyeye geri çekilmiş ve evet, diyorsun ki kaç dedin o?
0: 230'lar diyelim. 230'lar. Şu an 227 liralar evet, civarında fiyatı.
1: Ya burada bir teknik bir söyleyeyim, yine bir alan açılıyor, takip evet, alanı açılıyor evet, benim de görebildiğim kadarıyla. Teşekkür ediyorum. Sen böyle bir şey getirdiğin zaman önümüze genelde, hakikaten şaka bir yana bir şey oluyor yani, bir yöne doğru zaten illaki olacak, ama onu yakalayıp paylaşıyor olmak bence kıymetli. Çok teşekkür
0: burayı
1: ediyorum.
0: Burayı takip etmek lazım.
1: Pekala. Şimdi buradan istiyorsan birazcık hani Brent'ten bahsettik. JP Morgan ile HSBC'nin de burada revizyonları vardı aşağı yönlü olarak petrol
0: evet, evet,
1: fiyatları
0: evet,
1: ile ilgili.
0: En son Morgan Stanley 3. çeyrek için beklentilerini aşağı doğru,
1: doğru
0: çekti.
1: Doğru.
0: Yavaş yavaş kurumlar beklentiler üzere. O Hürmüz evet, trafiği açıldıkça, işte en son Irak petrolünün de ciddi anlamda geçmeye devam ettiğine ilişkin bugün haber akışları vardı. Buradaki raporları görmeye devam edeceğiz Didem. Hani burada bir, çok bir şey hani
1: yok,
0: savaş öncesinde evet, nasıl yukarı doğru revize edildiyse, şimdi ülkelerin enflasyon beklentileri, kurumların petrol beklentileri aşağı doğru gelmeye başlayacak.
1: Pekala. Şimdi tabii hani bu andan itibaren eşleşmeler tamamlanana kadar çok majör değişiklikler olmayacaktır diye tahmin ediyorum, ama 14.105'te endeks. Hani burası muhtemelen kapanış seviyesi olarak da kayıtlara geçebilir. Evet. Onu da izleyeceğiz tabii, artık son eşleşmeleri takip ediyoruz, ama biz onu beklerken, kapanışı beklerken istersen Erdemir raporu var elimizde. Gedik Yatırım'ın evet, paylaştığı. Onun detaylarına bir bakalım.
0: Detaylarına
1: senden
0: bakalım. Çünkü Didem, yılın başından bu yana yani son dönemde geride kalmışlığından bahsediyorduk Erdemir'in. %72 bu yılın TL bazlı performansı, endeks içinde parladığını performansıyla söyleyebiliriz. Şimdi buradan sonrası için bir projeksiyon yaratmak adına aracı kurumlar raporlarını paylaşmaya başladılar. Şimdi Gedik Yatırım tarafında burada özellikle öne çıkan noktalarda Ereğli için operasyonel döngünün dip noktasından kademeli olarak çıktığını düşünüyorlar. Bir kere Ereğli'nin operasyonel tarafının. Şimdi karlılık tarihsel orta döngülerinin hala ortalamalarının bir miktar daha altında olsa da, ilk çeyrek bilançosu, daha yüksek kapasite kullanım oranı, iyileşen ton başına FAVÖK ve devam eden pozitif serbest nakit akışı ile birlikte operasyonel göstergelerde ilk anlamlı toparlanma sinyalini verdi derler ilk çeyrek bilançoları açısından. Şimdi bunun yanında sürdürülebilir bir yeniden değerleme için hacim büyümesinden ziyade küresel ürün fiyat girdi makaslarında daha geniş kapsamlı bir toparlanma gerekecektir derler. Çok yıllı yatırım döngüsü ise kademeli olarak sona yaklaşıyor. Burası da önemli bir tık daha. Zirve yatırım harcaması döneminin geride kaldığını düşündüğümüz için yatırım temasının bilanço normalizasyonundan daha güçlü serbest nakit akışı üretimine, karlılık toparlanmasına ve potansiyel olarak daha yüksek hissedar getirilerine bu tarafta kayacağını bekliyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde yatırımcıların odaklanması gereken noktalar: HRC fiyatları ve çelik marjlarındaki toparlanmaya, Gedik yatırım analistleri bunu diyorlar, biraz daha ön plana çıkarmışlar Didem. Ton başına FAVÖ'ün tarihsel döngü seviyelerinde normalleşmesine, yatırım harcamalarının normalleşme hızına ve serbest nakit akışım üretimiyle Türk çelik üreticilerini destekleyen ilave ticaret koruma önlemlerine odaklanması gerektiklerini bu tarafta düşünüyorlar. Artık piyasanın Ereğli için sorduğu sorular aşağı yönlü risk ne kadar kaldı sorusundan marjlar ne kadar hızlı normalleşebilir sorularına kaydıklarını bu tarafta düşünüyorlar piyasa algısının da. Çelik hisselerinin artık talep döngüsünden ziyade kazanç revizyon döngüsünün erken aşamasına girdiklerini düşünüyorlar. Bu çerçevede temel yukarı yönlü katalizör hacim artışından ziyade çelik marjlarındaki toparlanma olurken azalan yatırım harcamaları ve güçlenen serbest nakit akışı da öz kaynak değerini destekleyeceğini düşünüyorlar. Özellikle bu Sivas tarafındaki altın madeni projeleriyle alakalı bir de ons fiyatının 3500 dolar seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık serbest nakit akışının yaklaşık 60 milyon dolara ulaşacağını ve projenin net aktif değerinin Erdemir'in mevcut piyasa değerinin yüksek tekhaneli yüzdelerine karşılık gelebileceklerini bu tarafta hesaplıyorlar. Bu senaryoda proje opsiyonel bir vol varlık olmaktan çıkarak grup içinde anlamlı bir iş koluna dönüşmektedir derler. Şimdi Didem hedef fiyatlara geldiğimizde önceki hedef fiyatlarını yani şu an buralarda olan 40 lira 36 kuruşu 52 lira 40 kuruşa yükseltmişler. Bu da yaklaşık olarak %27 civarında bir getiriye işaret ediyor. Endeks üstü getiri tavsiyelerini bu tarafta koruyorlar. Özellikle buradaki operasyonel görünümdeki iyileşme ve orta vadeye ilişkin daha yapıcı beklentileriyle bu fiyat revizyonunu gerçekleştirmişler. Tahminlerine göre hisse 2026 sonunda 10 fiyat FD FAVÖK çarpanıyla 18 fiyat kazanç çarpanlarıyla işlem görüyor. Palet tesisi yatırımının da karlılığa katkı sağlamaya başlamasıyla ürün marjlarının yukarı yönlü normalleşmesiyle birlikte de bu çarpanlar 2028'de de sırasıyla 3,5 ve 4,7 çarpan seviyesine tekabül ediyor. Aynı zamanda şunu da hatırlatmışlar Didem, şunu hemen toparlıyorum. Hatırlatmak gerekirse Ereğli BIST 100 endeksine göre 2022'de %44, 2023'te %27, 2024'te %8 ve 2025'te de %14 negatif ayrıştı bu yılların tamamında. Ancak operasyonel toparlanmaya yönelik beklentilerle birlikte hisse yılbaşından bu yana %41 BIST'in üzerinde pozitif ayrıştığını da söylemişler. Zaten ben de getirisini %72 ile birlikte söyledim. Burada peki, bir miktar daha değer görmeye devam ediyorlar dolayısıyla.
1: Çok teşekkür ediyorum, teşekkür sana ediyorum. Ve Gedik Yatırım'a ellerine sağlık rapor için. Hemen gidelim borsayı kapatalım şimdi, buyurun.

0: Salı günü itibariyle kapanışta BIST 100 %0.43 geri çekilerek 14.121 puandan günü noktaladı. Görünen o ki eşleşmeler esnasında da bir miktar daha yukarı yönde hareket geldi. Burada özellikle Tüpraş 25 puanlık pozitif katkı sağlarken son virajda Destek Finansı'nda %2'lik prime kavuşarak 20 puan katkıyı yaptığını söyleyebiliriz. Aselsan tarafında 48 puanlık aşağı yönlü bir katkı, BİM'de de 15 puanlık yine aşağı yönlü bir katkı karşılığında endeks 14.100'ü korumuş oldu kabaca. Şimdi hemen Philip Capital'a gidelim. Araştırma Müdürü Banu Dirim bizimle birlikte. Araştırma Direktörü daha doğrusu. Banu hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: İstersen biraz küresele, biraz Türkiye'ye bakalım.
0: Elbette, çok da iyi olur. Seni dinliyoruz elindeki notlar için Banu.
1: Genel gündem birkaç haftadır aslında konuştuğumuz gibi çok büyük bir resimde değişiklik yok. Yine jeopolitik gelişmeler, yine Fed beklentileri ve sektörel gelişmelerden bahsediyoruz küresel tarafta. Jeopolitik tarafta hafta sonu biraz haber akışları aslında negatife çekilebilecek gibiydi ama o tarafta çok fazla algılanmadı gibi piyasa tepkisine baktığımızda. Özellikle belki borsada hareketlilik var ama ABD tahvil faizleri veya petrol tarafına baktığımızda çok önemli bir riskten kaçınma eğilimi olmadığını görüyoruz. Bu bizi destekleyici diye söyleyebiliriz. Onun dışında Fed beklentileriyle ilgili son 1-2 haftalık dönemde bir miktar faiz artışı beklentilerinde artış gibi zorlayıcı bir durum oluşmuştu. Önümüzdeki dönemde verilerin önemi bu anlamda artıyor diye düşünüyorum. Geçen hafta özellikle PCE endeksini zaten takip ettik. Bu hafta Perşembe günü Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bugün yine önemli göstergelerden JOLTS açık iş pozisyonları datası geldi. Bunlar yakından takip ediliyor. JOLTS yanlış hatırlamıyorsam beklentinin hafif üzerinde, önceki veriye yakın bir seviyede geldi. Bu biraz hani ısınma sinyali olarak görülebilecek, hafif bir endişe yaratabilecek bir data ama daha kısa vadeli bir data. Perşembe günkü data bence daha kritik olacaktır diye tahmin ediyorum piyasaya yön verme gücü anlamında. Perşembe günkü data ile ilgili aklımda kaldığı kadarıyla işsizlik oranının yatay kalması, tabii ki istihdam artışının da geçen aya göre biraz daha az olması bekleniyor. Eğer buna yakın bir data gelirse belki biraz daha piyasada rahatlama görülebilir diye tahmin edebiliyorum. Onun dışında sektörel konulardan bahsetmiştik. İşte teknoloji sektör hisselerine yönelik dalgalanmaları geçtiğimiz haftalarda çok fazla konuştuk. Şu anda sanki orada hafif bir yatışma, sakinleşme var gibi. Özellikle SpaceX'in halka arzı sonrasında biraz orada yoğunlaşan haber akışı vardı. Şu anda baktığımızda biraz daha ılımlı ve hafif olumluya çekmeye çalışıyor gibi piyasa gelen haberleri. Dönem dönem yine volatilite görebiliriz bu kapsamda ama şimdilik resmin sanki olumlu tarafına bakıyor gibi. İçeride tabii en önemli konu enflasyon beklentileri, bununla ilgili faiz beklentileri diye kısaca oraya dönebiliriz. Bugün endekste ılımlı bir kayıpla günü tamamladık. Yine heyecanlı bir seans oldu diye söyleyebilirim. 14.121 kapanışı bence önemli. 14.100 desenin üzerinde kapatmış oldu. 13.900'ler bundan sonraki destek seviyesi gibi görülüyordu. Kısa vadede enflasyon görülünceye kadar bu seviyelerde belki küçük hareketlerle tutunma çabası olabilir diye tahmin ediyorum. Evet. Enflasyon verisinde ankete göre %1'ler civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında endeksin yönünü belirleyecek bu data olacaktır.
0: Pekala. Pekala. Banu Dirim, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hepinize sevgiler, selamlar. Seans notlarını tamamladık. Sırada günden kalanlar var.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Kapılmıyoruz. Güzel aslında, evrensel bir mesaj niteliği de taşıyor diye düşünebiliriz. Çünkü bütün dünyada enflasyonla ilgili bir mücadele, bir savaş devam ediyor. Şimdi rakamlara bakacağız. Biraz önce borsayı kapattık içeride birlikte ama bu dakikalarda Amerika'da ne oluyor, Avrupa'da ne oluyor, emtia tarafında neler yaşanıyor? Hadi gelsin bakalım ekranlarınıza. BIST 100 tarafında öncelikle şunu söyleyelim. Bugün 14.059 gördük, en düşük. Kapanışımız özellikle eşleşmeler esnasında da gelen alımlarla birlikte 14.122'den gerçekleşti. İşlem hacmine dikkat çekmek istiyorum. Dün 137 milyarlar mertebesinde sınırlı kalmıştı. Bugün 188 milyara çıktı yeniden. Dünün %36-37 üstünde bir işlem hacmiyle gerçekleşti bugünkü fiyatlamalar. Bankacılık endeksi nispeten gücünü korudu, yatay pozitifte kalarak gücünü korudu. Yani onun negatif bir katkısı olmadı en azından endekse bugün. Ancak hizmetler ve ulaştırma tarafında bir miktar daha satışların ön plana çıktığını gördük. Şimdi dolar TL'ye bakacağız. Burada bir değişiklik yok aslında. Saat 17'de ben yayını devraldığımdan bu yana 46.65'in biraz üstünde seyir devam ediyor. Euro TL'de 53.32-12'ye yükseldi ve euro dolar paritesi de 1.14.23'ün üstüne geldi. 1.14'ün üstüne geldi daha doğrusu. 17'de saatler 17'yi gösterirken 1.14'ün altında bir seyir izliyorduk. Bu arada dolar endeksi de 101.11'e kadar geriledi. Orada da 101.30'lardaydı ben yayını devraldığımda. Şimdi gelsin Avrupa piyasaları. Avrupa borsalarında bizden daha farklı olarak alıcılı bir seyir izlendi bugün. Londra'da %0.30, Paris'te %0.45, Frankfurt'ta %1.41 ve İtalya'da da %0.85'lik artışlar oldu. Amerikan borsalarına baktığımızda burada da yine iyimserlik vardı ve devam da ediyor. Bilhassa Nasdaq şu an dikkatimi çekiyor. Orası %1'e yaklaştı primlerde. S&P 500 %0.50'ye yaklaştı ve Dow Jones'ta da %0.25'lik bir yükseliş var. ABD tahvillerinde ise satış

0: kararlar vardı ve bu vesileyle tahvil getirilerinde yönün yukarı döndüğünden bahsediyorduk. Bir miktar dalgalı oldu, yani bu satışlar hep devam etti, 17'den bu yana bir değişiklik yok ama sanki şu son 45 dakikalık dilimde biraz daha hızlanmış gibi görünüyor satışlar. Çünkü ABD 10 yıllık tahvili 4.40-59'a, 5 yıllık tahvil 4.17-92'ye ve ABD 2 yıllık tahvilde 4.13-73'e tekrar yükselmiş vaziyetteler. Ve son ekranımızda da MTI ile Bitcoin'e bakıyoruz. Brent petrol, ABD tipi ham petrol de bir artıda bir eksi de modunda ilerlerken ABD tipi ham petrolde geri çekilme daha da belirginleşti. %0.90 oldu düşüş. 70 dolar sınırına doğru yaklaşıyoruz. 70 dolar 12 sentteyiz. Brent ise biraz daha yatay seyrediyor. %0.10'luk bir geri çekilme burada var. 73 dolar 6 sentten geçiyor işlemler. Bitcoin'e bakıyorum, %3.23'lük bir geri çekilme var. Biraz toparlıyor sanki, 58 sınırına, 58 bin dolar sınırına doğru gelmiştik. 58.280'deyiz. Yine de %3.2'lik düşüş eşliğinde oluyor bu. Gümüşte spot tarafta %2.39'luk bir artış var. Bir önceki fiyat aktarımımda, yani saat 17.45'te 60 doları görmüştük ve üstü test ediliyordu. Tutunamadı, şimdilik tekrar 60'ın altındayız. 59 dolar 67 sentteyiz. Ve spot altında da 4070'lere kadar çıkmıştık. Şimdi tekrar 4028 dolara kadar geriledi fiyat ama %0.32'lik bir yükseliş yine tahtaya yansıyor. Rakamlar böyle efendim. Şimdi elbette günün de bir yorumunu almak ve haftanın geri kalan kısmı için de bir görüş sormak üzere Marbaş Menkul Değerler'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru telefon attığımızda. Soner, hoş geldin yayınımıza. Şimdi bugün borsa tarafı yine dünden çok farklı değil aslında seyir olarak ama işlem hacmi biraz arttı. Özellikle katkılara baktığımızda ne görüyoruz? Nasıl bir seyir var burada, alıcılarla satıcılar arasında nasıl bir denge oluşuyor sence? Bu bir. İkincisi, hani ne bekliyoruz burada? Buralar biraz hassas sanki seviye itibariyle. Senin görüşünü çok merak ediyorum. Bir de elbette senin elindeki diğer notları merak ediyorum. Söz sende.
1: Yani şöyle, bugün itibariyle tabii yılın ilk yarısını kapattık. Yılbaşından bugüne %25 ortalamalarda primlenmiş bir Borsa İstanbul. Hem enflasyonu hem faizi yılın ilk yarısı itibariyle yendiğini belirtelim. Biraz daha böyle baktığımızda yıl genelindeki hikayeye, sanki sanayi şirketlerinin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bankacılık endeks yüzü yakalayamadı Haziran içindeki performansına rağmen. Şimdi bugüne doğru geldiğimizde özellikle son yaklaşık bir hafta 10 gündür zaten bir baskı var 14.800'lerden itibaren. Buradaki baskının ana belirleyicisi yurt dışından geliyor. Bu Fed üyelerinin faiz beklentilerini yukarı çekmesi bütün varlık fiyatlarında hem hisse senetleri hem emtialar olmak üzere baskı oluşturuyor. Bu rüzgarın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle tabii yarın, özür dilerim, Perşembe günü tarım dışı istihdam rakamını alacağız Amerika'da. Yine bu önemli olur. 3 aydır çok iyi geliyor açıkçası. Bu da faiz artışının önündeki belki de engelleri ortadan kaldıran bir unsur, beklentilerden sürekli gelmesi. Buna bakıyor olacağız. Şimdi biz ama bugün veya birkaç gündür biraz daha fazla negatif ayrışıyoruz yurt dışına göre. Burada iki hikaye var. Bir, bizde genel olarak bu endeks kontratının vade bitimi aylarında, yani çift aylarda bazen son birkaç gün bu short pozisyonlar kapanana kadar böyle baskı oluyor. Ay başında biraz daha ferahlamış bir ortam hissediyoruz. Birinci ihtimal bu, bizim negatif ayrışmamızla ilgili, ki bence daha yüksek ihtimal. İkinci ihtimal de biraz böyle sosyal medyada birkaç ayda bir gündeme gelen bir takım iç siyasete ilişkin dedikodular orada fiyatta baskı unsuru yapmış olabilir. Ama büyük ihtimalle şimdi biz özellikle teknik olarak da 14.200-250 o kritik desteğinin altında kapanış yaptık. Normal koşullarda bir sonraki destek seviyemiz 13.600'e doğru gelir. Ama hem makro gündeme baktığımızda hem de önümüzdeki sürece ilişkin siyasi gündeme baktığımızda böyle 13.600'lere mi gider? Yoksa yeni vadeyle, yeni ayla birlikte tekrar 14.200-14.600 bandına doğru mu atar diye bakacak olursak, ben 14.200-14.600 bandına doğru bir yolculuğu yarından itibaren daha yüksek görüyorum. Bu hafta içeride en önemli parametre enflasyon verisi %1'lerde bekleniyor. Böyle gelirse Merkez Bankası'nın faiz indirimi noktasında önümüzde bir alan açacaktır. Önümüzdeki haftalarda NATO toplantısı var. Bir şekilde Türkiye vitrine çıkacak. Bu da genel itibariyle geçmiş dönemlerde pozitif etkiler. Haliyle ben 14.200-14.600 bandına geri giriş hikayesini daha yüksek ihtimal görüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Soner Kur'un. Not ettik gerekçeleriyle birlikte piyasanın yönüne dair beklentilerini paylaştı. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kur'u bizlerle. Şimdi İstanbul Sanayi Odası ile Türkiye İş Bankası KOBİ'lerin dönüşümü için bir işbirliği protokolü imzaladı. Kredi genişlemesinde önemli kısıtların olduğu bir dönemde bu işbirliğin önemli olduğunu vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, programın devam ettiğini düşünürsek oldukça sıkışık bir 6 ay bizi bekliyor dedi. Detaylar haberimizde. Ardından Vahap Munyar, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü stüdyoda yerini aldı. Biz sohbetimize başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
2: İstanbul Sanayi Odası ile Türkiye İş Bankası, KOBİ'lerin dijitalleşme, verimlilik ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen değer odaklı dijitalleşme ve büyüme programını hayata geçirdi. İşbirliğiyle Türk sanayisinin dijitalleşme, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer üretim alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşmasına, KOBİ'lerin küresel değer zincirlerinde daha rekabetçi ve dirençli bir konuma ulaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Ülkemizin de içinde bulunduğu durumu, ekonomik durumu dikkate aldığımızda ben bu tarz projelerin öneminin daha da iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz çok uzunca bir süredir sıkı para politikası kapsamında makro ihtiyati tedbirlerle önemli bir büyüme kısıtları getirilmiş durumda kredi genişlemesinde. Ancak yatırım amaçlı olan bir takım krediler bu kısıtlardan muaf. İşletme sermayesi ihtiyacı değil. O yatırımın altındaki her bileşen bu kısıtlardan muaf değil. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde krediye erişimin sorunlu olduğu bir dönemde KOBİ'lerimizin ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde biz hayatta kalmanın ötesine geçen küresel rekabette fark yaratacak, bırakın ayakta kalmayı, belki uluslararası pazarlara açılmada, kendi gelir modelini değiştirmede, geliştirmede çok daha fark yaratacak bir hikayeden bahsediyoruz. Programın içerisindeki model aslında basit. İstanbul Sanayi Odası'na üye olan kuruluşların içerisinde bu dönüşüme konu olacak olan firmalar sanayi odamızdan danışmanlık hizmeti alırken yol haritasını çıkardığında bunun bedelini İş Bankası olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla bu programın içerisindeki modelde bu dönüşüm hikayesinde o anlattığım boyutlarıyla yapılacak olan çıkacak olan proje planında ki ilk fazın ücretini İş Bankası ödüyor. Ben bunun önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun sonrasındaki yapılacaklar hayata geçerken söylediğim gibi böyle 1,5-2 yıl konusuna göre 2,5-3 yıl arasında geri dönüşü olacak yatırımlar hayata geçerken de bunun finansmanını uygun kaynaklarla, uygun faiz oranıyla sağlama taahhüdü veriyoruz.
2: İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da amaçlarının Türk sanayisini yeni çağın rekabet şartlarına hazırlamak olduğunu söyledi.
4: Bu projenin ana maksadı şudur. Sanayicimizin yarınını bugünden güvence altına almak, KOBİ'lerimizin dönüşüm yolculuğunu yalnız bırakmamak ve Türk sanayisini yeni çağın rekabet şartlarına hazırlamaktır. Biz bu hazırlığı 3 yıldır öngörerek sabırla, emekle ve büyük bir sorumluluk duygusuyla sürdürüyoruz. Bu proje neden önemli? Çünkü bu yolculuk bizler için, yani sanayicilerimizin geleceği için sıradan bir dönüşümün başlığı değil, bir varlık, rekabet ve gelecek meselesidir. Bugün buradan çok açık bir iradeyle ortaya koyuyoruz ki sanayicimizin ve sanayimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Unutmayalım, sanayici yalnızca mal üretmez. İstihdam üretir, teknoloji üretir, ihracat üretir, direnç üretir ve en önemlisi ülkenin geleceğine güven üretir.
2: Protokolün imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KOBİ'leri sıkışık bir 6 ay beklediğini ifade etti.
3: Programın etkilerini, aslında reel sektör üzerindeki etkilerini

0: biraz şiddetlenerek biz son bir yıldır görmeye başladık. Ve bizim için hem reel sektöre olan etkisi, hem banka olarak kredi portföyümüze etkisi, KOBİ'lere etkisini biz son bir yıl içinde arttığını gözlemliyoruz. Ve bu programın devam ettiğini düşünürsek de oldukça sıkışık bir ikinci 6 ayda bizi bekliyor. Yani KOBİ'leri de böyle bir sıkışık takvim bekliyor. Dolayısıyla bu program bu sıkışıklığa deva olacak, çare olacak, işte batan, kapanan fabrikaları açacak olan bir program değil. Bu program orta vadeli program boyunca tüm finansal güçlüklere, zorluklara dayanmış olan ve ayakta kalmayı başarmış olanların bundan sonraki hikayesinde katkı sağlayabilir.
1: Evet, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlara kulak veriyoruz şimdi, buyurun.
2: Uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle ekonomik aktiviteyi de çok etkileyecek başlıklarda verdiği mesajları sizlerle paylaştık. Kabine toplantısının ardından ulaştırma, savunma, sanayi açısından önemli projelerden bahsetti. Ve Vahap Munyar stüdyoda benimle birlikte, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü. Vahap abi hoş geldin öncelikle.
3: Hoş gördük, iyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyorum. İstersen aslında önce bir iki cümleyle kabine toplantısı ardından gelen bu açıklamalarla ilgili yorumunu alalım. En büyük 11. Savunma sanayine sahibiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat tarafında. Ve hani bu noktada aslında biraz daha önümüzün de açık olduğunu tahmin ediyorum. Ama neler söylenebilir, ne tür beklentiler var sektöre ilişkin?
3: Savunma sanayinde, özellikle savunma sanayi yatırımlarında ve politikalarında çok doğru adımlar atıldı. Tabii geriye dönerek de söylemek lazım. Başlangıcında Sayın Erbakan'ın da emeği var ama Özal döneminin çok büyük katkısı var. Ondan sonra tabii taşlar adım adım yerine oturarak bugünlere gelindi ve AK Parti hükümetleri de o doğrultuda ve daha da ilerleterek savunma sanayinde önemli yol almamızı sağladılar. Oradaki en önemli şey hatırla, genellikle dünyada da, mesela Amerika'da da teknolojinin gelişmesi için sadece düz teşvikler yetmiyor. Onun yanına mutlaka kamunun alım gücü teşviğini eklemek gerekiyor. Alım gücü teşviğinden kastım ille de çok pahalı bir şekilde almak değil. Ama kendi yerli sanayini geliştirebilmen için onu yapman lazım. Eğer sen kendi yerli sanayinden bir şey almıyorsan kamu olarak, o zaman yurt dışına da satma, ihracat da yapma şansın çok fazla olamıyor. Gerçi yapanlar var, başaranlar var. Yani bizim ülkemizde de başaranlar var ama yine de o önemli. Dolayısıyla savunma sanayinde o politika çok doğru bir şekilde uygulandı. TSK hazır, ciddi alıcı ama tabii araştırarak, inceleyerek, doğrusunu yaptırarak oldu. Dolayısıyla savunma sanayinin gelişmesinde bu politika gerçekten başarılı oldu.
1: Yani orada aslında kamu özel sektör işbirliğinin çok iyi örneklerinden birini görüyoruz.
3: Bir de şöyle bir şey. Şimdi mesela Aselsan olsun, Roketsan olsun, İşin içinde sanki kamunun da olduğu taraflar onlar. Sonuçta işte kimin de Mehmetçik Vakfı'nın payları var, kimin de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın payları var. Ama orada tipik bir eski kafayla kamu iktisat teşebbüsü şeklinde yönetilmedi. Tabii. Daha akıllıca yönetildiği için oralarda ciddi başarılar elde edildi. Ve nitekim işte düşün, İHA ve SİHA'da özel sektörleriyle Türkiye dünyada çok öne çıktı, bir numaraya yükseldi gerçekten de. Gerçekten de ihracatta işte 10 milyar doları aşan bir noktaya geldik. Evet. Çok ciddi
1: ve önemli bir rakam. 11. sıradayız. Önemli bir...
3: Kesinlikle ve yani ben hep şeyi söylüyorum. Keşke hani teknolojiye yatırım yapalım, teknoloji gelişsin Türkiye'de diyoruz ya. Hı hı. Aynı politikaları diğer alanlarda da, diğer sektörlerde uygulamak lazım ki arkasında o tüketim gücü itmesi olabilsin.
1: Evet, yani herhalde planlanıyordur diye tahmin
3: şöyle
1: ediyorum.
3: Şöyle bir şey söyleyeyim, onda planlanıyor mu değil mi şöyle. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminden beri herhalde 3-4, en az 3-4 genelgesi yayınlandı. %15 pahalı olsa bile Türkiye'de üretileni tercih edin diye kamu alımlarında. Ama işin başındakiler zaman zaman daha çok tercihlerini hep alışılmış şeylerden, işte

0: şey, markalardan ya da ona benzer şirketlerden yana kullandılar. Nedeni de şu, ya daha bunu denemedik, bilmiyoruz. Eğer bir aksilik çıkarsa ben başıma bela alacağıma onu her zaman alışılmış olanı alayım daha iyi şeklinde uyguladılar. Dolayısıyla o genelgelere çok fazla uygulanmadı. Belediyelerde de, yani AK Partili belediyeler de dahil bunda, belediyelerde de olmadı. Kamunun diğer taraflarında da olmadı. Onun için biraz daha o genelgeleri, o şeyi uyarıları dikkate almak lazım.
1: Geçirmek lazım belki de. Pekala, şimdi Vahap abi bir başka konu da aslında kabine toplantısının mesajlarından hemen önce paylaştığım bir haber vardı.
0: Evet.
1: İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın yaptığı açıklamalar. Özellikle burada imzalanan bir protokolden bahsediyoruz ki bu KOBİ'lerin dönüşümü için işbirliği protokolü. Sen de o toplantıdaydın.
0: Evet, gittim.
1: Haberi de bilerek onu paylaşmak istedim önden. Senin izlenimlerin neler? Özellikle KOBİ'ler ekseninde ne getirecek sence bu işbirliği?
0: Ya şimdi aslında ilk anda çok basitmiş gibi görünüyor. İzlerken de başlangıcında öyle algılıyor insan. Çünkü çok fazla hani şirketi etkilemeyecek. Ne kadar şirket yararlanabilir ki diye. Çünkü şimdi İş Bankası Genel Müdürü ilk aşamada 100 civarında KOBİ'nin bu şeyden imzalanan anlaşmadan faydalanabileceği söylüyor. Fakat rakamlar orada önemli. 1 ila 3 milyon dolar civarında dijital dönüşümü, işte geleceğe dönük dönüşümünü başlatmak isteyen, yapmak isteyen KOBİ'lere destekler söz konusu olacak.
1: Ne dedim? 1-3 milyon.
0: 1 ila 3 milyon dolar. Hatta belki 10 milyon dolara kadar da çıkabilir bazı proje şeyler için, şirketler için diye. Ama esas olarak ortalama 1 ila 3 milyon dolar. Şimdi 3 milyon dolardan alsan 100 şirkete verirse 300 milyon dolar. Yani bu tabii, hani kaynağa ulaşmanın zor olduğu bir dönemde 300 milyon dolar ve 100 şirkete
1: az buz işte, bir, şey
0: bir şey değil. Sonra ben ısrarla sordum, dedim ki acaba hani devamı gelir mi yoksa bu bir zamana ayarlı bir şey mi? Hayır. Başarısını gördüğümüz ölçüde biz devam etmek istiyoruz. Tabii ki kamu tarafında özellikle şeyde BDDK ve Merkez Bankası tarafında veya hükümetin ekonomi yönetimi tarafında hani faiziyle ilgili, bizim bu uyguladığımız faizle ilgili buraya belki özel bir statü tanınabilir. O da olabilirse o zaman sayı daha da artabilir, yararlanacakların sayısı ve rakam da daha artabilir. Şimdi bir başka açıdan daha önemli, geçen hafta hatırlarsan İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde 3 kamu bankasının genel müdürü artı Exim Bank genel müdürü vardı. Ve Erdal Bahçıvan orada şu uyarıyı ve çağrıyı yaptı. Dedi ki sanayi artık nefes alamıyor, oksijensiz kaldı. Acilen bize oksijen verin. Onu da sorduk. Dedik ki hani burada bu çağrınızın arkasına eklenmesi söz konusu olabilir mi? Yani kamu bankaları da böyle bir paketin içine girebilir mi? Erdal Bey de dedi ki yani bununla çok fazla bağlamak istemiyorum ama biz o taraftan o konuşmamızdan sonra bir iyileşme, bir müjdeli haber bekliyoruz dedi. Peki. Dolayısıyla hani tabii ki Merkez Bankası olay o kadar kolay kolay muslukları gevşetecek gibi değil.
1: Tabii.
0: Yatırımlara zaten veriyoruz diyorlar ama biraz belki hani özel şeyler tanınarak faizlerinde biraz iyileştirme yapılabilir. Tabii genelde yaymamak kaydında. Herkese verirseniz o zaman bir anlamı kalmaz. Önemli olan doğru projelere, doğru adımlar atarak vermeleri.
1: Biraz daha zaten son birkaç yıldır hep böyle insanın hani kulaklarında bir şey çınlar ya, bir duyduğu bir şey defalarca. Seçici
0: evet,
1: kelimesi çok kullanıldı. Ekonomi yönetimi, hükümet yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da çok duyduğumu hatırlıyorum. Yani seçici olarak projelerin, sektörlerin teşviği ve desteklenmesi konusu herhalde bu da onlardan biri gibi algılanabilir. Dolayısıyla hani takip edeceğiz acaba kamu bankaları için nasıl bir formül düşünülecek, onu da merak ediyorum.
0: Bir hani adım atarlarsa, çünkü gerçekten de şimdi İş Bankası Genel Müdürü'nün laflarında da vardı. Evet. Hala daha zor bir 6 ay bekliyor.
1: Ya evet.
0: KOBİ'leri özellikle diye. Çünkü kaynağa ulaşmalar onların çok daha sıkıntılı.
1: Programın devam ettiğini düşünürsek çok evet, zorlu bir 6 ay daha var diyor. Programın devam etmemesi konuşuluyor yani, mu hiç?
0: Çok fazla değil ama sonuçta ola ki bir seçim gündeme gelirse

0: da bir oynama olur mu diye, ama herhalde erken seçim olsa olsa bu saatten sonra
1: 2027
0: ilkbaharında olur. Hani evet. Daha erkene çekilirse genel beklenti 2027 sonbaharında. Evet. Dolayısıyla hani onu kastederek biraz bahsediyor. Bir de onun dışında da tabii dışarıda bizim dışımızda olan gelişmeler, işte savaşı, İran savaşını gördük.
1: Tabii.
0: O bizim dışımızda olan ve bizim programı da bozan etkisi oldu. Dünyada birçok ülkede enflasyon etkisi yaptığı gibi bize de yaptı.
1: Pekala, şimdi ya o süreci de ayrıca zaten takip ediyoruz. Hani evet, vaktimiz kalırsa birkaç bir son durumla ilgili görüşünü almak isterim, ama daha önemli bir mesele bizim içeride. Tabii cuma günü karşılayacağımız enflasyon verisi olacak. Evet. Şimdi bugün de Türk İş Araştırması gelmişken açlık sınırı, yoksulluk sınırı vesaire, bir yandan da maaş artışları ne olacak diye bekleniyor. Biraz bunu konuşalım isterim. Ve hem beklentiler noktasında hem de bu diğer gelen verilerle nasıl örtüştüğü noktasında ne dersin?
0: Aslında hatırlarsan ayın ilk yarısında Haziran enflasyonu için genelde %1,5'lar falan, 1,5'un evet. altı gelirse iyi olur gibi beklentiler vardı. Ama şimdi son güne doğru gelince bir takım hesaplamalar yapıldı ve herkesin beklentisi artık birin de altında. Bugün TEPAV'ın da araştırması açıklandı. Gıda da bayağı eksiye dönüş söz konusu. Tabii sonuçta yaz ayları, hani eskilerin tabiriyle patlıcan mevsimi dediğimiz döneme girdik. Dolayısıyla oralarda bir iyileşme söz konusu. Ama asıl iyileşme petrol fiyatlarında oldu gerçekten de. Sonuçta beklemediğimiz bir, ben açıkçası bu kadar düşeceğini beklemiyordum. Tam gerçek anlamlı bir barış olmadıktan sonra bu kadar düşeceğini beklemiyordum.
1: Savaş önce seviyesine geldi.
0: Aynen
1: yani.
0: O seviyeye tabii. geldi. Dolayısıyla demek ki gerçek anlamlı bir barış da devreye girse, o zaman 70'in de altına düşebilir. O VP'de ve dikkate alınan 65 dolarlık bir seviyeye belki de gelebilir. Evet. Dolayısıyla o bizi rahatlatan bir nokta oldu. Rahatlattı, ama şöyle bir şey de söz konusu. Dikkat edersek akaryakıt indirimleri oluyor adım adım. Fakat petrol fiyatlarındaki indirim düzeyinde değil, ya da o hızda değil. Onda iki şeyden birisi, fiyatlar, bizim de dikkate aldığımız fiyatlar Cenova'da belirlenen fiyatlar. Hı hı. Oradan bir etkisi söz konusu. Onun haricinde bir de petrol fiyatları çok yukarı çıkmaya başlayınca Eşel Mobil'e geçti hükümet.
1: Şimdi onu söyleyecektim.
0: Eşel Mobil'le birlikte fazla yükselişi biraz vergiden yedirerek, yani vergiden taviz vererek vatandaşa, bizlere çok fazla yansıtmadılar. %25'ini yansıttılar. Hı hı. Artışın %75'ini vergiden yediler. Şimdi tersine döndü iş. İndirimin de %75'ini şimdi vergiye yansıtıyor. Oradan kaybını şimdi tamamlamaya çalışıyor maliye. Orada da haklılar, yapacak bir şey yok çünkü.
1: Yani dengeyi aynen öyle. Korumaya çalışıyor.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla yani %25 ancak yansıtabiliyorlar. Böyle olunca da aynı hızda etkilemiş olmuyor bizim pompadaki fiyatları. Ama sonuçta eğer %1'in altı çıkarsa cuma günü, ki çıkacağı artık kesinleşti gibi neredeyse, bir belki bayram havası bile oluşabilir. Fakat şimdi tam böyle bir ortamda, işte bugün Türk İş'in açlık sınırı hesapları ortaya çıktı. Ciddi anlamda sıkıntı şimdi 35.759 lira. Yani asgari ücretli, istediğin kadar enflasyon, Haziran enflasyonu %1'in altına indi, gayet iyi gitmeye başladık da, asgari ücretli 28 bin lira alıyor. 35 bin liralık açlık sınırının çok altında. Şimdi
1: bir de enflasyon ne kadar düşük, aynen. maaş zammı da aynen o öyle. Kadar düşük olabilir.
0: Bir de o var tabii. Özellikle emekli ve memurda bir sonuçta yarı yıl artışı olacak. Dolayısıyla orada da ciddi anlamda emekliye biraz daha yukarı, ama %18 civarında bir zam bekleniyor. Memura %13 civarında bir zam bekleniyor.
1: Peki son cümle, özellikle gıda tarafıyla ilgili %1,16'lık bir asgari harcama tutarı Haziran'da ortaya çıkıyor. Öyle. O nasıl oluyor, gıda enflasyonu bu kadar düşer?
0: Ya sonuçta bütün gıda maddeleri değil, ama sebze ve meyvede esas aşağı çıkıyor. Evet. Yoksa diğer
1: paketlenmiş gıdalarda
0: hepsinde değil.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Vahap abi sana. Bana eşlik ettiğin için bugün Vahap Munyar'ı uğurluyoruz efendim. Ben de müsaadenizi istiyorum. Günden kalanların sonuna geldik. Benden sonra 60 dakikada Ece Maat sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım ve

0: yarışmasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek.

0: çekeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben 60 dakikada jeopolitik riskleri konuşarak başlayacağız. ABD, İran arasında bildiğiniz üzere doğada görüşmeler yapılması bekleniyor. Ne sonuçlar çıkabilir ve bundan sonrasında nelere odaklanılacak? Konuşuyor olacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle olacak ilk bölümde. Ardından petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte olacak. Petrol piyasalarında yaşanan fiyat volatilitesini konuşacağız ve bundan sonra aslında orada ticaret anlamında rotalarda ne gibi değişiklikler olabilir o tarafa bakıyor olacağız. Ve son bölümde sigorta sektörünü konuşacağız. Sigorta ve Reasürans Brokerlığı Derneği Başkanı Cenk Ecevit bizimle birlikte olacak. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları efendim 60 dakika başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini yayınladı. 15 yaş ve daha yukarı kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı aynı seviyede kalarak %8,2 oldu. Atıl iş gücü ise 0,9 puan artarak %31 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %9,5, ithalatsa %10,8 azaldı. Türk İş'in araştırmasına göre Haziran ayında açlık sınırı 35.759 TL oldu. Yoksulluk sınırı ise 116.478 liraya çıktı. BlackRock önümüzdeki 6-12 aylık dönem için gelişmekte olan piyasa hisselerine yönelik tavsiyesini ağırlığını arttır seviyesinden nötre indirdi. Kararda yapay zeka değer zincirine yüksek ölçüde bağlı Tayvan ve Güney Kore gibi piyasalarda yoğunlaşma riskleri etkili oldu. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi.

0: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Tarık Hocam hoş geldiniz. Hocam duyabiliyor musunuz? Sanıyorum ki mikrofonunuz kapalı hocam.
1: Ha Ece Hanım duyuyorum.
0: Duyabiliyor
1: özür
0: musunuz
1: dilerim.
0: Şimdi?
1: Kapalı
0: estağfurullah. Süper
1: akşamlar.
0: Biz de duyuyoruz çok net şu anda sizi. Şimdi dilerseniz şu Doha'da gerçekleşmesi beklenen görüşmeleri konuşarak başlayalım. Ne oradan çıkmasını beklersiniz? Neler olacak bundan sonraki süreçte?
1: Yani çok ilginç bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum. Yani o kadar sık gördüğümüz bir manzara ki bu. Taraflar bir barışıyorlar, bir savaşıyorlar. Dolayısıyla çok yapıcı bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama şurası bir kesin artık. Yani taraflar belli bir commitment içerisindeler bu sürdürülebilir kılmak adına bu ateşkesi diyelim. Daha kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Belki İran'la Amerika arasındaki Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yönetmesi planlanan rotalar, geçiş hatları belki daha net bir şekilde ifade edilir. Çünkü 14 Haziran'daki anlaşmada çok muğlak bırakılmıştı bu. Yani İran elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. Hürmüz Boğazı'nda kapalı kalmış olan gemilerin açık denize çıkması noktasında en elverişli çözümü yapacaktırını önerecektir noktasında bir şey vardı. Ama bu bile çok muğlaktı. Tarafların ne anladığı bu anlaşmadan çok belirsizdi. Zaten o belirsizlikten dolayı da yaşananlar yaşanıyor açıkçası. Belki biraz daha net ifadelerle bu belirtilebilir. O rotaların ne olduğu, kimin kontrolünde olduğu, nasıl bir düzenlemeye tabi olduğu belirtilebilir. Aksi halde hem o gemilerin kaptanları hem o gemileri sigortalayan şirketler ciddi bir güvenlik riski altında hissetmeye devam edecekler ve geçme noktasında bir inisiyatif almayabilirler. Belki bu konu konuşulacaktır. Yoksa nükleer silahların akıbeti noktasında işte İran'ın füze kapasitesi noktasında ya da İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının artık İran'ın erişimine açılması noktasında çok yapısal bir müzakere yaşanacağını Doha'da ben beklemiyorum. Daha çok bu geçiş güzergahının güvenliği noktasında bir görüşme olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama olması tabii önemli. Yani Pakistan'ın tabii önemli bir inisiyatifi var. Doha'da toplanması da önemli. Belki de İsviçre'de olmayacak bu sefer. Katar'da olacak. Yani bölge ülkeleri artık bıktılar. Bu savaştan bir an önce bitmesini istiyorlar. Umarım ki biter.
0: Bu geçişlerle ilgili savaş tazminatı konusuyla alakalı bir netliğe varılır mı?
1: Yani onu da ben düşünmüyorum net olarak. Ben aslında şöyle düşünüyorum Ece Hanım. Ara seçimlere kadar hiçbir netlik öngörmüyorum ben. Yani net bir şey olmayacak. Yani bir şeyler imzalanacak, bir şeyler kağıda yazılacak ama taraflar bunu farklı şekilde okumaya devam edecekler. Tek net olan şey şu. 28 Şubat'ta başlayan ateşin o ilk günkü alevi, ilk günkü yoğunluğu artık olmayacak. Net olan bir şey varsa bu. Yani daha kalıcı, daha şiddetli bir savaş olmayacak ama şöyle arada kalma durumu var. Yani ne savaştayız ne barıştayız. Ya da hem savaştayız hem barıştayız. Yani iki, bu haleti ruhiye, bu psikoloji devam edecek seçimlere kadar. Amerika'daki Kasım ayındaki ara seçimlere kadar. Kongre seçimlerine kadar. Çünkü şiddetli bir savaşı göze alamaz Trump. Yani herkes aynı fikirde. Çünkü ekonomi kötü gidiyor. Kaybetme ihtimali var kongreyi demokratlara karşı. Dolayısıyla böyle gidecek. Ama seçimlere kadar kalıcı bir çözüm bulunamazsa, o netlikler ortaya çıkmazsa son iki senesine Trump daha farklı girebilir ve belki de kaldığı yerden ateşi tekrardan alevlendirebilir. Bu ihtimali ben yüksek görenlerdim.
0: Seçim sonrası için diyorsunuz değil mi?
1: Peki seçim sonrası için diyorum.
0: Peki Trump'ın popülaritesinin hep bu savaşlarla birlikte azaldığını konuşuyorduk. Şimdi bu belirsizlik ortamı ara seçime ne kadar yani yine de negatif etki etmeyecek mi? Neden böyle bir politikayla devam etmeyi tercih ediyor sizce?
1: Yani şöyle bir şey var. İki tane kötüden bir tanesini seçmek zorunda. Yani daha kötü olan şey ne onun için? Yoğun bir savaş. Şiddetli bir savaş. Şiddetli bir savaşın ortaya çıkaracağı maliyetler daha fazla olacak. Hem İran daha şiddetli karşılık verecek, hem Körfez'deki trafik artık hiç açılmayacak, hem dünyanın Amerika'ya yönelik olumsuz bakış açısı kökleşecek, Amerika'nın müttefikleriyle arası iyice bozulacak. Ve Amerika'daki enflasyonist baskılar daha da artacak. Çünkü petrol

0: petrol ve doğal gaz Hürmüz'den dünyaya açılamayacak. Bu en kötü senaryo. Daha kötü senaryo ne? Kalıcı bir barış olmadan şu anki durumu devam ettirmek. Yani tam istediğini tam anlamıyla alamıyor ama bir şey de vermiyor. Mesela İran'ın istediği en önemli şey nedir? Öyle bir anlaşma yapalım ki onun altında Trump'ın gerçekten imzası olsun ve Trump şunu desin. Bundan sonra ben ne tek başıma ne de İsrail'le birlikte kafama estiği gibi İran'a saldırmayacağım. Mesela böyle bir şey de vermeyeceğine göre Trump İran'a. Bu daha az kötü olan bir şey. Dolayısıyla kastettiğim bu. Yani bu daha az kötüyle devam edecek ama seçimden sonra hele bir de kaybederse Kongre'de temsilciler meclisinde çoğunluğu demokratlar kazanırsa o zaman Trump'ın son 2 senesinde tutunacağı tek dal şiddetli bir dış politika pratiği olacak. Yani geçmiş hep bize bunu gösteriyor. Son dönemlerinde başkanlar dış politikaya yükleniyorlar ve hepimizin rasyonel bulamayacağı daha şiddet içeren inisiyatifler alabiliyorlar. Geçmişte biz bunu gördük. Trump da bunu yapabilir.
1: Yani Kasım ayından sonra daha aslında sıcak günler bizi bekliyor olabilir diye anlıyorum söylemlerinizden.
0: Ben de öyle anlıyorum açıkçası ama inşallah yanlış anlıyorumdur. Yani benim bunu söylemem yani inşallah olmaz ama olma ihtimali yüksek. Çünkü şöyle bir durum var mı karşımızda? İsviçre'de buluştular. Öncesinde defaatle buluştular. Üst düzey liderler. Yani konuşmadıkları ne olabilir ki? Görüşmedikleri ne olabilir ki? Yani tarafların pozisyonları noktasında bilinmedik ne olabilir ki? Hiçbir şey olamaz. Demek ki bir irade eksikliği var. Yani o iradeyi de koymuyorlar. Ne Amerika İran'a istediğini veriyor ne de İran Amerika'ya istediğini veriyor. Bunun değişmesini düşünmemizi gerekli kılacak, haklılaştıracak bir durum yok. Ortada ben görmüyorum. O yüzden böyle söylüyorum.
1: Peki hocam güç savaşlarını konuşuyoruz. Şöyle bir daha genele gittiğimizde şimdi İngiltere tarafını soracağım size. Geçtiğimiz hafta aslında konuşacaktık ama yayın süremiz yetmediği için değinememiştik. Dolayısıyla altını çizmeden geçmiş olmayalım. Çünkü neden Brexit'in 10. yılı geride kaldı? Ve hani şöyle bir baktığımızda aslında vaat edilenlerin çok da en azından ekonomik anlamda tam anlamıyla gerçekleşmediğini görüyoruz İngiltere'de. Şöyle bir 10 seneye bakacak olursanız özellikle İngiltere'nin nasıl bir güç olacağı da soru işaretiydi bu Brexit ile beraber, Avrupa'dan ayrılmasıyla beraber. Nereden nereye geldi, nasıl yorumlarsınız?
0: Bence İngiltere için çok kötü bir şey oldu. Küresel Britanya vaadiyle ortaya çıkıldı biliyorsunuz. Nigel Farage gibi insanlar, Muhafazakar Parti içerisindeki bazı Avrupa karşıtları İngiltere'nin AB'den çıkmasını uzun yıllardır söylüyorlardı. 2016'da artık bu kamuoyuna, yani o referandumla çok az bir çoğunlukla da olsa kabul edildi. İşte İngiltere bağımsızlığını geri kazanacaktı, Avrupa Birliği'nin yüklerinden kurtulacaktı, Küresel Britanya adı altında eski şaşalı günlerine geri dönecekti, Amerika Birleşik Devletleri ile ve Commonwealth üyesi ülkelerle, eski sömürgeleriyle çok daha yakın bir ilişkiyi kuracaktı. Avrupa'ya da çok fazla takmasına gerek kalmayacaktı. Ama bunların hiçbir tanesi olmadı. Hem Avrupalılarla arası bence çok iyi gelişmedi. Hem Amerika ile umduğu çok yakın stratejik ilişkileri kuramadı. Hem dünyanın geri kalanıyla da arzu ettiği o serbest ticaret temelinde faydacı, pragmatik işbirliğine dayalı ilişkileri kuramadı. İngiltere ekonomisi reel olarak ölçüldüğünde büyümeyen bir ekonomi son 10 senede. Ve genel olarak fakirlik ve yoksulluk tabii yani dünya standartlarından çok daha iyi olduğu ortada açık ama kendi standartları çerçevesinde hiç de arzu edilen noktada değil. Avrupa'nın gerisine düştü birçok noktada. Avrupa ile yaptığı serbest ticaret bunları olumsuz etkilendi. AB vatandaşlarının, İngiltere vatandaşlarının birbirlerini ziyaret etmeleri, öğrencilerin vize almadan ziyaret etmeleri, yani birçok şey engellendi. İstenilen sonuç ortaya çıkmadı. Zaten şu anda yapılan kamuoyu yoklamaları da eğer bugün bir halk oylaması olsa İngiltere tekrar AB'ye girsin mi girmesin mi noktasında bu sefer girsin diyenlerin sayısının daha fazla olduğu söyleniyor. Bir de İngiltere bize şunu gösterdi Ece Hanım. Brexit'le birlikte İngiltere siyasetindeki merkez partiler daha da ivme kaybetti. Daha aşırı uçta olan sağ veya sol olsun ama genelde sağ, Nigel Farage'in partisi gibi daha bir yükselişe geçtiler. Bu da İngiliz siyasetinin çok çalkantılı olmasına neden oldu. Son 10 senede yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 başbakan değişti. Yani bu çok istikrarsız bir siyaset olduğunu gösteriyor. İşte en son 2024'ün sonlarına doğru açık ara bir zaferle Steinmeier başbakan oldu. İşçi Partisi'nin başındaki lider ama ikisine dayanabildi. Şimdi istifa ediyor mesela. Onun öncesinde de öyle. Yani Liz Truss mesela 50 günlük başbakanlık yaptı.

0: atıyorum işte Sunak 1,5 senelik başbakanlık yaptı. Yani siyasi istikrarsız da aldı başına gitti. İngiltere'nin imdadına belki Ukrayna Savaşı yetişti. Çünkü Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'nın güvenliği noktasında AB üyesi ülkelerle İngiltere'nin daha yakın işbirliği yapması gibi bir ihtimal ortaya çıktığı için İngilizlerle Avrupalılar biraz daha böyle yakınlaşmaya, bazı sorunlarını halletmeye meylettiler. Bir de tabii Trump da bence İngiltere için bir şanstı. Çünkü Trump'ın hem İngiltere'ye bakışı hem AB'ye bakışı İngilizleri rahatsız eden bir bakış açısı olduğu için Trump'la sürdürülebilir bir işbirliği kurmanın mümkün olmadığını bence İngilizler de görüyorlar. O yüzden daha güvenli liman, güvenli sığınak olarak düşündükleri AB'ye yaklaşıyorlar. Bu da İngiltere için diğer taraftan bir sonuç. Ez cümle olumsuz sonuçları olumlu sonuçlarına göre daha fazla Brexit kararının ve zaten İngilizler de yavaş yavaş hata yaptıklarını ve bu hatadan dönmeye çalıştıklarını gösteriyorlar bence bize.
1: Peki bu hatadan dönülebilir mi şu anda 10 sene sonra?
0: Çok güzel bir soru. Ben tekrar bir kamuoyu yoklaması, halk oyuna sunulması gibi bir durum olduğunu ihtimal dahilinde şu anda görmüyorum. Yani öyle bir şey konuşulmuyor çok net anlamda. Ama şu olacak, resmi anlamda AB'ye tekrar katılmadan bile öyle bir ikili düzenlemeler, öyle ikili anlaşmalar kurulur ki Avrupa Birliği üyesiymişçesine Avrupalılarla işbirliği yapmaya devam eden bir İngiltere olabilir. Biraz da buna bakmak lazım. İlle kurumsal çatı altında üye statüsünde olmaya gerek yok. Yani onun başka ara yöntemleri bulunabilir ama genel vermeye çalıştığım mesaj nedir? Brexit'le birlikte Avrupa'dan kopmaya çalışan İngiltere bence bir hata yaptığını düşünüyor. Ve son yıllarda tekrardan rotayı Avrupa'ya doğru döndürmüşe benziyor. Bunun devam edeceğini düşünüyorum bu trendin.
1: Peki İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: Ve devam edelim. Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte olacak bu bölümde. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım, merhaba.
1: Şimdi geldiğimiz noktada aslında Hürmüz Boğazı'ndan yeniden tanker geçişlerinin hız kazandığını görüyoruz. Öyle ki gündem özetlerinde de söyledik. Orada neredeyse %50'nin üzerinde bir artış var bir önceki haftaya kıyasladığımızda. Ama şöyle bir dönüp baktığımızda savaş öncesi ne kadar gemi geçiyormuş, şu anda ne kadar gemi geçiyor diye orada da yani %70 aşağı yukarı altında bir seyirin devam ettiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda bir anda işte ABD-İran müzakerelerinin uzun süredir kırılganlığını ve her an bir yerden bir alev kıvılcım çıkabildiğini takip ediyoruz. Süreç bize bunu gösterdi. Her ne kadar şu anda pozitife doğru giden bir görünüm olsa da öte yandan İsrail unsuru da masada. Tüm bunlarla birlikte aslında bunun fiyatların bu noktada alt alta koyduğumuzda kalacağını düşünüyor musunuz? Petrol arz güvenliği açısından olduğumuz noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Mevcut normalleşme kalıcı mı?
2: Evet, aslında normalleşme diyebileceğimiz bir süreçten geçmiyoruz. Çünkü bana göre bu petrol trafiğinin detaylarına bakacak olursak, tanker trafiğinin detaylarına bakacak olursak çoğunlukla Hürmüz'den çıkış trafiği bu. Hürmüz'e giriş tankeri çok az. Yani bu ne demek? Savaş öncesinden beri içeride olan tankerler yüklerini alıp almış, belki de doldurmuşlardı. Dışarı çıkıyorlar demek. Ama bunun karşılığında içeri giren tanker sayısı yok denecek kadar az. Ve bu giren tankerlerin de muhtemelen İran'ın kendi tankerleri olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla hala daha Hürmüz'de savaş öncesi zamandaki gibi bir normalleşme söz konusu değil. Ama bu 60 günlük süre içerisinde piyasalar bu müzakere 60 gününü olumlu karşıladılar ve petrol fiyatları da 90 dolarlardan 70 dolarlara kadar geriledi. Yani burada bir aslında sanki normalleşme ya da normale dönüş varmış gibi piyasalar hareket ediyorlar. Ama bana göre aslında hala da jeopolitik riskler devam ediyor. Çünkü henüz daha İran'la Amerika anlaşmış değil. Artı müzakere masalarından çok kere kalktılar ve dün de okuduğum kadarıyla İran Doha'ya gitmeyeceğini beyan etti. Tabii bunu söyler gidebilir, bunlar ayrı şeyler. Ama ben müzakerenin kısa sürede tamamlanacağını, 60 gün süresi içerisinde tamamlanacağını ve savaş öncesi durumlara döneceğimizi düşünmüyorum. Bunu artı bir de öyle bir noktaya geldik ki artık ok yaydan fırladı. İran'ın elinde artık Hürmüz Boğazı kaldırıcı söz konusu. Yani anlaşma yapılsa bile, atıyorum bugün anlaşma yapıldı ve bundan bir sene sonra İran'ın bu kozunu kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü eline iyi bir joker kart geldi ve bunu oynayacaktır. O yüzden de petrol fiyatı

0: Dolayısıyla şu anda piyasalar umudu aslında fiyatlıyor diye söyleyebiliriz. Gerçek durumdan ziyade olmasını istedikleri durumu fiyatlıyorlar petrol fiyatı anlamında diyebiliriz. Yalnız yine bir dikkat çekmek istediğim nokta var. O da normalde savaş öncesi 2026 için ortalama petrol fiyatı 65 dolar olarak hesaplanmıştı uzman kuruluşlarca. Onun bile şu anda çok üstündeyiz. Dolayısıyla Hürmüz tamamen normalleşmiş diyemeyiz. Ben böyle okuyorum.
1: Peki sizin söylediğiniz senaryoda dengelenme petrol fiyatında yukarı yönlü nerede sağlanması gerekiyor? Nerede sağlanır ya da?
0: Duyamadım, pardon.
1: Sizin söylemiş olduğunuz senaryoda bir umut fiyatlanıyor dediniz ya, orada aslında normal şu anda akışında fiyatların nerede dengelenmesini beklersiniz siz önümüzdeki süreçte?
0: Yani şöyle, normalde Goldman Sachs'ın yapmış olduğu bu raporu da dikkate alırsak ve hala daha henüz Hürmüz'e tanker girişlerinin olmadığını, yani ticaretin, petrol ticaretinin veya doğalgaz ticaretinin eskisi gibi başlamadığını düşünürsek, bana göre olması gereken petrol fiyatları 90 dolar civarında olmalı. Azıcık altı, azıcık üstü gibi. Çünkü hem arz eksikliğimiz var, çünkü orada sistemde bir sisteme verilen zararlar var. Yani üretim altyapısına verilen zararlar var. Tabii bu petrol fiyatlarının bu şekilde düşük, yani göreceli düşük diyorum, seyretmesinin bir diğer sebebi de bölgede olmayan diğer petrol üreticilerinin üretimlerini arttırması. Rusya gibi ve diğer bu bölgenin dışındaki ülkeler gibi. Bunların da artı eksisi olduğunu, yani artı faydası olduğunu düşünüyorum petrol fiyatlarına. Ama önümüzdeki süreçte, yani Temmuz'un sonunda göreceğiz, 60 günlük sürede olduğunda buraya petrol tankerleri giriyor mu, yükler alınıp çıkılıyor mu, satılıyor mu? Bunları gördüğümüz zaman piyasa bence biraz daha real fiyatlama yapıyor olacak. Arz eksikliğini de göz önünde bulundurursak o zaman biraz daha yukarıda bir petrol fiyatı bekliyorum ben açıkçası.
1: Bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in de bir açıklaması vardı. İran petrolünü diyor ki sadece Çin satın alıyor. Diğer ülkeler şu anda daha temkinli davranıyor şeklinde bir açıklaması var. Orada ticari bir güvenilirliğin sağlanması için ne olması lazım oradaki petrol akışının tekrardan diğer ülkelere de sağlanması için?
0: Sanırım diğer ülkeler, Çin hariç diğer ülkeler ambargolardan korkuyorlar. Yani Amerika'nın uygulayabileceği yaptırımlardan korkuyorlar. O yüzden de İran petrolünü satın almaktan imtina ediyorlar. Zaten şu anda İran ürettiği petrol ancak Çin'e satabileceği ve kendisini idare edebileceği miktarda petrol üretiyor. Ama yine de diğer ülkelerin İran'dan petrol almama sebebi ambargoya takılmaktan korkmaları. Yani aslında hala piyasalar düşünüldüğü kadar normalleşmiş bir seviyeye gelmiş durumda değil. O yüzden de sistem bence tam dengede değil diye düşünüyorum.
1: Peki bu krizle birlikte biz neleri konuştuk? Alternatif rotaları konuştuk. O tarafı size soracağım. İhracat hatlarını konuştuk. Bunlar çok stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha aslında yaşadığımız süreç bize altını çizmiş oldu diyelim. Buraya baktığımızda bundan sonraki süreçte hangi altyapılar öne çıkacak? Özellikle Türkiye'nin enerji merkezi olması açısından ne kadar kritik Kerkük-Ceyhan anlaşması ve oradaki hat, bu taraflara biraz değinelim isterim.
0: Şimdi şöyle, Kerkük-Ceyhan aslında Türkiye'nin enerji merkezi olması için çok kritik bir anlaşma. Biliyorsunuz 27 Temmuz'da da sonlanacak. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki krizle beraber Irak bu anlaşmayı bir sene daha uzatmayı teklif etti. Anladığım kadarıyla Türkiye buna yanaşmıyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Aslında biz hep Amerika ile İran'ın müzakerelerinden bahsediyoruz. Oysa bu savaşa İsrail ile beraber başladı Amerika. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki İsrail'in başka bir planı var ve Amerika'nın başka bir gündemi var. İsrail'in planı aslında Doğu Akdeniz'de güçlenmek ve Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'ı da kullanarak bir enerji merkezi haline gelmek. Enerji merkezi haline gelirken de Türkiye'yi dışlamak. Dolayısıyla Irak'tan gelebilecek Basra Ceyhan deyin ya da Kerkük Ceyhan deyin, bu boru hatları Türkiye'nin enerji merkezi olması için, olması adına çok kritik. Eğer biz bu anlaşmadan çıkar ve yerine yenisini koymaz isek, buradaki petroller, özellikle Irak, ama sadece Irak gibi düşünmeyin, bölgedeki diğer ülkelerin de artık alternatif bir rotaya ihtiyacı var. Yani bu diğer üretici ülkelerin ve bunun da Kızıldeniz olamayacağını görüyoruz. Çünkü Kızıldeniz'in işte güneyinde Babülmendeb var, yine İran'ın elinde bir Joker şeyi görüyor. Süveyş kanalından bizim büyük gemilerimiz, very large crude carrier dediğimiz büyük gemilerin geçmesi imkansız petrol anlamında. Dolayısıyla Doğu Akdeniz önemli bir çıkış noktası olacak. Burada da tabii Ceyhan'ı bizim öne çıkarıyor olmamız ve adımlarımızı bir an önce hızlı bir şekilde atıyor olmamız lazım. 27 Temmuz'da bir ay kadar kaldı. Bu anlaşma sona eriyor. Bunun yerine mutlaka yenisinin

0: Konmuş olması, konuyor olması gerekiyor. Çünkü Irak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında da Suriye'nin Banyas Limanı'nı hedef gösterdi ve ben oraya tankerlerle 50 bin varil göndereceğim dedi. Biliyorsunuz daha önce Kerkük-Banyas hattı vardı 2003 yılından önce ve bu hat 800 bin varil petrol taşıyabilecek kapasitede bir hat. İran Basra çıkışı yaklaşık 3 milyon kapasiteli bir Basra çıkışı var. Ama Hürmüz kapalı olduğu zaman bunun bir anlamı kalmıyor. Kerkük-Ceyhan'ın da tasarım kapasitesi 1,5 milyon varildi. Toplamda 4,5 milyon varil, 5 milyon varile yakın bir çıkışı var. Buna alternatif oluşturmak zorunda. Bunun bir ayağı da şu. BP geçtiğimiz sene Kerkük, Bay Hasan, Yanbur, Havaz gibi önemli sahaları aldı ve bunların üretimini arttıracağını söyledi ve toplamda 450 bin varile çıkmayı planlıyor. Dolayısıyla bu petrolün de piyasaya ulaşması gerekiyor. Tüm bunları toparladığımız zaman Kerkük-Ceyhan sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Hürmüz'e bir alternatif oluşacak. Eğer biz Türkiye olarak bu adımları atmazsak Doğu Akdeniz'de başka bir liman öne çıkar ve biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de biraz yalnız kalmış ve mavi vatan doktrinimizin dışında kalmış oluruz diye düşünüyorum. Bu anlamda çok kritik.
1: Peki son olarak İran Dışişleri Bakanı yardımcısının yapmış olduğu bir açıklama var. İranlı ve Ummanlı uzmanların önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahlarının yeniden belirlenmesine yönelik görüşmelerin başlatılacağını belirtti. Buradaki bunun hayata geçmesi, bu değişikliklerin yapılmasıyla birlikte tanker trafiğinin ne yönde etkileneceğini sorayım.
0: Yani şöyle, tabii Oman savaşa hiç dahil olmadı. Biliyorsunuz orada karşı kıyısı Oman'ın enklavı. Savaşa hiç dahil olmadı ve hiç doğru düzgün bir açıklama yapmadı bütün bu süreç boyunca. Belki böyle Hürmüz Boğazı'nın bu deniz paylaşım alanlarına, yetki alanları paylaşılırsa belki gemilerin Oman tarafından geçmesi göreceli daha rahat olur diye düşünüyorum. Ama başka bir açıklamada da Oman'la İran'ın beraber hareket edeceği ve buradan geçen gemilerden servis ücreti adı altında para alacakları da söyleniyordu. Tabii önümüz biraz karışık. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama hani burada belki söylenmek ya da satır arasında anlatılmak istenilen şey Oman tarafından gemilerin daha güvenli geçebileceği. Ama sonuç itibariyle Basra'nın en büyük kıyı şeridi de İran'a ait. Dolayısıyla İran burada aslında belirleyici bir ülke konumunda. İnşallah bu savaş 60 gün içerisinde bir anlaşmayla tamamlanır ki böyle bir umudum çok fazla yok. Ondan sonra da sistem normale dönmeye başlar. Ama ben 60 gün sonunda da gerçek anlamda bir uzlaşmaya dönüleceğini ve Hürmüz Körfezi'nin tekrar eski haline geleceğini çok umuyorum. Böyle bir sıkıntı önümüzde var diye düşünüyorum.
1: Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar diliyorum.
1: Evet, bir yandan da ticaret savaşlarını konuşmaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği küresel çelik üretimindeki kapasite fazlasının yerli üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çelik ithalat kotalarını düşüren ve kota aşımında uygulanacak gümrük vergilerini arttıran yeni düzenlemeyi yarın yürürlüğe koyacak. Detayları izleyelim, ardından kısa bir ara.
2: Avrupa Birliği Komisyonu yeni çelik tüzüğü kapsamında hazırlanan ve çelik ithalatına uygulanacak tarife kotalarının ticaret ortakları arasında dağıtımını belirleyen uygulama düzenlemesini yayımladı. Buna göre Avrupa Birliği'nin mevcut çelik koruma önlemlerinin sona ermesinin ardından 1 Temmuz'dan itibaren çelik ithalatında toplam gümrüksüz tarife kotası azaltılacak, kota aşımında uygulanacak gümrük vergisi ise artırılacak. Düzenleme kapsamında Avrupa Birliği'ne yılda 18.3 milyon ton çelik ürünün gümrüksüz ithal edilmesine izin verilecek. Söz konusu ithalat kotasının yarısı tercihli ticaret anlaşması ortaklarına ayrılırken, kalan kısmı tüm ticaret ortaklarına açık tutulacak. Kotanın aşılması halinde 26 farklı çelik ürün kategorisinde %50 gümrük vergisi uygulanacak. Yeni düzenleme, ithal edilen çeliğin üretiminde eritme ve döküm işleminin hangi ülkede gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmesini zorunlu kılacak. Böylece çelik tedarik zincirinde izlenebilirlik artacak. Avrupa Birliği düzenlemeyle küresel kapasite fazlasının uluslararası piyasalarda yol açtığı bozulmaları gidermeyi, Avrupa Birliği'ndeki çelik üretimini ve istihdamı korumayı, Avrupalı üreticilere daha temiz ve yenilikçi üretim teknolojilerine yatırım yapabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlıyor.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
10: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
3: Orada bir yere kadar denetleyebiliyorsunuz. Bunların bir iş kaybına yol açtığı veya oradan bir maddi zarar maalesef ki getirdiği noktalarda sigortalanmasıyla ilişkin bir aslında sektörün konuştuğu, neler yapabiliriz bunun üzerine diye kafa patlattığı bir dönemden geçiyoruz. Neler söylersiniz? Yani orada nasıl devam edecek süreç? Ne beklememiz lazım?
4: Aslında yeni değil. Sigortacılık sistemi bundan 15-20 sene önce siber sigorta adı altında aslında bu tür riskleri tazmin eden poliçeler yarattı. İlk başta tabii ki klasik bildiğimiz yıllar önce de başlamış olan virüs sistemine yönelik olarak, daha sonra da fidye yazılımlarına yönelik olarak aslında bu çalışmalar yapılmaya başlandı. Arkasından yapay zekanın genişlemesi ve daha çok kullanıma girmesiyle beraber yapay zekadan kaynaklanabilecek riskleri de tazmin edecek şu anda siber sorumluluk sigortaları ve siber sigortalar mevcut. Ancak konu gene dönüyor dolaşıyor, aslında iş sürekliliğine geliyor. Şimdi az önce verdiğimiz deprem sigortası örneğinde olduğu gibi siber sigortalarda da benzer durum söz konusu. Sadece bir olay meydana geldiğinde veri kaybından doğabilecek zararın tazmini için bir sigorta alırsanız, sadece kaybolan verinin maddi olarak karşılığı neyse onu tazmin edersiniz. Ancak siz bir iş zekası kullanıyorsanız, eğer bir akıllı zeka uygulamasıyla işinizi yapıyorsanız ve akıllı zeka ile ilgili bir problem yaşarsanız elbet ki sizin işiniz de duraksayacak. İşte bu durumda aradaki zararı, sizi alternatif unsurları kullanmanızdan doğabilecek gelir kayıplarınızı ve idari masraflarınızı nasıl tazmin edeceksiniz? İşte siber sigortanın içerisindeki ilave unsurlarla beraber bunları da tazmin edebilirsiniz. Sigortacılık sistemi riskin olduğu her yerde var aslına bakarsanız.
3: Peki şunu merak ediyorum. Yani sorumluluk burada kime ait noktasında nasıl gelişiyor olaylar? Yani orada iş sağlayıcıya mı, yazılım geliştireceğe mi? Kime ait sorumluluk?
4: Siz de kullanıyorsunuzdur muhtemelen AI sosyal hayatınızda veya iş hayatınızda.
3: Çokça.
4: Bunu kullanırken hiç şimdiye kadar ilk kullanma aşamasında imzaladığınız ve onayladığınız o kutucuklardaki arkasındaki yazılanları okudunuz mu bilmiyorum. Aslına bakarsanız sorumluluk karşı taraf ne kadar kabul ediyor tartışılır. Yani bir olay meydana geldiği zaman yapay zekanın özellikle de üreticisi, bu esnada size tedarikçisi aslında çok fazla bir sorumluluk almaz. Sorumluluk genel olarak nihai kullanıcıdadır. Siz nihai kullanıcı olarak eğer ki kendiniz de bir prompt yazıp bunun üzerine ilave bir yazılımla beraber kendi işinize entegre ettiyseniz özellikle meydana gelecek risklerle ilgili doğan sorumluluk da size aittir. Siz istediğiniz kadar karşı tarafı yüklemeye çalışın. Bununla beraber şunlar da var. Yapay zekanın denetimini yapan yapay zeka da var. Mesela şu anda yapay zekanın denetimini yapan risk yönetimi programları yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bunlar da sigortacılık sisteminin içerisine entegre ediliyor. Bir sigorta şirketi yapay zeka ile ilgili teminat vermeden önce diyor ki, benim diyor senin sistemini kontrol edecek risk yönetimi programım var. Bir risk yönetimi programıyla senin hali hazırdaki yapay zeka ile yapmış olduğun uygulamaları ben çekiliyor olacağım. Eğer herhangi bir açıklık, herhangi bir boşluk doğarsa bununla ilgili seni uyarıyor olacağım diyor. Dolayısıyla aslında yapay zekaya karşın veyahut da teknolojik risklere karşı olan sigortacılık ürünleri klasik anlamda bildiğimiz kaza oldu sigorta şirketi ödesinden çok iş sürekliliğini aslında kılan, devamlı kılan unsurlar ve ürünler. O yüzden sigortacılık sistemini burada sadece zarar meydana geldiğinde tazmin edeni olarak değil, aynı zamanda işin sürekliliğine destek olan unsur olarak da görmek lazım.
3: Peki şirketler açısından baktığımızda şimdi mesela yapay zekadan dolayı bir sigortalanma durumunu konuşuyoruz. Onun dışında aslında şirketlerin en çok ihmal ettiği noktalar ne sigortalanma konusunda?
4: İş sürekliliği.
3: İş sürekliliği.
4: Konu aynı noktaya geri geliyor. Çünkü bazı riskleri evet devredebiliyorsunuz da öngöremediğiniz risklerin ne olacağını bilemediğiniz için ve bu konuda da sağlıklı bir destek alamadığınız için belki de burada insanlar hata yapıyor. O yüzden de her halükarda bu gelir kayıplarını da işin içerisinde tutmak gerekiyor ve bir de özellikle son zamanlarda ülkemizde çok fazla gündeme gelen gene iş kazalarından mütevellit işveren mali sorumluluk sigortasının olmaması da bir konu aslında. Çünkü bir iş kazası meydana geldiğinde çalıştırdığınız personelin sürekli sakatlığa maruz kalması veya vefata maruz kalması, bu gibi durumda ödenecek olan tazminatın işverene rücu etmesi veya SGK'nın rücu etmesi durumunda da aslında tazminat ödeyen bir özel sigortacılık sistemi var. İşletmeler bazen sadece işte yangın çıkarsa, deprem olursa diye bakıyorlar konuya. Ama biraz daha perspektiflerini geniş tutmaları gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da sigorta aracılarından belki biraz daha fazla destek almaları lazım. Özellikle de başkanlığını yaptığımız derneğimizdeki broker arkadaşlarımızdan.
3: Peki bundan sonrası için en çok sigortacılık sektöründe büyüyecek alanlar ne olacak? Mesela elektrikli araçlara getireceğim sözü. O tarafın hızlıca sayısı artıyor. Bu tarafta aslında klasik araçlardan nasıl farklılaşıyor sigortacılık sektörü? Onun dışında da varsa yeni alanlar açılacak. Neler gözlemleyeceğiz bundan sonrasında?
4: Elektrikli araç konusuna gelince şimdi geleneksel araçlara göre motor konusu elektrikli araçlarda biraz daha farklı tabii. En yüksek olgu, en yüksek değer motorda. Bu yüzden de elektrikli araçların motorlarında ufak oluşan bir hasar bile aslında çok daha ağır sonuçlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden risk ölçümleri aynı değil. Hakeza gene batarya yangınları konusu var. Çok meşhur oldu bu konu aslında. Elektrikli araçların sanki bataryalarından kaynaklanabilecek yangın riski daha fazla gibi bir algı var. Çok daha fazla olmasa da aslında istatistiki anlamda. Dolayısıyla batarya yangını konusu var. Gene yazılımla alakalı olarak konular var. Çünkü yazılımda meydana gelebilecek hatalar, problemler trafik kazalarına da sebebiyet verebiliyor. Gerçekten böyle bir olgu da var. Özellikle kendi kendine gidebilen otonom sürüşe sahip olan araçlardaki kaza istatistiklerinde her ne kadar şu anda çok fazla bir artış görmesek de uzun vadede özellikle bu tür araçlarda meydana gelebilecek eklenme vakalarının veya kötü niyetli yazılımların da uzun vadede kazalara sebebiyet verebileceği yadsınamaz bir gerçek. O yüzden sigorta şirketleri risk ölçümü yaparlarken geleneksel araçlardan biraz daha farklı şekilde elektrikli araçların değerlendirmesini yapıyorlar. Bununla beraber şu anda ülkemizde elektrikli araçlara olan desteği sigortacılık sektöründe olduğunu da söylemek lazım. Elektrikli araçların sigorta prim maliyetleri şu anda aslında dünyadaki...
3: Tamam soracaktım. Maliyet olarak ve fiyatlamalara yansıması açısından farklılık ne kadar aslında?
4: Dünyadaki uygulamalara bakarsanız çok farklı değil aslında. Hatta bir tık bile altında olduğunu söyleyebiliriz. Sigorta şirketleri destekliyorlar. Sigorta sektörü elektrikli araç kullanımını ciddi anlamda destekliyor. O yüzden de geleneksel bir aracın bir tık altında söyleyebiliriz. Bu kadar daha fazla riske haiz olmasına rağmen elektrikli araç fiyatlandırmalarının. Yani
3: daha düşük elektrikli
4: daha düşük,
3: araç
4: daha düşük geleneksel araca göre evet.
3: Peki son olarak bir önceki konuya şöyle bir kısaca geri dönmek istiyorum. Şirketleri konuşuyorduk. O tarafa dair hani bilinçlenme noktasında KOBİ'lerle büyük şirketler arasında bir farklılık gözlemliyor musunuz diye soracağım.
4: İster istemez. Çünkü sigorta sonuçta bir maliyet. Bu maliyeti işletmeler ne kadar kaldırmak istiyorlar, ne kadar görmek istiyorlar tartışılır. O yüzden de büyük şirketlerin risk algısıyla KOBİ'lerin risk algısı elbette aynı olmuyor. Bununla beraber bazı KOBİ'ler var ki hiç beklemediğiniz sigortaları tam anlamıyla eksiksiz bir şekilde alıyorlar da. Bu aslında insanların özellikle riske karşı bakış açılarıyla da alakalı. Bazı büyük şirketlere de bakıyorsunuz self-insurance yapıp bazı riskleri sigortalamamayı tercih ediyorlar. Özellikle araç filolarının yönetiminde olduğu gibi. Bu karşı karşıya kaldığınız riski ne kadar ölçebildiğinizle alakalı. Sigorta riskin olduğu yerde vardır. Ama riskin olup olmadığı ile ilgili olarak öncelikle insanların kendilerinin daha sonra da çalıştıkları şirketlerin kurum kültürlerinin ölçüyor biliyor olması lazım.
3: Peki Sigorta ve Restorans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum.
3: Ve bugün bir röportajımızla noktalayacağız efendim 60 dakikayı. Alibaba eski Avrupa Başkanı James Hardy, Bloomberg ET editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. İzleyerek noktalayalım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.
5: Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle küresel ticaret dinamikleriyle başlamak istiyorum. Bugün ticaret daha dijital ve daha bölünmüş bir hale geliyor. Peki sizce günümüzde küresel ticaret dinamikleri nasıl ilerliyor?
6: Bence küresel ticaret yapabilme kapasitemizin çok büyük olduğu farklı bir döneme giriyoruz. Ve tüm imkanlara sahibiz. Her zamankinden daha iyi bir lojistiğe sahibiz. Her zamankinden daha iyi bir iletişime sahibiz. Bulut sağlayıcılarımız var. Ödeme sistemlerimiz var. Bize bu imkanı sağlayan her şeye sahibiz. Asıl zorluk ise gerçekten jeopolitik bir zorluk. Dünya genelinde daha fazla korumacılığın görüldüğü 60'lar ve 70'lerden çıkıp 80'ler, 90'lar ve 2000'ler boyunca çok serbest ticaret ortamına geçtiğimiz bir dünyadan, şimdi ise değişmiş bir dünyaya giriyor. Şimdi ise ters yönde ilerlediğimiz görülüyor. Ve bu yüzden asıl nihai zorluk bir bakıma siyasi bir zorluktur. Bu teknolojik ya da yetenekle ilgili bir zorluk değil.
5: Peki Alibaba'daki deneyiminizden bahsedelim. Alibaba'daki deneyiminize dayanarak son 5 yılda küresel ticaret nasıl değişti?
6: Bence son 5 yılda küresel ticaret büyük ölçüde etkilendi. Öncelikle 5 yıllık bir perspektiften bakarsak ilk olarak COVID tarafından etkilendi. Küresel tedarik zincirinin bozulmasıyla birlikte taşımacılıktaki yavaşlama ve birikmeler dünyanın hemen her ekonomisinde enflasyonist baskılara yol açtı ve bu durum küresel açıdan gerçekten önemli sorunlara neden oldu. Ve aslında ticaretin son 5 yılda yaptığı şey birçok açıdan arayı kapatmaya çalışmak oldu. En azından ilk 2 ya da 3 yıl boyunca o bozulmuş tedarik döneminin etkilerini telafi etmeye çalışıyordu. Şimdi ise özellikle tedarik zinciri ekonomisi ve tedarik zinciri yönetimi açısından yapay zeka sayesinde artan bir yeteneğe sahibiz. Tedarik zincirini, her bir stok kodu ve bireysel sipariş düzeyinde yönetme yeteneği bugüne kadar hiç bu derece aşılmamıştı. Buradaki mesele tedarik zincirinin, jeopolitiğinin de arayı kapatması ve küresel ticaret ile serbest ticaret yeteneklerinin gerçekten serbest bırakılması, böylece muhtemelen son 20 yıldır var olmayan gerçek anlamda serbest küresel ticareti görebilmemizdir.
5: Peki Türkiye'nin küresel ticaretteki potansiyelinden bahsedecek olursak, özellikle Asya ve Avrupa taraflarından bahsedecek olursak bu konuda ne söylemek istersiniz?
6: Türkiye'nin küresel ticaret için muazzam bir potansiyeli var. Herkesin bildiği gibi Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda. Ayrıca veri güven ve gizlilik konularında da düzenleyici bir köprü olabilir. Eğitim alanında da bir köprü olabilir. Pek çok farklı alanda köprü olabilir. Bunun bir nedeni de Çin'in Avrupa'daki etkisinin azalıyor olmasıdır. Çin'in ABD'deki etkisi de azalıyor. Her iki durumda da bunun temel nedeni ticari ya da siyasi sebepler. Ve bu durum diğer ülkelere fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin bu durumda büyük bir fırsatı var çünkü Körfez Avrupa ve Asya arasında yer alabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin neler yapabileceğine ve ticaret, eğitim, regülasyon, yapay zeka gibi tüm bu farklı alanlarda sahip olduğu potansiyele gerçekten baktığınızda tüm bu alanlarda bir köprü olma potansiyeline sahip.
5: Peki küresel ticaretin geleceğiyle ilgili bir tahmininiz olsaydı neler olurdu acaba?
6: İçimdeki iyimser küresel ticaretin sonunda serbestleşeceğini ve gerçekten özgür olacağını öngörüyor. Dünyanın ekonomisinin serbest ticarette geliştiği tartışmasız bir gerçek ve tüm ekonomistler uzun vadede serbest ticaretin herkese fayda sağladığını anlar. Kısa vadede gümrük tarifeleri ülkeleri ve endüstrileri koruyabilir. Ancak bu kısa vadeli avantaj genellikle çok uzun sürmez ve küresel ortam serbest ticaretle daha zengin ve daha iyi olacaktır. Ve insanlar genellikle insanlığın iyiliği için en iyi olana doğru çalışırlar. Bunu tıptan eğitime ve diğer tüm alanlarda görüyorsunuz. Yani genel olarak zamanla bu nedenle küresel ticaretin olması gerektiği yere geri döneceğini düşünüyorum ve tedarik zinciri teknolojilerindeki tüm yapay zeka gelişmelerinin bundan büyük ölçüde fayda sağlayacağını düşünüyorum.
5: Peki son soru. Eğer bugün Alibaba Avrupa'nın başında olsaydınız en önemli önceliğiniz ne olurdu?
6: Aslında bugün Alibaba Avrupa'nın başında olsaydım en önemli öncelik muhtemelen bulut yetkinliği ya da ödeme yetkinliği olurdu ama büyük ihtimalle bulut yetkinliği olurdu. Alibaba'nın Aliyun'u var. Bu da dünyanın üçüncü en büyük bulut sağlayıcısı. Bulut yetkinliği diğer her şeyin önünü açan asıl unsur. Zenginliğe baktığınızda özellikle insanları yoksulluktan çıkarmak açısından, genel refah açısından bulut yetkinliği, ödeme yetkinliği ve bağlantı muhtemelen en büyük üç unsur. Tüm bunlar olmadan iyi bir eğitim teknolojisine bile sahip olamazsınız. Hepimizin yöneldiği veri nedeniyle tüm bunlar olmadan iyi sağlık hizmeti sonuçlarına da sahip olamazsınız ve veri yetkinlikleri her şeyi yönlendirecek. Bu yüzden bunun muhtemelen birinci bölüm olacağını düşünüyorum. Eğer ikinci bir maddeye izin verilirse bu veri merkezleriyle ilgili bir şey olabilir. Çünkü şu anda yapay zekadaki kısıt veri merkezleri ileriye dönük en büyük zorluk yapay zekanın çalışmasını sağlayacak kadar veri gücü üretebilme yeteneğine sahip olmak ve yapay zekanın potansiyeli nedeniyle bu gerçekten çok büyük. Yani eğer ikinci bir cevap vermeme izin verilirse bu veri merkezleri ve veri yetkinliği olurdu diye düşünüyorum.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur.
2: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
0: Reklam.
2: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: akşam virgülü koyduğumuz yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi Zerrin Hanım, sağlığınız nasıl?
1: Şöyle biraz problem var. Şimdi sağlığım çok şükür. Gene şükrediyorum Rabbime. Ayaktayız her şeyden önce. Nöroloğum var, harika, çok sevdiğim bir hocam. Devamlı baş dönmelerim ve dengesizliğim vardı sürekli. Sonra en sonunda nöroloğun bakması gerekti. Küçük beyincikte iki tane, bir tanesi %70, bir tanesi %30 daralma var. Dolayısıyla dedi ki bana, Zerrin'cim bu düzelmez. Ama durdurabiliriz. O yüzden şimdi bir hayli ilaç alıyorum. Ve bazen güzel yürüyorum ama bazen istem dışı. Sanki birisi, böyle hayal birisi geliyor yanıma, kolumdan çekiyor, beni fırlatıyor. Ve gerçekten çok büyük sorun oluyor bazen. Yani hep bir kişiye dayanmak, bağımlı olmak kötü bir şey. Yani özgürce böyle tek başına hep onu söylüyorum. Diyorum ki lütfen yürümenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu unutmayın diyorum daima. O kadar kıymetli bir şey ki, o kadar önemli bir şey ki. Yani sürekli dengesizim. Böyle birisi alıyor mesela, diyelim bu tarafa çekiyor. Bilmeden bazen düşüyorum. Yani muhakkak destek almam gerekiyor. Şarkı söylerken de oturarak söylüyorum. Yani gerek stüdyoda olsun, gerek konserde öyle oldu. Onun haricinde sağlığım, şeker, tansiyon, başka, yani iyi, onun haricinde iyi yer.
0: Çaresi var mıymış bunun?
1: Neyin?
0: Bu yürümedeki o dengesizliğin düzelebilir
1: yani
0: miymiş?
1: Yani şimdi benim tabii sürekli hareket yapmam lazım, yürümem lazım, yürüyüş yapmam lazım. Yürüyorum, yürüyorum, işte...

0: düşmekten de çok yani o kadar korkum var ki düşmekten. Bir iki kere düştüğüm için böyle bayağı başım falan kanamıştı. Yani bilmiyorum, şey yapmak lazım. Muhakkak bir şeyin üstüne gitmek lazım düzelmesi için. Tabii ki yürümek çok iyi gelir.
1: Yürüyor musunuz? Dürüst olalım. Gerçekten şöyle, doktorun verdiklerini yapıyor musunuz?
0: Şöyle yürüyorum. Çünkü arkadaşım var. Hı-hı. Çok yakın arkadaşım. Doktor kendisi aynı zamanda. O da izleyecek. O yüzden yalan söylemem gerek. Çok az yürüyorum. Hı-hı. Neden? Söyleyeyim. Şimdi bahçe var. Benimkiler bahçeye çıkıyorlar. O bahçede böyle tutuna tutuna yürüyorum. Oturuyorum sonra biraz da. Yani o yürümeleri biraz arttırmaya başladım şimdi.
1: Yaklaşık 2 ay oldu siz oraya taşınalı.
0: Evet, evet.
1: İyi geldi mi size o ev? Bahçe iyi geldi mi?
0: Bahçe iyi geldi de... Bilmiyorum, ev için aynı şeyi söyleyemem.
1: Yani o değişiklik iyi geldi mi?
0: O değişiklik tabii ki iyi geldi. Çünkü neden? Her taraf yemyeşil. Yeşile bakıyorum. En azından çocuklarım hı-hı rahat. Yani böyle koşturuyorlar, geziyorlar. Doğayla iç içeyim. O çok güzel. O güzel. Yani o yüzden huzur buldum orada. İyiyim.
1: Zerrin Hanım, şimdi söyleyeceğim ben bunu seyirciye. O kadar kendisi zarif. O kadar güzel kalpli ki. Bunu söyleyeceğim, paylaşacağım. Aslında şu anda ağrısı var Zerrin Özer'in. Ama o ağrıya rağmen bizi kırmadı. Bugün söz verdiği için buraya geldi. O ağrıya rağmen geldi ve şu sandalyenin üzerinde o ağrıya rağmen oturuyor.
0: Ağrı kesici aldım.
1: Olsun. Ama yine de o koşulları zorladınız. Yani çok müteşekkiriz. Asıl biziz şanslı olan.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ne etmesi demek gereken.
0: Ne demek?
1: Ve yani bu çok bizim hani çok minnettarız bu anlamda.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizin yerinizde pek çok kişi gelmezdi.
0: Rica ederim. Olur mu, söz verdim.
1: Ta oradan geldiniz ve o ağrıya rağmen o sandalyeyi
0: canım benim ve sizin bu güzel yüzünüzü gördüm. Ne
1: çok
0: güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kameraman arkadaşlarımı gördüm. Benim koç burcumu gördüm. Hepinizi gördüm. Ne kadar mutluyum.
1: Şimdi geriye baktığınızda onu soracağım ben. Şimdi bizim bu yıl hafıza. Siz dediniz ya unutuyorum diye. Sınanacağınız bir bölüm bu. Bu yıl hafıza dedik tema olarak. Hı. Ve konuklarımıza şunu soruyoruz. Kaç yaşında kaldınız?
0: O hemen soruyorum.
1: Ama şöyle bir dakika. Yani ruhunuzun olduğu yaşı sormuyorum. Ben işte 18, öyle bir şey sormuyorum. Yaşadığınız kötü bir olaydır. Hani insan bir şey ya da güzel bir olaydır. Bir yaş vardır, böyle bir olay vardır. İnsanın hayatını değiştirir. Hep oraya takılı kalır insan. İyi kötü fark etmiyor. Hangi yaş o, hangi olay? Onu soracağım. Kaç yaş derken o?
0: O periyodik olarak bu yaşlar yani sadece bir tane değil. Hı hı. Benim çok kalmışlığım var.
1: İlk aklınıza gelen hangisi?
0: İlk aklıma gelen tabii 18 yaş.
1: O talihsiz olayın yaşandığı
0: evet
1: yaş mı?
0: Hı hı. Ondan sonra şeyler var. Yani işte ilişkilerim olmasını istediğim veya işte devam etmesini hı hı istediğim. Yani o bunlar arasında gidip geliyor.
1: Pişmanlıklara da dayanıyor mu o hatırlamalar?
0: Olmaz olur mu çok? Mesela bazı insan der ki benim hiç pişmanlığım yoktur der. Ben hayran olurum böyle insanlara. Yani ne kadar güzel, hiç pişmanım diyebileceğim hiçbir şey. Ben çok şeye pişmanım hem de.
1: Bana da bir garip geliyor onlar. Nasıl ya diyorum.
0: Bilmiyorum
1: nasıl
0: ben
1: bir hayat bu?
0: Bilmiyorum ama çok yani gerçekten çok pişman oldum.

0: şeyler var.
1: Ama birçoğu da elinizde miydi acaba? Elinizde miydi birçoğu?
0: Tabii canım.
1: Ha, iradeniz dahilindeydi.
0: Tabii ki. Hı. Tabii ki. O yüzden pişmanlık var ya. Elindeyken yapamadığım için. Onun daha acı oluyor onun.
1: Bazen de insan yalnız olduğunu düşündüğünde Zerrin Hanım, onlardan kurtulmak daha zor oluyor değil mi? Geriye dönüp.
0: Evet.
1: Yani şu anda belki mesela hayatınızı, hayatı muhteşem bir şekilde paylaştığınız birisi olsa yanınızda, belki o pişmanlıklar da rafa kalkacak.
0: Olabilir. Olabilir. Ama ben artık kimseyle olmayı düşünmüyorum.
1: Neden?
0: Bilmiyorum ki.
1: Bu yaşta.
0: Yani ne bileyim. Onu da bilmiyorum. Neden olduğunu da bilmiyorum. Yani ben çünkü artık hiç kimseye inanmıyorum. Kimseye. Yani gerçek sevgimiz, ben sevgisiz yaşayamam. Dedim ya, şekli ne olursa olsun sevgi hayatımda vazgeçemeyeceğim bir şey. Ama hiç kimseye inanmıyorum. Ama neyi büyük söylersen başına gelir diyorlar. Ama inanmıyorum.
1: Büyük söylediğiniz şey bu olsun.
0: Doğru, çok güzel.
1: Başınıza gelen bu olsun. Bu çok, şimdi Allah'la konuşacağım.
0: Çok güzel.
1: Allah, hani Allah büyük konuşuyor, başına getirin lütfen.
0: Ay canım benim.
1: Bir daha asla kimseyi istemiyorum. Kimse inanmıyor. Öyle biri gelsin ki. Ne oldu Zerrin desin herkes.
0: Evet.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
8: Hatlar yollayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur.
11: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
12: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
13: Parasal genişleme nedir?
14: Kriz veya büyüyememe dönemlerinde merkez bankalarının faiz düşürerek ya da para arzını artırarak aldıkları konvansiyonel olmayan önlemlerdir. Miktarsal genişleme anlamına gelir.
13: Yani?
14: Yani ülkeniz var büyüyemiyor. İşsizlik yükselmiş, çekler geri dönüyor. Bankalar verdiği kredileri geri alamadığı için yeni kredi vermek istemiyor. Ülkenin Merkez Bankası önce faizi sıfıra yaklaştırıyor. Böylece sizin bankaya gidip daha ucuza kredi almanızı sağlamaya çalışıyor. Olmadı mı? Gidip bankaların o sorunlu kredilerini kendi üstüne alıyor. Yerine onlara taze para veriyor. Böylece bankaların daha kolay kredi verecekleri, insanların aldıkları krediyi harcayacakları, yani ekonominin daha fazla iş yaratacağı varsayılıyor. Amerika'sı, Avrupa'sı, Japonya'sı, İngiltere'si 2008'den beri hepsi bu şerbetin tadına bakmış durumda. Şimdi şerbetsiz yaşayabilirler mi? Onu anlamaya çalışıyoruz.
12: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Bu kitapta şöyle bir şey var. Kitabın son bölümünde. O da benim sizinle ilgili yine manşet atmak istediğim şeylerden biri. O kendinizi siz hayatınızın bütün hayatınızı gözden geçirdiğinizde ne dişi hissettiniz mi Zerrin Hanım? O kadar eril tarafınız öne çıkmış ki. O dişiliğinizi o kadar kamufle etmişsiniz ki. Evet. Gerçekten siz kendinizi bir dişi hissettiniz mi?
0: Şimdi ben hayatım boyunca hep bunu örtmeye çalıştım. Çünkü eskiden gazinolar vardı. Hı hı. Ve eskiden o gazinolarda mesela çalışırken 3 ay falan çalışırdık. Her gün. Şimdi dolayısıyla o gazinolara gelen müşteriler filan böyle çok yani hiçbir zaman rencide edilmedim de ama hep böyle bir dilekler, arzular, istekler oldu. Ve bazı insanlar tarafından da ve ben her zaman onlara hep tanıştığım zaman abi kelimesini ekledim. Çünkü neden? O zaman kardeş gibi görüp ve benle yanlış bir şey, bana karşı yanlış bir düşünceye sahip olmayacaklar. Veya bir şey istemeyecekler gibi. O yüzden hep o tarafımı hep kapadım, evet.
1: Yani... Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Yani yine o dişi tarafınız var mı? Yani kendinizi böyle dişi tarafı yüksek birisi gibi hissediyor musunuz?
0: Evet.
1: Aa, çok güzel bir şey bu.
0: Öyle. Çünkü ben akrebi akrebim.
1: Evet. İsteseniz de kapatamazsınız.
0: Evet, yok,
1: oradaki
0: kapanmıyor.
1: Kılıç ne? O kılıç değil mi?
0: Tabii Zülfikar.
1: Ah Zülfikar.
0: Benim canım bu, çok severim. Hmm. Uğurum hep takarım, evet.
1: Tam da aklıma o geldi. Şimdi o zaman ilk 18 yaş dediniz ya. Bugünkü Zerrin, bu yaştaki Zerrin, bunları yaşamış olan Zerrin. 18 yaşında o talihsiz, o feci olayı yaşayan kız çocuğuna bir kelime söylese ne derdi?
0: Rezil et.
1: Rezil et değil mi? Buraya bir Zerrin Özer, bir de rezil et alabilir miyim? Arkadaki hafıza duvarımıza yapıştıralım.
0: Tamam. Ama benim daimi işaretim de olması lazım.
1: O hangisi daimi işaret mi?
0: Peace,
1: evet. Ay, evet.
0: Her yerde.
1: Ta o yıllardan.
0: Kolumda da var, tabii.
1: Yani peace işaretini biz o güne kadar uyduruyorsam evet. Lütfen beni düzeltin. Sizden önce kimse de görmemiştik.
0: Yok.
1: Bir Türk'te. Hani
0: evet.
1: Türk televizyonlarında da öyle, evet, müzik evet. Dünyasında da biz bunu değil mi? O yıllarda
0: tabii.
1: Böyle. Nerede bakayım kolunuzda, nerede peace? Ha şey o, Janis Chaplin şeyi var, ismi var.
0: Üstünde.
1: Aa bir dakika, bir bakabilir miyim oradan?
0: Tabii.
1: Seyirciye göstereyim bir dakika. Tam da en ihtiyacımız olan dönemde şöyle. Burada da bir piece. İyi, bunun rengi de uçmamış, gitmemiş.
0: Uçma kaç sene ama dünya
1: şey
0: ikincisi
1: mi?
0: Yaptı bunu.
1: Öyle mi?
0: Yemin ederim.
1: Nerede
0: Almanya'da.
1: Nerede yaptırdınız bunu?
0: Almanya'da İngiliz çocuk yapmıştı.
1: Bayağı bir şey, hani rengi de duruyor böyle. Solmamış gibi duruyor.
0: Değil mi?
1: İçinizde peace tamam mı peki? İçinizdeki peace ne durumda?
0: Tamam ya. Benlik tamam.
1: İnsanları anlama konusunda da mesela diyorsunuz ya annenizle ilgili. Ya o da o kadarını biliyordu.
0: Evet. Da... Öyle diyorum hep. Hep öyle söylüyorum. Mesela bir şey oluyor, sinirleniliyor, bir şey oluyor. O da öyle diyorum. Hiç kimseye ne kızıyorum artık. Hep anlamaya çalışıyorum. Ve böyle inanılmaz bir şey geldi bana. Böyle doyumsuz bir mutluluk geldi insanları anlamaya çalışma konusunda. Yani diyorum ki bir şeye sinirlenmişti. Mesela korna çalıyor. O ona bağırıyor falan. Diyorum ki kim bilir diyorum. Mesela ne, nasıl bir gün geçirdi acaba diyorum. Yani hiç kimseye ne sinirleniyorum ne bir şey, hep insanları anlamaya çalışıyorum. Çünkü zaten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani insanlarımıza çok üzülüyorum. Yani ekonomik şartlar, koşullar çok üzülüyorum, çok. hepimize üzülüyorum yani.
1: Gelecekle ilgili ekonomik anlamda endişe duyuyor musunuz kendinizle ilgili?
0: Hayır. Hı hı. Her şeyim var Allah'a şükür.
1: Çok şükür.
0: Zaten ben hiç öyle kat fazla şeyler şey yapmadım. Yani o da olsun, o da olsun, o da olsun yani değil yani. Hı hı.
1: Fakat şöyle bir şey var, hani bütün o geçmişinize baktığınız zaman da, çünkü çok hareketli, çok aslında dolu dolu.

0: Ben tekrar 80 senesine gitmek isterim ki bir takım şeyleri artık doğru yapabileyim. Hakkımı yedirmeyeyim, elimle sunmayayım. Yani çok daha çalışkan olayım. Çok daha iyi üretebileyim. Ve dediğim gibi dünya çapında çok isterdim.
1: 80 yılında.
0: Yok, tabii 80 yılında gideceğim. Oranın havasını, suyunu filan kokusunu aldıktan sonra. Ondan sonra zaten şeyde geldi bana.
1: O İrlanda.
0: Yani 83. Tabii İrlanda.
1: İrlanda'daydı değil mi o? Senfoni orkestrası.
0: İrlanda. Çok güzeldi ya. İrlanda'da çok güzeldi.
1: Orada işte. Anneniz geldiğince geldiniz.
0: Ya. Annen dedim beni burada dedim evlat edinmek istiyorlar. Ne demek dedi. Anne dedim yaşlı bir tane amca var bir de dedim teyze var çok tatlılar dedim. Beni dedim yollamak istemiyorlar dedim. Oo felaket nasıl bağırdı çağırdı bana. 3 uçak 2 tren değiştirip gittim tek başıma. Yani korkunç bir şey. Ama tabii insanın şey olunca yani yabancı dili her taraftan şey yapıyorsunuz. Çünkü iki insan gibi oluyorsunuz.
1: Ya benim orada anlamadığım bir nokta var ama Zerrin Hanım size bunu sormam lazım. Sizi şimdi Türkiye'den Erkan Özerman alıp oraya gönderecek ya.
0: Tabii tek başıma gittim.
1: Diyor ki hayır annenize diyor ki tamam diyor hiç merak etme her şey yolunda oraya kadar gidecek her şey sağlandı. Sadece İsviçre'ye kadar uçak var elinizde. Siz oraya gittiğinizde bu dımdızlak kalıyorsunuz. Şimdi bu nasıl bir... Ve siz onunla gidiyorsunuz. Bana babalık etti, şöyle iyi bir insan, böyle iyi bir insan. Nasıl olabilir bu?
0: Yani oğlum da yani ne bileyim yani hakikaten şaşırdım ama... hani en azından böyle bir yarışmaya katılmış olmamın verdiği... şey galiba yani şükran evet yani duymak
1: coşku
0: belki de öyle olabilir ama İsviçre'ye kadar Zürih'e kadar dediler biletiniz
1: gencecik bir kız
0: eğer dedi bir şey olursa dedi sen dedi söyle ben ülkemi temsil etmeye gidiyorum yarışmaya gidiyorum de aynısını söyledim dedi ki yok dedi nasıl dedim yok uçak yok dedi rötar. Allah'ım neler yaşadım ya neler. Bir de bana demez mi dönüşte? Ya dedi bir de Frankfurt Havaalanı'ndan gelseydin dedi. Ne yapacaktın o zaman? Frankfurt Havaalanı'ndan geldim dedim. Çünkü en büyük havaalanı o zaman orasıydı. Bilmiyorum şimdi nasıl da. Ve gittim geldim yani. Tek başıma. Ne aranjörüm var. Ne menajer var. Ne herhangi birisi var yanımda. Tek başıma.
1: Ben de
0: I wanna go home. Aynı komik.
1: Ay ben de Ankaralıyım. Siz Çankaya İlkokulu'ndan ben Halide Edip'ten evet aynı mahallede ya. Yaşamışız. Ay, aynı benim. Mahallede yaşamışız. Ya. Evet evet çok yakın oturmuşuz.
0: Ay. Yani çok ne kadar mutlu oldum ya. Ankara başka. Ankara çok başka. Gerçekten çok başka.
1: Oradan çıkanlar da başka olmuyor mu?
0: Ben aynı şeyi düşünüyorum. Ben hep diyordum acaba tek başıma ben mi düşünüyorum böyle diyordum. Murat Anbungan da
1: evet, pek ona. Çok değerli.
0: Ne kadar çok severim. Evet.
1: Ankara'dan çıkan.
0: Evet, evet.
1: Belki de çalışkan. Siz çalışkan mısınızdır Zerrin Hanım?
0: Ben çalışmam eğer çalışmaya konsantre olursam çalışkanım. Yoksa değilim.
1: Aa.
0: Evet.
1: Kaytarır mısınız?
0: Kaytarırım ama eğer herhangi bir gün teslim edilmesi gereken herhangi bir şey varsa mesela kaytardım ama o gün sabaha kadar oturur ve onu yaparım.
1: Son dakikacı böyle yumurta kapıya da.
0: Evet.
1: Ama evet. Sonunda veriyorum diyorsunuz.
0: Tabii kesin. Kesin olmalı o öyle olmalı. Olmak zorunda.
1: En başta dedim yani hepimiz aslında bazen size sektör de öyle çok haksızlıklar yapmış. Belki de çok özür borcu var size insanların. O zaman bunu da unutmanız dileğiyle diyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yani bir unutma listesi yapsak bence bu da.
0: En başa onu yazarım.
1: En başa bunu koyalım.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aynen.

0: En başa onu koyarım.
1: İkinci sırada ne olurdu Zerrin Hanım? Bir unutma listesi yapıyoruz. İkinci sırada ne olurdu?
0: İkinci sırada ne olurdu? Ne olurdu? Bilmiyorum ki. O kadar hayatı öyle dolu dolu yaşıyorum ki. Yani acaba ne olurdu?
1: Ya da size geçmişten burada artık bu dünyada olmayan birini getirme gücümüz olsa kimi getirelim isterdiniz?
0: Ne kadar çok ki.
1: Bir tane hissedeceksiniz.
0: Tülay abla.
1: Oy. Ah çok yeni. Çok yeni. Yani.
0: Evet.
1: Konuşuyor musunuz onunla her gün?
0: Her gün konuşuyorum. Çünkü mesela şimdi bu programı da anlatırım ona çıktığım zaman. Hı hı. Buradan stüdyodan ayrıldıktan sonra, çünkü her zaman telefonla çağırdım. Şu zaman yayınlanacak, işte seyret. Aşırı şekilde, ya ölçülü ama hiç çekinmeden o kadar güzel eleştirir ki beni. Tülay ablacığım. Yani onun eleştirilerini beklerim yani nedir diye. İşte onlar yok. Yani... Sahneye gideceğim mesela. Onun konser heyecanı yani o yok filan. Acayip durumlar. Yani işin içinden çıkamıyorum bazen. Bazen gerçekten işin içinden çıkamıyorum ve ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sadece çok fazla özlem var. Yani yüreğim acıyor. Duygularım acıyor. Ya her şey korkunç bir şey. Ve bunu yaşayan tek kişi ben değilim. Tabii ki. O kadar çok sevdiğim, canım, kardeşim dediğim arkadaşlarımı kaybettim. Yani kimleri kaybetmedik ki hepimiz. Ama onlar çok iyi yerdeler, çok mutlular. Ben onu hissediyorum. Çok mutlular, çok mutlular, çok mutlular. Öyle diyorum kendime.
1: Size en sık tekrarladığı eleştirisi neydi Tülay Hanım'ın? Ya da eleştiri demeyeyim. Hani Zerrin şöyle yap.
0: Ya çok fazla nasihat. Konuşuyorsun. Ha. Çok fazla konuşuyorsun sahnede, ne gerek var mesela? Ama ben farklı bir şekilde konuşuyordum. Çünkü ben seviyorum muhabbet etmeyi. Herkesle öyleydim yani. Öyle der. Öyle. Mesela aklıma hemen o geldi şimdi birden.
1: O evet, o çok konuşan biri değildi değil mi? Çok açıklama yapan yani.
0: Hayır, değildi.
1: O çok göz önünde olmayı da tercih etmedi sanki.
0: Evet. O da aslandı.
1: Aa.
0: Ama aslan yengeç.
1: Işte 21 aslan Temmuz. Hiç öyle aslan gibi duran bir kadın değildi o.
0: Ha, oo.
1: Şimdi konserler olacak değil mi?
0: Evet, konserler başlıyor. Hı hı. Bu cumartesi başlıyor.
1: Hadi bakalım. Ondan sonra böyle şey mi, yoğun mu?
0: Yoğun. Yani biraz çıkayım, göreyim. İnsanlarımı özledim. Onlar da beni özlediler.
1: Çok.
0: Yani... Gerçekten çok özledim.
1: Konserlerde ikimiz bir fidanın güller açan dalıyızı söyleyecek misiniz?
0: Yok, zannetmiyorum. Hmm. Çünkü onu söylersem bu sefer duygu, yani o şeylere cevap veremem. Evet. Anladınız mı ne demek istediğimi?
1: Çok.
0: Çünkü ben bu kadar tertemiz, bembeyaz yürekle bunu söyleyeceğim. Arkasından diyecek ki, ay korkunç şeyler. Yani tahammül sanırım zaman zaman kendime söylediğim bir şey var. Tahammül sınırımı aştım ben.
1: Neye tahammül? Konularda. Neye mesela?
0: Mesela çok fazla sese. Birden mesela. Hı hı. Mesela kavgalara. Yani bir çoğunluk olacak ama.
1: Gerilim.
0: Tahammül edemiyorum yani.
1: Negatifle, gerilim, evet, kavga. Evet.
0: Ya çok güzel. Katiyen. Tahammül edemiyorum hiçbir şekilde.
1: Dedikodu yapar mısınız?
0: Hiç. En sevmediğim şey. Ve benim işte arkadaşlarım vardı. Nurlar içinde yatsınlar. Anuşum, Gülgünüm, canım Seda'm, Allah ömür versin. Biz çok güzel bir gruptuk. Ve biz hayatta dedikodu bilmezdik mesela, hiç. Çünkü gerçekten hiç sevmediğim bir şey. Çünkü böyle bir şey için zaman yaratmak, yani bu neye iyi geliyor, neye faydası var, bunu bilmiyorum. O yüzden hiç sevmem ben dedikodu, hiç. Ne yaparım, ne yanımda da yaptırırım, hiç, hiçbir şekilde.
1: İnsanlarla ilgili de iyi konuşuyorsunuz hep.
0: Evet.
1: Hep olumlu sıfatlar söylüyorsunuz. Size kazık atmış olsa bile.
0: Evet.
1: Ona da dikkat ettim mesela.
0: Olsun.
1: Ben sizi dinlerken böyle kendim tırnağımı yiyorum ama siz orada... Ay canım işte bana annelik yaptı, bana baba ne? Siz çok güzel anlatıyorsunuz orada.
0: Öyle bir tane.
1: Belki de bu taraftan görmek de çok kurtarmış olabilir, biliyor musunuz?
0: Değil mi ya?
1: Hayattaki o yeri.
0: Bu kadar şey gibi, ne bileyim, bu saflıkla da alakası yok yani.
1: Yok,
0: bu kadar...
1: saf değilsiniz. Yani şey anlamda, öyle hani
0: evet, evet,
1: şey,
0: evet,
1: alık
0: evet,
1: anlamında evet, saf yok, değilsiniz. Yoksa evet, ruh evet, olarak tertemiz evet, de ama öyle bir saflığınız
0: biliyorum,
1: yok.
0: Ama yani ne bileyim ben, herkesi... İyi görmek istememden mi kaynaklanıyor veya herkesin muhakkak iyi bir yönü vardır. Ben bunu biliyorum. Hep şunu söylerim. Dünyadaki en büyük katil karşıma gelse hep onu derim ben. Beni öldüremez. Böyle bir şeyim var. Böyle bir duygum var.
1: Gerçekten de öyle oluyordur bu arada herhalde. Böyle olduğu için de öyle yaşıyorsunuzdur.
0: Bilmiyorum. Mesela var ya hani seri katiller falan, ben bayılırım diziler seyretmeye. Sanki benim karşıma gelse, ne bileyim, beni öldürmezmiş gibi geliyor.
1: Zerrin Hanım, siz bunu mu düşünüyorsunuz? Bir niye? Seri katille karşılaşsam beni öldürmez diye.
0: Yok, şimdi aklıma geldi birden.
1: Bir an dedim.
0: Yok, bu her dakika bunu düşünüyorum. Sizi rahatsız mı ettim?
1: Hayır hayır, çok hoşuma gitti. Yani bu şey kurgu olarak hani o, ben de çok seviyorum seri katilleri. Evet. Ben de yani
0: hayır, ama niye bir şeye örnek göstermek
1: evet,
0: istedim
1: evet,
0: ben onu.
1: Evet evet evet, hayır şey güzel. Yani o kadar hani o duygunuz, bana bir şey olmaz duygusunun gücü.
0: Öyle mi?
1: Evet. Mesela ben de onu düşünüyorum bazen. Ben de diyorum mesela, Allah beni korur diyorum.
0: Evet. Her zaman öyle diyorum ben de. Kurban oldum Allah'ım.
1: Korur
0: evet,
1: diyorum. Hani
0: evet,
1: bu örnek üstünden değil, bazen başka bir örnek üstünden.
0: Evet.
1: Korur beni diyorum.
0: O kadar doğru ki evet, korur. Gerçekten korur. Yani çok çok inanıyorum ben de.
1: Yani sizin hakikaten ruhunuzun, iyi niyetinizin, o tertemiz halinizin sizi getirdiği bu yol... Çok güzel bir yol. Yani şu anda hani sizinle böyle oturarak böyle karşınızda sizi ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
0: Ben de aynı şekilde.
1: Bize büyük bir şeref verdiniz ve veriyorsunuz.
0: Estağfurullah.
1: Ben hani sadece şöyle düşündüğüm zaman yine de mesela yeni şarkınız geldi ya. Bundan sonra sizden şarkıların gelmesini umut ediyoruz.
0: Evet,
1: dinleyiciniz
0: evet,
1: olarak, izleyiciniz
0: evet,
1: olarak.
0: Evet.
1: Fakat şöyle de bir ne yazık ki talihsiz bir tesadüf mü diyeceğim. Yeni şarkının çıktığı gün Tülay Hanım, taşınmanız, evinizin kontratını imzaladı. Hepsinin bir araya gelmesi de ne kadar
0: 1 Mayıs,
1: tuhaf değil
0: hepsi
1: mi?
0: Hepsi çok, çok enteresan. Dedim acaba bir şey mi bana dedim, yani bu gösterilen bir şey mi acaba? Eve taşınmayayım mı dedim. Ve onları falan da düşündüm. Ama kontratı yaptık. O gün hem de her şeyi yaptık.
1: Nereden bileceksiniz? Şarkı da o gün çıktı değil mi?
0: Evet. Şarkımız da o gün çıktı.
1: Ve şarkı da çok manidar.
0: Ya geliyorlar gidiyorlar.
1: Geliyorlar gidiyorlar.
0: Hakikaten. Bülentciğim, Bülent yetiştiğim bu şarkısı. Canım benim. Hakikaten çok manidar. Yani bilmiyorum acaba ama ben hayatta her şeyin planlanmış olduğunu düşünüyorum zaten. Yani her şey daha önce planlandı. Öyle hissediyorum. Bütün yaşadıklarımız, yaşayacaklarımız. Böyle düşünüyorum ben.
1: Anneniz peki bugün sizi görseydi ne derdi? Bazen öyle de düşünüyor musunuz? Hani insan bazen bir başkasının gözünden kendini izler.
0: Derim annemin sesini unutmayayım diyorum. Kaç sene oldu, kaç sene oldu. Allah'ım ne olur hatırlayayım, ne olur hatırlayayım diyorum. Yani ne yapardı? Acaba gurur duyar mıydı benimle?
1: Ne derdi?
0: Güzel kızım derdi herhalde. Yani herkese yavrusu öyle gelir ya. Güzel kızım derdi sanırım. Çok zaman oldu. Şimdi hiç kızmıyorum. Eskiden ne kadar daha çok küçükken çok sinirlenirdim. Neden böyle benim hayatıma? Hayır. Onun da alabileceği o kadardı. Onun da verebileceği o kadardı. Dolayısıyla o da kendince haklıydı. Amerika. İki tane bayan orada. Yani o zamanlar bahsettiğim seneler.
1: Yani her şey. Siz nasıl bir anne olurdunuz Zerrin Hanım acaba?
0: Hayatımda en merak ettiğim şey ve en üzüldüğüm şey. Ben acaba diyorum, bazen arkadaşlarıma soruyorum mesela. Diyorum ki ben nasıl anne olurdum? Diyorum. Hepsi diyor ki sen çok şefkatli, çok sevgiyi çok veren. Bence zaten hayatta en önemli şey bir çocuğa ne bir şey almak, ne para vermek, ne bilmem ne. En önemli şey sevgi vermek. Çünkü sevgiyi alan bir çocuk hayata adım atarken 1-0 galip başlıyor. Dimdik. O kadar önemli ki sevgi. Yani
1: siz sevgiyi yeterince alabilen bir çocuk mu oldunuz?
0: Hayır. Hayır. Yok. Öyle olmadı. Pek fazla alamadım. Bence.
1: Belki evet. Anneniz de sevgisini o endişeleriyle değil mi? O
0: Tabii.
1: Yani endişenin getirdiği şeyle, kızgınlık ya da öfkeyle, o panikle gösterdi.
0: Evet, yani herhalde sadece annemi düşünmedim bunu söylerken, sorarken siz. Yani bütün baba. Aile olarak düşündüm, evet. Evet, herhalde öyle düşündüm sanırım.
1: Babanızla sonraki yıllarda hiç bu konuyu konuştunuz mu?
0: Şimdi babamı bulduk. Babam beni buldu daha doğrusu. Fakat annem bunu duydu. Annem fenalaştı filan. Ne kadar yanlış şeyler. Her zaman kızdığım bir şey. Senin eşin. O senin için bir başka insan. El diyoruz mesela. Ama o benim babam. Ben onun kanındanım. Yani sen neden beni ona göstermiyorsun? Veya niçin halam aradığı zaman Zehir'i aramayın, Zehir'ini görmeyeceksiniz diye müsaade etmiyorsun. Yani mesela bunu şu anda yapan insanlar da var hala. Mesela annesini veya eşini, çocuğa kötüleyen anneler var, kötüleyen babalar var. Ya siz bir insan yetiştiriyorsunuz. Dünyanın en zor işi bu, insan yetiştirebilmek. Ya sen bunu nasıl yapabilirsin? Nasıl böyle bir şey olabilir? Ve o yüzden işte annemin krizleri, işte babamın öyle filan.
1: Ortada belki olmayışı size göre hani baktığınızda.
0: Evet.
1: Öyle düşündünüz mü o zamanlar?
0: Tabii,
1: babam,
0: tabii.
1: Babam yok oldu, babam beni
0: tabii,
1: hiç aramıyor.
0: Tabii, babam beni hiç aramıyor, babam hiç beni sevmiyor. Ben çünkü anneme dermişim ki bu benim babam üvey mi?
1: Evet.
0: Çünkü annem şeyi söylerdi bana. Bak kızım mesela sen işte şey istiyorsun ondan ama o sana yok diyor. Fakat cebinde bu kadar şey gördüm gibi mesela.
1: Evet.
0: Şimdi bu da yanlış. Bunun neden böyle bir şey varsa bile bana söylüyorsun. Çok yanlış, çok yanlış, çok yanlış.
1: Sadece onu mu sevin istedi acaba anneniz?
0: Ama bu çok narsizm. Yani bu çok çok yanlış bir şey. Yani ben sadece onu mu sevin hakikaten hiç bu tarafından bakmadım ama bence de doğru olan bir şey bu. Çünkü neden? Ya arkadaşlarıma bile bir şey yapıyordu, sınır koyuyordu. Yani ilk önce o. Çok enteresan bir şey, kedimi. Bir kedim vardı Janice diye. Tülay ablam almıştı. Bir gün uyandım, baktım. Janice, Janice diyorum falan. Kedi yok. Benden daha çok seviyorsun diye sarı yere bırakmış gelmiş. Ama ona kızamam ki. Canım Allah'ım affet beni bunu böyle konuştum. Yani söyledim ağzımdan döküldü. Yani böyle işte.
1: Belki o da insan işte mesela annenizin çocukluğunu da hiç mesela biliyor musunuz?
0: Yok o çok güzelmiş.
1: Hadi canım, ben de sanki acaba hani
0: babasına
1: o da
0: hayranmış bir kere. Hayranmış babasına yani. Hep öyle söylerdi.
1: Sadece onu sevin istemiş.
0: Evet.
1: Tek olmak.
0: Evet. Bence de öyleydi.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
10: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
5: Annenizin kaybından sonra işte 98'di değil mi Zerrin Hanım, yanlış hatırlamıyorum. 97'di. Bu sizi bir tarafıyla tabii ki çok acıttı çünkü annenizi çok seviyordunuz. Bir tarafıyla da özgürleştirdi mi?
6: Şimdi bu o kadar enteresan bir soru ki benim hala sürekli düşündüğüm bir soru. Şimdi ben 15 gün nefes alamadım. Çünkü neden nefes alamadım? Her şeyi anneme danıştığım için, her şeyi ona sorduğum için ve her şeyi onun karar verdiği için, her şeyi onun karar verdiği için. Şimdi ilk önce kala kaldım. Nefes alamadım. Annemler, anneme sormam lazım. Ben ne yapacağım? Bu ne olacak? Bu nasıl bir şey? Çünkü annemin buna karar vermesi lazım. Ben ne yaparım onsuz? Çok şeyi yapmadığımı bilirim. Anneme soramadım diye. Bilirim mesela. Ve ondan sonra aradan işte dediğim gibi belki de bir ay falan geçti. Çünkü bir aya yakın hep onunla beraberdim ben, evden dışarı hiç çıkmadım, hep sürekli ağlıyordum zaten. Sonra ürktüm bu sefer, yalnızım dedim ya, ben ne yapacağım tek başıma? Hay ben tek başıma ne yapacağım, nasıl yaşayacağım? Onu sormadan ne yapacağım? Bayağı bunun mücadelesini verdim ben. Yani bayağı çok çok ızdırap çektim bu konuda ruhen. Çünkü bu kadar lütfen evlatlarınıza baskı kurmayın. Yani o kadar baskıyla büyüdüm ki. Dolayısıyla o baskı birden gidiyor üzerinizden. Ha yavaş yavaş da değil, alıştıra alıştıra da değil. Nasıl kalıyorsunuz? Anlatamam yani. Anlatamadım ki hiçbir zaman. Çok ağır geçirdim bu süreci. Çok ağırdı yani. Çok ağırdı.
5: Ne zaman fark ettiniz yeni bir dünya olabileceğini? Birkaç yıl böyle mi sürdü?
6: Tabii canım, bayağı sürdü. Bir hayli sürdü. Aralarda kalmam, kendi kendime fikir ayrılıklarına düşmem. Kendimle kendim. Ben neler yaşadım. Çok şeyler işte. Evet.
5: Ama bugün bu kadını yarattınız. Oluşturdunuz. Yarattınız demeyeyim ama oluşturdunuz.
6: Evet ya. Evet.
5: İnşa ettiniz. Kaç kere yıkıp yeniden.
6: Evet. Değil mi? Değil mi?
5: Değil mi?
6: Değil mi? Bir de hiç torpil olmadan filan.
5: Değil mi? O da böyle bir göğsü kabarmıyor mu insanın?
6: Çok göğsüm kabararak söylüyorum. Asla torpil, yok birisi dayı muhabbeti filan, hiç bir şey olmadan. Tek başına bir kız işte.
5: Bedellerini ödeyerek.
6: Bedellerini ödeyerek.
5: Yani biz de o zaman hani bundan sonra ne diyebilirim? Hiç bedel ödemeyeceğiniz, hayatın size kolaylıkla geleceği yıllarınız olsun.
6: Amin inşallah hepimize.
5: Konserleriniz su gibi aksın. Yürümeyin, koşun.
6: Ay evet ya.
5: Köpeklerinizle evet ya. Koşun beraber.
6: Evet ya. Kedilerim de var.
5: Evet, onlarla koşun. Yani kıyamam mı diyelim size? Kıyamayız mı diyelim? Ne diyelim?
6: Yo, ben kendime gayet güzel kıyıyorum.
5: Siz evet kendinize bayağı bir kıyma makyajı, cayır cayır kıyıyorsunuz.
6: Çok evet. Evet.
5: Bundan ne zaman peki vazgeçeceksiniz? Bu da bir bilmiyorum karar olamaz ki mı? Artık kendime kıymayacağım.
6: Yani nasıl becerebilir miyim bilemiyorum. Bunun sözünü veremem ama yani en azından daha dikkat etmem gerektiğini biliyorum kendime. Yani sağlık olarak da dikkat etmem gerekiyor. Evet, dikkat etmem gerekiyor ve bundan sonra dikkat edeceğim.
5: Ya da şöyle bir şey de olabilir. Kendinizden de özgürleşeceğiniz yıllarınız olsun.
6: Evet, en güzeli bu.
5: Değil mi? En güzel dilek bu olmadı mı?
6: En güzel bu oldu.
5: Kendinizden böyle coşup uçacağınız yani yıllarınız
6: benim,
5: olsun.
6: Canım benim.
5: Şeref
6: canım
5: verdiniz.
6: Benim.
5: Ben sizi burada ederim bu kadar yıl sonra
6: çok
5: ağırlamak, bu
6: ederim
5: kaybınıza rağmen ağırlamak, her çok şeye rağmen, ederim ağrınıza rağmen ağırlamak
6: canım
5: bizim için büyük şerefti. Bize,
6: benim için
5: yani
6: de aynı.
5: Sizi çok seviyoruz.
6: Ne mutlu baba.
5: Bir 50 yıl daha talep ediyoruz.
6: Ay canım.
5: O 50 yılı da kendinizden de özgürleşerek
6: ah
5: istiyoruz.
6: Canım aslım benim. Ne kadar güzel bir dilek o. Çok teşekkür ederim.
5: Zerrini çıkarsın sırtından atsın.
6: Atsın. Oh,

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Her salı akşamı olduğu gibi kıymetli hocalarım Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Erhan hocam burada stüdyoda, Burak hocam uzakta. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız efendim?
3: Hoş bulduk.
2: Teşekkürler.
1: Burak hocam inanmayacaksınız. Erhan hocam saat öğlen 12'de gelmiş. O saat bu saat bekliyor yayını. Nasıl?
3: İnanamadım gerçekten.
1: Hatta
3: inanamadım.
1: biraz daha zorlasa dünden gelip yatıya kalıp daha rahat hazırlanacağım diye düşünüyor.
2: Ben geldim böyle mikrofonlar takılı falan bekliyorum. İşte.
1: Ben böyle lay lay lon bir geldim. Aa, Erhan hocam hazır ve nazır. Çok
3: şaşırtıcı. Ben buna şahit olmayı çok isterdim.
1: Evet hocam, büyük bir şeyi, tarihinde bir ilki kaçırdınız. Neyse, evet. Devamını bekliyoruz Erhan hocamdan.
2: Evet, bakalım o şey her hafta değişik. Bu hafta
1: çünkü
2: öyleydi.
1: Bizi izleyenler biliyorlar tabii, bu muhabbeti sürekli yapıyoruz ama bilmeyenler için söyleyeyim. Hoca 3 dakika kala asansördeyim. Asansörün kapısına son 3 falan diye bize yazıyor. Evet. O yüzden bütün bunlar hoca, bizim için çok şaşırtıcı yani.
3: Hoca hep geç gelir. O nedenle yapıyoruz bu esprileri.
1: Neyse, bugün hallettik. Şimdi bu hafta gündemimizde içeride enflasyon, dışarıda da Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi var. Şimdi biz önce bir içeriden başlarız. Dolana dünyayı fethederek bir küresel ekonomik görünüme de bakarak tamamlarız diye düşünüyorum. Önce bugün dış ticaret rakamları açıklandı. Şöyle bir hatırlatayım size verileri. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında ihracat %9,5, ithalat %11,8 azaldı. Şimdi öncelikle bu verileri okumaya, yorumlamaya çalışalım. Erhan hocam buyurun.
2: Teşekkürler. Ya şimdi Mayıs ayı tabii hatırlarsak bayağı tatillerin bol olduğu bir aydı. Dolayısıyla o takvim ve mevsim etkisini burada görüyoruz. Yani o düşüşün en büyük nedeni daha az gün olması ve onun yansımaları diyebiliriz.
1: Tabii 9 gün bayramdı zaten. Bayram tatiliydi hemen hemen.
2: Bayram oldu. 19 Mayıs, 1 Mayıs.
1: Yani yarısı yani, yoktu gibi
2: yoktu,
1: bir şey.
2: Evet. Yani evet. O ayın bayağı iş günü az olması nedeninin yansıması var. Yani şöyle baktığımızda aslında hani genel eğilim, mesela Ocak-Mayıs verilerine bakarsak, geçen yıl 110 milyar dolar ihracat, bu sene 111 milyar dolar. Geçen sene 41 milyar dolar, 41.2 milyar dolar ithalat, bu sene 42.7. Yani 1 milyar dolar ihracat artmış yaklaşık. Hatta 1 bile değil, 300 milyon dolar falan, 0.2, %1.1 de ithalat artmış. Yani çok büyük bir değişim yok. Türkiye ihracatta hemen hemen aynı seviyede. İthalatta da bir miktar artış var. Dolayısıyla Mayıs ayına bakarak çok böyle güçlü bir yorum yapmak doğru olmaz.
1: Yılbaşından bu yana baktığımızda da aslında tablo çok iç açıcı değil.
2: Evet,
1: değil yani, mi? Evet. Hep konuştuğumuz üzere. Evet. Yani sanki orada ihracatta bir duvara toslama durumu var. Hani amiyane tabiriyle. Hı-hı. Çok daha ileriyi aslında Hı-hı. hedefliyoruz. Çok da güzel performans gösterdik geçmiş yıllarda. Hatta Türkiye'de büyümenin evet. lokomotifi ihracat diyoruz. Hı-hı. Ama hem içerideki işte artan maliyetler hem de dışarıda azalan rekabetçilik birçok konjonktürel gelişmelerle birlikte bizi ihracatta sanki bir sıkışma noktasına getirdi. Ne dersiniz?
2: Evet, yani uzun süredir gördüğümüz bir manzara. Yani sanayi sıkışıyor. İhracatın %95'te sanayi ürünü. Evet. O sıkışmayı burada görüyoruz. Ki savaşın, yani Mart, Nisan, Mayıs ayları savaşın bir miktar bize talebi yönelttiği bir dönemde oldu. Ona rağmen bu tablo var. Onu da unutmamak gerekiyor. Hafif mesela tekstilde ve bazı sektörlerde Hürmüz Boğazı kapanınca Asya'dan buraya ürün tedarik sorunları falan biraz baş gösterince bize yönelik bir talep de gelmişti. Ona rağmen böyle bir tablo var. Yani dolayısıyla çok net bir şekilde bu üretim ve yapısal taraftaki sorun kendini burada karşımıza çıkartıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl %72.9, bu yıl %72.2. Yani bu rakamın 80 ve üzerinde olması lazım. Mayıs ayında 78-80 civarına gelmiş ama aylık. Yani 5 aylık ortalama 72. O yüzden o Mayıs ayı kendi içine çok ayrışıyor. Kendi, o aya özgü nedenlerden dolayı. Dolayısıyla ana resimde yapısal bir değişim yok. Ya da mesela hep bakıyoruz yüksek teknoloji ürünlerin payında bir değişim var mı ki? O büyük oranda savunma sanayinden kaynaklanıyor. Yine %3.1 olarak gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla dış ticaret verilerinde ana resimde bir değişim yok. Ama şunu unutmayalım. Yani bizim ihracat hedefimiz yıllardır hani işte 500 milyar dolar, 600 milyar dolar. Dünyadaki payımızı koruyabilmek için %1 artışlar falan yetmez. Bize çok daha büyük artışlar gerekiyor. O yüzden hani gittikçe hız kesen ve yavaş yavaş geriye doğru düşmeye başlayan bir ihracat tablosu var. Bu hep dile getiriyoruz ama hani mevcut çerçevede de bunun değişmesi pek mümkün değil. Yani Türkiye'nin politika çerçevesinde bir değişime gitmesi lazım ki üretim ve sanayi tekrar önceliklensin. O da tabii hiçbir şey, yani her şeyin bir fırsat maliyeti var. Bir şeylerden vazgeçerek ancak bunu başarabiliriz. Şu anda da yakın gelecekte de böyle bir şey çok olası görünmüyor. Yani belki burada mevcut çerçevede ne yapılabilir hep konuşuyoruz. Onlar tekrarlanabilir. Bir de firmalar bence ne yapmalı? Bu açıdan önemli. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada ihracat rakamları mesela durağan ama böyle münferit örnekler var. Türkiye'de bazı ihracatçılara gidin. Yani sorunların farkındalar ama etkilenmiyorlar çok. Yani kimdir bu ihracatçı dediğimizde iki tür var. Bir, iş gücünün payı toplam üretimde az olanlar. Yani ham madde ithal ediyor. Bunu az bir iş gücüyle işte imalat haline getirip ihraç ediyor. Onlar daha az etkileniyor. İkincisi ise teknolojiye çok yoğun geçiş yapanlar. Yani atıyorum, örnek veriyorum tamamen. Normalde 10 çalışanla yapacağı işi 3 çalışanla yapanlar bu dönemde rekabet edebiliyor. O yüzden hani firma bazında söylemek gerekirse imkanı olan, sermayesi olan, fırsat yaratan bugüne bakmadan eğer gücüne inanıyorsa bu yatırımı yapmalı. Yani sanayi devrimini kaçıranlar onlarca yıl geçmesine rağmen yakalamakta zorlandı. Şu anda bir tren gidiyor. Bunu kaçırmamak lazım. Varsa imkanı, yani çünkü bunu ekonomi politikalarından beklemek, içerideki ortamdan beklemek kolay değil. Firmalar burada kendileri ne yapabilir? Bunu düşünmeksi de fayda var gibi geliyor bana. Evet. Ama onun dışında hani genel ortamda bu rekabet zorluğunun devam ettiğini görüyoruz tabloya baktığımızda. Evet, şimdilik böyle bırakayım.
1: Peki, devam ederiz. Burak Hocam'a da soralım. Şimdi hocam aslında rekabette geri kalmamızın birkaç önemli nedeni var. Bunlardan en başında maliyetler geliyor, işte iş gücü maliyetleri. Aynı zamanda finansman maliyetleri. İşte enerji maliyetleri bu savaş döneminde, o da bizi çok etkiledi. Ama baktığımız zaman mesela yeni teknolojilere yatırımdan bahsediyoruz. Bunun için de finansmana ihtiyaç var nihayetinde. Çünkü çok uzun zamandır reel sektör böylesi bir sıkışık dönemin içerisinde. Hani öz sermayeyi de kullandıkları, onu da devreye soktukları bir dönemdeler ve yatırım yapabilmek, mesela kapasite, ölçekten bahsediyoruz hep değil mi? Yani işte Çin nasıl bugün geldi bu noktaya? Müthiş ölçeklerle, kapasitelerle çalıştığı için. Ama Türkiye'de şirketlerimizin yapısı itibariyle ölçeklerini hızlı bir şekilde büyütmeleri de çok kolay değil gibi gibi sorunlarımız var. Acaba ihracatta o geldiğimiz eşiği biz nasıl aşacağız noktasında sizin görüşleriniz nasıl?
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu gelen Mayıs verilerine baktığımızda hani ben hemen ilk önce veriler gelince şuna bakıyorum. Mesela ne kadar tüketim malı ithalatı ne durumda? Ara malı ithalatı ne durumda? Çünkü ara malı ithalatı özellikle üretim için en önemli kullandığımız girdileri oluşturuyor. Ve burada mesela bu ayda %72.7'lik bir ara malı ithalatı var. Oldukça yüksek. Yani bütün hemen hemen ihracatımızın tamamını neredeyse imalat sanayi karşılıyor. İşte %94.5 bir payı var. Dolayısıyla hani neden bu kadar hep sanayi konuşuyoruz, imalat sanayini konuşuyoruz? Bu nedenle konuşuyoruz. Çünkü eğer sanayi ihmal edersek, ki birçok alanda ihmal ediyoruz, veya sanayiye yeterince desteği vermezsek o zaman ihracat yapamayacak pozisyona geleceğiz. Ve şu anda yüksek teknoloji ürünlerin payı 3.1. Bu çok artmıyor. Yani yüksek teknoloji dediğimizde sadece dronlar ya da insansız hava araçları, savunma sanayi yok bunun içerisinde. Özellikle ilaç sektörü de var bunun içerisinde ya da işte otomotiv sektörü de kısmen bunun içerisinde. Dolayısıyla burada sadece tek bir sektöre odaklanmış olmak ya da o sektörün gelişimine katkıda bulunuyor olmak, devlet anlamında söylüyorum, çok ihracatı geliştirebilecek bir noktaya bile taşımıyor. Bir kere ihracat için, özellikle ihracatçı firmalarla sürekli görüştüğümüzde, Erhan Hoca da çok iç içe, ben de elimden geldiğince sektörle temas kurmaya çalışıyorum. Dolayısıyla gördüğümüz en önemli problemlerden bir tanesi tabii ki maliyet koşulları. Yani Çin'deki bir firmayla ya da işte Uzak Doğu'daki bir firmayla ya da dünyanın başka bir ülkesindeki firmayla özellikle rekabet anlamında bizim şirketlerimiz aynı koşullarda pek edemiyorlar. Bunların içerisinde ana maliyet unsurları var. Mesela ham madde maliyetleri zaten dünyanın her yerinde yükselmiş durumda. Bir de çok fazla ve gereksiz korumacılık önlemleri var. Yani bazı sektörlerde işleri iyi gitmeyince hemen o sektör temsilcilerinin işte ithalatı yasaklayıcı ya da telafi edici vergilerle içerideki kendi paylarını korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu da zaten rekabetten bu anlamda uzaklaşmalarına imkan sağlıyor ve o konfor alanında yıllardır devam eden sektörler var Türkiye'de. Mesela hep söylüyorum ben, elimden geldiğince Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yapması lazım. Yani ne kadar yıldır biz hangi firmalara ya da hangi sektörlere hangi destekleri veriyoruz? Bu kadar verdiğimiz desteklere rağmen bunlar ne yapmışlar? Pek bir şey yapmayan sektörler var. Bunları tek tek tespit edip zamanı gelmiştir artık. 20 yıldan beri devam eden bazı desteklerin olduğu sektörler var. Bunlardan çıkıp o sektörleri rekabete açmak gerekiyor. Birinci öncelik bu. İkinci konu, dediğim gibi rekabet anlamında maliyet rekabeti sağlayabilmek çok güç. Özellikle emek yoğun sektörlerde dolar bazında işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir noktadayız. Bunu her seferinde söylüyoruz. Öyle bir yere geldik ki hem işçiler aldıkları ücretten haklı olarak memnun değiller, hem de işveren yüksek maliyetlere katlandığı için o da memnun değil. Yani iki tarafta memnun olmadığı bir ortamın içerisinden geçiyoruz. Enerji maliyetleri çok yüksek. Bu ciddi problem. Ve mesela Çin örneği veriliyor. Sen de az önce Hande bahsettin Çin'den. Böyle devasa büyük ölçekte üretim yapabilmek için Çin firmalara neredeyse ortak olacak şekilde destekler veriyor. Bizdeki şirketlerin, özellikle ISO 500'deki ve ikinci 500'deki şirketlere baktığımızda borçluk oranları çok yüksek. Ama bu borçluluk oranları ne bir teknoloji yaratmak yönünde, birkaç tane tabii ki şirket veya sektör hariç tutarak söylüyorum, genel olarak Türkiye'nin genel yapısında şirketler daha çok öz sermaye kullanmak yerine, çünkü öz sermaye maliyetlidir, kaybettiğin zaman telafisi yoktur. Ama özellikle şirketlerimizin büyük bir kısmının sadece üretmek amaçlı olarak ya da bazı sektörlerde günü kurtarmak amaçlı olarak kullanılan kredilerin çok da verimlilik artışı sağlayabilecek alanlara dönüşmediğini görüyoruz. Bunun hem şirketler boyutu var, hem de verilen teşvikler ya da işte bu kredilerin kamu tarafından, devlet tarafından kontrol edilmeyişi ya da çok da üstünde durulmayışı var. Şimdi böyle bir durumda şirketlerin küresel ölçekte rekabet edebilmesi çok kolay değil. İşte yapay zekadan bahsediyoruz, teknoloji kullanımından bahsediyoruz. Muazzam boyuta gelmiş durumda. Üretim şekilleri değişti, iş yapış modelleri değişti dünyanın birçok ülkesinde. Ve bunun çok gerisinde kaldık ve kalacağız da. O nedenle Türkiye'nin temelde kendine ana sektörler seçip, bu savunma sanayinde çok başarılıyız. Bunu zaten herkes söylüyor. İşte NATO toplantısı olacak. Oraya katılacak olan katılımcı ülkelerin tek tek açıklamalarından da duyuyoruz. Çok gurur verici. Ama mesela bir optik sektörü ya da kimya sektörü ya da ilaç sektörü gibi temel alanlarda da Türkiye'nin gerçekten devlet destekli yatırımlar yapması, devasa büyük şirketler yapmak yerine özellikle küçük anlamda ya da işte ne bileyim bir çip üretimi konusunda uzun dönemli projeler ortaya koyup bunu şirketler gerçekleştiremeyeceği noktada kamunun bazı bunu yapabilecek olan şirketlerle ortaklık yaparak sürdürmesi gerekiyor. Tabii bu uzun dönemli bir strateji. Öngörülebilirlik çok kolay değil. Geleceğe yönelik olarak da şirketlerin önünü görememek gibi problemleri var. Onun için yapısal sorunlar dediğimiz sorunlar maalesef devam ediyor. İşte ihracatın arttığını gördüğümüzde aylık bazda çok seviniyoruz ama yıllık bazda baktığımızda çok da fazla bir artış olmadı. Neredeyse yerinde seyrettiğini hatta azaldığını görüyoruz. İthalatta uygulanan düşük kur yüksek faiz politikası nedeniyle artıyor. O nedenle bu yapısal problemleri çözüp Türkiye'nin imalat sanayinin ve ihracatçının önünü açmak lazım diye düşünüyorum kendi adıma.
1: Hocam NATO dediniz. Bu NATO toplantısında biraz fazla mı anlam yükledik bilmiyorum. Bu aralar çok konuşuyoruz. Beklentiler var. Yani Türkiye lehine önemli bazı gelişmeler olabilir minvalinde. Hem tabii Avrupa'nın rolü hem de işte Başkan Trump'ın da o vesileyle gelecek olması. Bunlar Türkiye adına olumlu olarak konuşuluyor. Siz ne diyorsunuz? Sizce NATO'dan Türkiye için, NATO toplantısından Türkiye için pozitif bir haber akışı alır mıyız? Ya da alırsak ne anlamda alırız? Ne beklemeliyiz?
3: Yani böyle bir organizasyonun tabii Türkiye'de yapılıyor olması güzel ama sonuçta biz NATO'nun başkenti değiliz, yani Brüksel değiliz. Hani abarttığımız nokta biraz o oldu galiba. Sonuçta bu devlet başkanlarının pek çoğu zaten ya da temsilcileri yılın belirli zamanında Brüksel'de zaten oluyorlar. Yani yollar kapanıyor falan, onlarda da hareketli oluyor. Ama bizde olması belki uzun zaman sonra bu kadar önemli kişilerin Türkiye'ye gelecek olmasından dolayı ayrı bir heyecan ve motivasyon vermiş olabilir. Tabii Amerikan Başkanı'nın Türkiye'ye bu vesileyle de olsa geliyor olması önemli bir konu. Normal şartlarda eskiden daha çok gelirdi Amerikan Başkanları. Böyle bir turne gibi çıkarlardı. Hep bütün ülkeleri dolaşırlardı. Türkiye'ye de gelirlerdi. Ama son dönemlerde çok fazla zaten Biden ziyaret yapan bir başkan değildi. Trump da çok fazla ülke dışına çıkmıyor. O nedenle bu yaşadığımız süreçte epey bir ara verilmiş durumda. Fakat işin Türkiye boyutuna geldiğimizde bence bu anlamı büyük bir kısmını da özellikle Avrupa ülkeleri yüklüyorlar Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'nin daha önce geçmişteki NATO'nun ileri karakol olan vasfı tekrardan önemli bir noktaya gelmiş durumda. Ve burada bir taraftan baktığımızda Rusya ile sınırdaş olmak, bütün Avrupa'nın tek korkusu Rusya. Rusya'nın onları bir gün işgal edeceği ya da saldıracağı korkusuyla yaşıyorlar. Türkiye burada önemli bir konum rolü var. Diğer taraftan baktığında işte en çok korkulan İran, İran'la sınırdaş. Ve birçok anlamda da Türkiye'nin özellikle demin bahsettiğimiz savunma sanayindeki gelişimi bu anlamda diğer ülkeler açısından da olumlu bir yön olarak gözüküyor. Hani burada bizim ne pazarlıklar yapılabildiğini bilmiyorum. Sonuçta devlet kademesinde mutlaka o pazarlıklar yapılır ama eğer NATO'da önemli görevler bize atfedilecek ve alacaksak bunun karşılığında da bizim alacağımız şeyler olması gerekiyor. Yani mesela bir F-35 konusu çok gündemde ama ya da işte Kaan uçaklarının motorları konusu, ben de basından okuduğum kadar yani hakim değilim o kadar teknoloji anlamında konuya. Şimdi yalan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Benden çok daha iyi bilenler vardır. O nedenle çok da şey yapmadan, hani mesela Başkan Trump bunları vereceğim dese bile kendi yetkisinde olmadığını bir kere bilmemiz lazım. Yani bir senato onayı gerekiyor ve senatonun Türkiye'ye bakışı çok olumlu değil. O nedenle bizim Avrupa Birliği'nden de alacağımız şeyler var. Bunların da mutlaka müzakere edilmesi gerekiyor. O nedenle al ver karşılıklı win-win kazan kazan yaklaşımıyla mutlaka Türkiye bu süreçte çok daha önemli bir pozisyona gelir diye düşünüyorum.
1: Siz ne düşünüyorsunuz Erhan Hocam?
2: Şimdi bütün NATO ülkelerinin askeri harcamalarını %2'den hani 5'e çıkarması yönünde Trump'ın bir talebi vardı ve birçok ülkede bunu kabul etti. Öyle bir dönemde bu yapılıyor. Muhtemelen bu yine gündemde olacak. Yani o iki nerelere gidiyor, ne olacak falan. Yani dünya bu

0: burada da çıkacak. Üstelik bölgede savaş var. Henüz anlaşmak için anlaşmanın sürdüğü bir süreçteyiz. Bu anlamda bölgede bir savaşın yani bitmesi yönünde ve bundan sonrası yönünde önemli sinyaller, mesajlar verilebilir. Eğer savaş bitecekse birkaç konu var. Bir, savaşın bitmesini yarattığı tekrar normal bir ekonomik ortama dönmek. İki, yeni dengelerde bu bölgedeki ülkelerin ticareti, ilişkisi anlamında yeni dengelerin ortaya çıkması. Yani verilecek mesajlar, muhtemelen atılacak adımlar ki bu süreçte Türkiye hani bu doğrudan değil ama dolaylı yoldan arabuluculuk görevini hem Rusya-Ukrayna meselesini hem burada yaptı. Yani tüm bunların yeni Orta Doğu'da ve bu gelişmelerde Türkiye açısından neler olabilir gündeme girdi. Bunlar olacak anlamına gelmiyor ama bu açıdan önemli. Geçmişte de Türkiye-Amerika ilişkileri ve burada pozitif hava piyasaları genelde olumlu etkilemiştir. Yine benzer bir etkiyi görüyoruz ama tabii bir tarafta bu tür taahhütler, bir tarafta da gerçekleşmeler. Amerika'da seçimler sonrası, ne kadar Trump'ın vaatleri gerçekleşebilecek, seçim sonrası buna ne kadar gücü yetecek falan gibi birçok konular gündeme gelecektir. Ama yani Orta Doğu'da savaş öncesi döneme tekrar aynı şekilde dönmeyeceğiz. O yeni dönecek düzende Türkiye için artılar olabilir. Yani umarız realize de olur bunlar. Riskler, savaşın devam etmesi büyük riskler getirmişti. Savaşın bitme ihtimali artıları gündeme getirir. Şimdi ara bir süreçteyiz. Hani her an savaş tekrar çıkabilir ama umarız ve gidişat bir şekilde bitecek yönünde. O yeni dengede ne tür fırsatlar olabilir? Buna ilişkin bir takım mesajlar da gelecek. Piyasalarda bunun öncesi zaten yaşıyor. Bir süre sonrasında da olumlu etkilenir diye düşünüyorum.
1: Peki. Burada bir virgül koyalım. Bir reklama olur. Gideceğiz. Giderken bugün aynı zamanda işsizlik rakamları da açıklandı. Onları da izleyelim. Arkadaşlarım derlemişler rakamları. Belki dönüşte biraz da orayı konuşur. Oradan da Amerika'ya bağlarız.
0: Tabii ki.
1: Buyurun.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9.000 kişi artarak 2.883.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak %8.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %10.5 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 285.000 kişi artarak 32.463.000 kişi, istihdam oranı ise 0.4 puan artarak %48.5 oldu. Bu oran erkeklerde %66.1 iken kadınlarda %31.4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.4 puan artarak %14.8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11.2, kadınlarda ise %21.8 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.9 puan artarak %31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20.2 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %20.5 olarak tahmin edildi.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, reklama gitmeden işsizlik rakamlarına baktık. Şimdi gördüğümüz rakamda, tabeladakinde bir değişiklik yok. Ama tabii orada biz geniş tanımlı istihdama bakıyoruz. Hele ki dezenflasyon sürecinde işte talepte de bir yavaşlamadan bahsediyoruz. Ama orada da öyle çok dramatik bir değişiklik yok gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Çok kısacık bakalım.
2: Şimdi evet ya, o 8-9 civarı bir rakam. Böyle evet, bir çizgi ip gidiyor.
1: 8,2.
2: 8,3 gidiyor. 2,5 milyon civarı, 2,7-2,8 milyon işsiz gidiyoruz ama hep konuştuğumuz gibi şu geniş tanımlı işsizlik meselesi önemli. Şimdi daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Türkiye'de 8-9 civarı manşet işsizlik varken bu evet işte rakam.
1: Yani şu an görüyoruz.
2: Ben 2014'ten itibaren de bakıyorum. İşte bakın o 30'a, diğeri 8, işte 10-11'lerden şeylere 8'e inmiş. Diğeri 17'den 32'ye gitmiş. Şimdi aslında en başına gelecek olursak biri 11-12 iken diğeri 18, yani 1,5 katı falan. Şimdi ben biraz önce yayın yani şey yaparken Amerika'nın verilerine baktım. Yani Amerika'da biz hep tarım dışı istihdamı konuşuyoruz. Onlarda böyle bir underutilized labor force. Şimdi ona baktım. Bir 6 tane farklı altılı iş gücü tanımı yapmışlar. U1, U2, U3, 6'ya kadar gidiyor. Bize en benzeri U4, U5, U6. %5 ile %8 arasında değişiyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani en geniş ki orada bizdekinden daha farklı. İşte engelli, ya hafif çalışabilen, çalışan bir sürü şey eklenmiş haliyle iki katına çıkmıyor. 4,2, 8,5 olması lazım. 8'lere çıkıyor. Bizde de bakın o 8, yani şeyken 10 iken diğeri, daha doğrusu 11-12 iken diğeri 18 falandı. Hatta veya başka 9 iken 16 idi. Yani iki katına çıkmıyordu. Benzermiş demek ki Amerika'ya. Tam yani çıkmıyor o civarlarda. Şimdi bizimki 4 katı.
1: 8 çarpı 32.
2: Orası yani biraz o geniş tanımını da 6 tane geniş tanımını yapmışlar. U5, U6 dediği en genişi 5 ile 8. Yani aslında U5'e bakarsanız şey, biri 4, biri 5. O 6'da işte şey, U4'te biri 4, biri 5. U5'te biri 4, biri 6. Diğerinde de en fazla 8 oluyor. Yani söylemek istediğim, en genişinde bile 2 katına çıkmıyor. Bizde 4 kat. Bizde de 2 katı kadarmış. Şimdi 4 katına çıktı. Yani burada bir dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir iş gücü piyasasında bir değişim var. Ve bu bizim ölçüm. Son Amerika'da aynı. Son 4 haftada aktif iş aramayıp ama iş bulursam çalışırım diyenler. Özünde bu. Part-time çalışanlar. Biz de onları katıyoruz. Benzer bir tanım. Onların en genişi bizden biraz daha da geniş. Ona rağmen 2 katına çıkmıyor. Ama bizimki 4 katına çıkıyor. Yani demek ki yapısal bir şey var. Yani biz kısa sürede iş bulamıyoruz ve aslında son bir ayda iş aramayıp iş bulursam çalışırım diyen, şu anda diyenlerin 4 katı, 3 katı insan var. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla ben biraz şeye de benzetiyorum. Hissedilen enflasyon manşet. Manşet evet ölçülüyor.
1: Şimdi
2: doğru,
1: aklıma o geldi siz anlatırken.
2: Yani şimdi Türkiye'de bir hissedilen enflasyon, işte manşet enflasyon var. Hissedilen işsizlik, manşet işsizlik var. Sanayinin hissettiği bir sıkıntı var. Bir de manşetteki sanayi üretimi ve ihracat. Yani burada farklar var ve bizim artık bu hissedilenlere göre politik oluşturmamız da gerekiyor. Yani bir şey ise, yani manşetler yanlış ölçüyor mevcut şeyde, metodolojide muhtemelen. Olabilir teknik olarak ama demek ki bizim o metodoloji veya bu hissedilen tarafı, bizim ölçüm metotlarımızı değiştirmemiz ya da buraya dikkate almamız gerekiyor. Yani bu hissedilen işsiz, istihdam, işsizlik, enflasyon ve sanayinin durumuna göre politika oluşturmayı artık düşünmemiz gerekiyor. Çünkü öbür türlü olursa şey, yutan eleman gibi politikaları yutuyor sistem.
1: Ve tabii yani bütün bunları aslında hissedilen tarafı da dikkate alarak politikalarımızı oluştursak orada da bir, yani manşette de bir geri çekilme olacağını biliyoruz. Enflasyondan tabii. biliyoruz mesela tabii. bunu. Yani çünkü hiçbir zaman beklentileri geri çekemiyoruz. Çok ciddi zorlanıyoruz orada. Aynı şekilde işsizlik ve sanayi tarafında da öyle. O yüzden hep verileri soruyorum size. Nasıl okumak lazım? Nasıl bakmak lazım? Çünkü bazı veriler hakikaten öyle tek başına okunmuyor. Ötesini, berisini, önünü, arkasını, detayını bilmeniz gerekiyor. Çok önemli bir yere değindiniz. Burak Hocam ne düşünür acaba? Yani bizim burada acaba hesaplama yöntemlerimiz üzerinde mi çalışmamız lazım? Yoksa Erhan Hocam'ın dediği gibi hissedilen rakamları dikkate alıp politikayı ona göre mi oluşturmamız lazım? Nasıl bir denge bulabiliriz burada?
3: Çok güzel bir soru Hande. Bu çok kapsamlı bir konu. Öncelikle bence üniversitelerden başlamak gerekiyor. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Bizim mesela ileriki 20 yıl sonra, 25 yıl sonra hangi mesleklere daha fazla ihtiyaç duyulacağı ve hangi mesleklerin daha çok ön planda olacağına yönelik olarak bildiğim kadarıyla bir çalışmamız yok. Ve bu mesleklere göre biz üniversitelerde bölüm açmıyoruz. Mesela o kadar çok yani yaklaşık herhalde 220'ye yakın üniversitemiz var. Bu arada ben birçok şehrimizde, yani hep her şehirde var. Birçok şehirde birden fazla üniversite var. Hani bu üniversitelerin olmasını şehirlerle üniversitelerin, gençlerin birleşimi açısından önemsiyorum. Yani fazla üniversite açıldı açılmadı değil konu. Buradaki konu açılan bölümlerin birbirinin aynı olması. Mesela her üniversitede işletme fakültesi var ya da işte iktisadi bilimler içinde işletme var, iktisat var, çalışma ekonomisi var, maliye var ya da işte baktığın zaman siyaset bilimi var. Dolayısıyla buradan çıkan öğrencilerin hepsi birbirinin rakibi ve hepsinin aynı anda iş bulabileceği bir piyasa yapısı yok. Ya da işte mühendisliklere baktığın zaman bu mühendisliklerin büyük bir kısmını istihdam edebilecek olan bir sanayi yapımız yok. O nedenle bizim mutlaka ve mutlaka burada bu yapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Ara kademe olarak adlandırdığımız, ki meslek yüksekokullarının temelde görevi bu. Şimdi YÖK'ün buna ilişkin de çalışması var. Yeni döneme yetiştirmeye çalıştıklarını biliyorum. Özellikle seçim, yani şey seçimine, üniversite tercih seçimine yetiştirmeye çalışıyorlar. Fakat orada da çok acayip bir şey. Mesela evet, bir senesi uygulamalı olacak, 3+1 şeklinde dönüşecekler. Ama hangi krediyle, kaç krediyle okulu bitirecekler ya da öğrencilerden hangi dersler kalkacak ya da müfredat olduğu gibi 3 seneye mi sığdırılacak falan, bunların çok ciddi bir detayı da yok. Onun için bir kere işin bu tarafı var. Bunu niye söyledim? Çünkü ben işsizlik rakamları geldiğinde tabii ki hepimiz atıl iş gücüne ya da işte ana iş gücü göstergelerine bakıyoruz. Ama mesela genç işsizliğe ve kadın erkek işsizliğine baktığımızda mesela genç nüfusta %14.8, yaklaşık %15'lik bir işsizlik var. Ama burada özellikle genç kadın işsizliği %21.8, yani %22'ye varan bir işsizlik var. 7 puan, yarısı kadar bir fark var arada. Bu büyük bir fark. Mesela gene iş gücüne katılıma baktığımızda işte erkek işsizliği %7 ama kadın işsizliği %10.5, ama erkeklerin katılım oranı %71, kadının katılım oranı %35. Dolayısıyla biz kadını hala da iş gücüne katamıyoruz. O nedenle burada da yapısal dönüşümler yapmak gerekiyor. Geçmişte gene mevcut hükümet aynı çalışmaları yapmıştı. Özellikle kadın istihdamına yönelik olarak verilen teşvikler vardı. Hala bunların bir kısmı devam ediyor. Fakat kadının iş gücüne katılımı konusu hala büyük problemli Türkiye'de ve bunu mutlaka aşmamız lazım. Bu açılan programların veya üniversitedeki programların büyük çoğunu, demin bahsettiğim iktisat, işletme, ekonometri, art neyse, bütün bu sosyal bilimlerin çoğunda kız öğrenci sayısı erkek öğrenciyle hemen hemen eşit ya da fazla. Dolayısıyla bu öğrencilerin de istihdamının %35 olduğunu düşünürsek kadın katılımının Türkiye'de, çok büyük bir sorun var. Burada bunun da aşılması gerekiyor. Onun için belki bir program yaparsan sadece istihdama yönelik olarak
1: vallahi
3: konuşacak
1: yapalım.
3: Çok konu var. Çok konu var. Bence çok önemli bir konu.
1: Vallahi hocam yapalım, çünkü Benim çok özür diliyorum, sözünüzü kestim. Ben uzun zamandır Gelik Eğitim Vakfı'nda çalışıyorum. Böyle çok çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Sosyal fayda hepsi bunların. Mesela kadın kaynakçılar yetiştiriyoruz. Bilabedel vakıf bunu yapıyor. Ve inanın kadınları bulmakta çok zorlanıyorum. Mesela bu noktada bir meslek edindirmek. Yani sadece üniversite eğitimi diye düşünmeyin. Diğer başlıklarda da öyle. Yani mesela sanayi için çok önemli bir alandan bahsediyorum. Herkes açık olduğundan bahsediyor. İşçi bulamıyoruz, yurt dışından getiriyoruz. Getirdiğimizde şu kadar para veriyoruz diyor ama böyle bir ücretsiz eğitim sunulduğunda buna ilgi olmuyor ya da bir şekilde belki de duyuramıyoruz. Yani bütün aslında iş dünyasının da bunda, bu konuda ilgili çalışmalar yapanlara destek olmaya çağırıyorum. Çünkü herkes tabii ki hep beraber kamu, özel sektör, eğitim, üniversiteler bir araya gelip çalışmalı, en ideali budur ama bireysel olarak yapılan ya da işte sektörel olarak yapılan çalışmaların da ben çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bunu yapan birçok vakıflar, dernekler, üniversiteler, şirketler var. Dolayısıyla hep birlikte bu işi çözebileceğimiz alanlar var. İşe uygun elemanın yetişmesi gibi, bilhassa kadınlar açısından sanayide, üretimde çok boş olan var hocam. Oralara angaje edebiliriz. Mesela eskiden şu konuşuluyordu, işte tekstil değil mi? Bugün geldiğimiz noktada bizde kadın istihdamının önemli bir bölümü oradaydı. Ve şu anda tekstildeki daralmayı düşündüğümüzde aslında kadın istihdamında da bir daralmadan bahsediyoruz. Yani tek başına bu bile bu rakamlar üzerinde etkili. Yani benim çok hassas olduğum bir konu. O yüzden sizden özür dileyerek bunu da belirtmek istedim. Önemli buluyorum bunu. Bilmiyorum sizler ne dersiniz?
3: Çok doğru. Yani iş dünyasına baktığımızda birçok iş dünyası temsilcisinin aslında nitelikli eleman bulmakta zorlandığını hep kendileri de ifade ediyorlar. Fakat şöyle de bir problem var Hande. Ben bunu her seferinde bu işsizlik rakamları geldiğinde ifade etmeye çalışıyorum. Birçok öğrencimizde biz işletmelere göndermek istediğimizde staj için kabul bile etmiyorlar. Dolayısıyla ondan sonra da tam iş hayatını bilen, tam anlamıyla hazırlanmış, neredeyse 5 yıllık o iş dünyasının içinde yaşamış kadar bilgiye sahip olan öğrenci istiyorlar. Evet. Bu böyle olmuyor. Dünyanın her yerinde mutlaka ve mutlaka bu stajyerlerin iş yerlerinde barındırılması lazım.
1: Hocam gerçekten birçok başlığı var bu konunun. Bir akşam sırf oturalım bunu konuşalım, evet, bence. Çok önemli çünkü yani Türkiye'nin geleceği, yani bütün hikaye eğitimden başlıyor ve devam ediyor. Şimdi süremiz bitmeden bu hafta enflasyon verisi gelecek. Orada da beklentilerinizi bir sormak istiyorum bizim bu

0: AKT'nin anketinde ve Medyan'da 1'in altında bir aylık enflasyon göreceğiz. Tabii bu iyi haber olsa gerek. Ne düşünüyorsunuz? Merkez Bankası'nın yol haritası açısından da bir anlam ifade eder mi Haziran verisi sizce?
1: Burak Hocam geçen hafta söylemişti 1'in altında beklediğini.
0: Evet, evet o söylemişti.
1: Burak Hocam'a haklı bulmuş demek ki öyle görünüyor. Yani gıda fiyatları benim de gözlemlediğim bayağı destek olacak gibi gözüküyor. Gerçi bugün Türk İş'in anketi 1'in üstünde ama yani o rakam yani 1 veya biraz altında bir gıda gelirse toplamı da aşağıya çekebilir. 1 civarı bir rakam. Yani birkaç ay biz burada bu artı petrol fiyatları da düştüğü için talebin de görece biraz frenlediği bir ortamda enflasyonda bir şey göreceğiz. Pozitif diyelim aylık rakamlarda yıllık yatay gidecek. Çünkü yaz ayları geçen yılda düşüktü. Ama sonbahardan itibaren ben yıllık enflasyonda tekrar başka faktörlerle yukarı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum. Çok sert değil. Hani petrolden bağımsız. Hani burada yapısal olarak ve biraz da talebe bağlı bir enflasyon bizi bekliyor olacak ama birkaç ay geçtiğimiz birkaç aya göre enflasyon açısından iyi olacak diye düşünüyorum.
0: Hocam yıl sonu enflasyonunda daha iyimser olabilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Yani şöyle Hande, tabii %36 iyimserlikse olabiliriz. Yani %29,5 gelebilir. Bu daha evvelki gördüğümüz mucizevi gelişlerden bir tanesi olabilir. Ama benim beklentim 30 ile 35 arasında demiştim. En baştan beri onu söylüyorum. Aralığı geniş tutmanın sebebi de belirsizliğin çok fazla olmasından kaynaklı bir süreç. Ama tahmin ediyorum %30, 31, 32 o civarlarda. Yani artık 35'lere kadar gidecek bir enflasyon yok ama 30 ile 32 arasındaki bir enflasyon bence makul olacak gibi gözüküyor. Hani neye göre makul? Bu kadar hedefi tutturamadığımız bir ortamda ve 3. seneyi doldurduğumuz bir ortamda enflasyonla mücadelede artık bu %30 herhalde bizim gelebileceğimiz nokta olur. Şu olabilir, %30'un altına gelirse acaba biz bu sefer %30'da kalır dediğimizi kırdık mı dediğimiz noktaya gelebiliriz. O da ki biraz kendimizi kandırmak olur. Çünkü normal şartlarda enflasyonun aylık bazda %1'in altına çoktan düşmesi ve artık öyle gidiyor olmamız gerekiyordu. Ama maalesef herhalde maalesef derken herhalde sadece bu ay için bunu görebileceğiz. %1'in altında ben 0.90 ile 1 arasında bir enflasyonun gelebileceğini düşünüyorum. 1'i geçeceğini hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla oldukça düşük bir enflasyon. Geçtiğimiz ayda düşük bir enflasyon. Ama sonbaharda benim de tahminim özellikle mesela hizmetler fiyatlarında yaz ayları nedeniyle ciddi artışların olduğunu görüyoruz. Birçok anlamda bunun yansıyacak olması mesela hizmet üretim maliyetine baktığımızda bugün o da epey bir yükselmiş durumda. Keza gene diğer üretim maliyetlerine baktığımızda onlarda da artışlar var. Bunların yavaş yavaş yansıdığı bir sonbahar göreceğiz. Bu da muhtemelen enflasyonu %30'lara yakın bir seviyeye. Dediğim gibi ben %30-32 bekliyorum ama 29,5 gelebilir ya da 29,90 gelebilir ama 30'un altında gelebilir. Dolayısıyla gene de biz yanılmış olmayız diye söyleyebilirim.
0: Erhan Hocam ihracatı konuşurken değinmedik kura. Şu sıralar en çok ihracatçı kur tarafında oraya odaklanmış durumda. Orada da hani imkan oldukça biraz daha serbest bir hareket görür müyüz diye konuşuyorduk. Siz yılın geri kalanında dolar TL tarafında ne öngörüyorsunuz? Bir de bu konuda yani biz iki senedir konuşuyoruz değil mi? İki senedir en çok bunun bir noktada sıkıntı yaratacağını telaffuz eden sizdiniz. Her seferinde kur politikasına dikkat diyordunuz. Bugün geldiğimiz noktada ne düşünüyorsunuz? Kısaca onu da öğrenmek isterim.
1: Yani şu anda kurun hani olması gereken değer çok tartışılabilir ama mevcut yapıda hani öyle bir şey konuşmak çok mümkün değil. Çünkü politika kurgusunda çok ciddi bir değişim ve büyümeden ciddi vazgeçmeyi gerektiren bir tablo anlamına gelir. Ama mevcut tabloda da şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani savaşın çok yoğun olduğu dönemlerde biz yönetilen kur sistemimizde bayağı ciddi biçimde aylık artış oranlarını frenledik. Yani yönetilen kur sistemi demek kur sabit demek değil ama artış oranı enflasyon ve faizdeki artış aylık getirinin altında olması demek. Mevcut yapıda da bu gözetilerek yine hani politika kurgusunun eğer ana teması

0: TL'nin reel değerlenmesi ise veya reel değerliliğini korumaksa bile burada kur politikasında bir miktar daha esneklik arttırılarak hani yönetilen bir kur sistemi TL'nin bir miktar az da olsa ihracata destek verecek şekilde yönetilmesi mümkün olabilir. Ama bunun katkısı elbette sınırlı olacak o anlamda. Fakat savaş koşullarında rezerv kaybettiğimiz ortamda bunu yapmak daha zordu. Şimdi koşullar değişiyorsa, enflasyon biraz daha kontrol altında ve savaş da bitiyorsa bence o yönetilen kur sistemini nasıl yönetelim? Yani o soru bence çok anlamlı ve düşünülmesi gereken bir soru cevabı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım. Peki. Ağzınıza sağlık. Burak Arzoğlu ve Erhan
2: Aslanoğlu'yla
1: birlikteydik. Bitirirken sevgili arkadaşım Begüm Nur Alkış'ın güzel bir röportajı var. Ali Baba, eski Avrupa Başkanı James Hardy ile konuştu Begüm. Bu röportajı da tamamlayalım ekonomik görünümü. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Begüm, bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle küresel ticaret dinamikleriyle başlamak istiyorum. Bugün ticaret daha dijital ve daha bölünmüş bir hale geliyor. Peki sizce günümüzde küresel ticaret dinamikleri nasıl ilerliyor?
4: Bence küresel ticaret yapabilme kapasitemizin çok büyük olduğu farklı bir döneme giriyoruz. Ve tüm imkanlara sahibiz. Her zamankinden daha iyi bir lojistiğe sahibiz. Her zamankinden daha iyi bir iletişime sahibiz. Bulut sağlayıcılarımız var. Ödeme sistemlerimiz var. Bize bu imkanı sağlayan her şeye sahibiz. Asıl zorluk ise gerçekten jeopolitik bir zorluk. Dünya genelinde daha fazla korumacılığın görüldüğü 60'lar ve 70'lerden çıkıp 80'ler, 90'lar ve 2000'ler boyunca çok serbest ticaret ortamına geçtiğimiz bir dünyadan, şimdi ise değişmiş bir dünyaya giriyoruz. Şimdi ise ters yönde ilerlediğimiz görülüyor. Ve bu yüzden asıl nihai zorluk bir bakıma siyasi bir zorluktur. Bu teknolojik ya da yetenekle ilgili bir zorluk değil.
3: Peki Alibaba'daki deneyiminizden bahsedelim. Alibaba'daki deneyiminize dayanarak son 5 yılda küresel ticaret nasıl değişti?
4: Bence son 5 yılda küresel ticaret büyük ölçüde etkilendi. Öncelikle 5 yıllık bir perspektiften bakarsak ilk olarak Covid tarafından etkilendi. Küresel tedarik zincirinin bozulmasıyla birlikte taşımacılıktaki yavaşlama ve birikmeler dünyanın hemen her ekonomisinde enflasyonist baskılara yol açtı ve bu durum küresel açıdan gerçekten önemli sorunlara neden oldu. Ve aslında ticaretin son 5 yılda yaptığı şey birçok açıdan arayı kapatmaya çalışmak oldu. En azından ilk 2 ya da 3 yıl boyunca o bozulmuş tedarik döneminin etkilerini telafi etmeye çalışıyordu. Şimdi ise özellikle tedarik zinciri ekonomisi ve tedarik zinciri yönetimi açısından yapay zeka sayesinde artan bir yeteneğe sahibiz. Tedarik zincirini, her bir stok kodu ve bireysel sipariş düzeyinde yönetme yeteneği bugüne kadar hiç bu derece aşılmamıştı. Buradaki mesele tedarik zincirinin, jeopolitiğinin de arayı kapatması ve küresel ticaret ile serbest ticaret yeteneklerinin gerçekten serbest bırakılması, böylece muhtemelen son 20 yıldır var olmayan gerçek anlamda serbest küresel ticareti görebilmemizdir.
3: Peki Türkiye'nin küresel ticaretteki potansiyelinden bahsedecek olursak, özellikle Asya ve Avrupa taraflarından bahsedecek olursak bu konuda ne söylemek istersiniz?
4: Türkiye'nin küresel ticaret için muazzam bir potansiyeli var. Herkesin bildiği gibi Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda. Ayrıca veri, güven ve gizlilik konularında da düzenleyici bir köprü olabilir. Eğitim alanında da bir köprü olabilir. Pek çok farklı alanda köprü olabilir. Bunun bir nedeni de Çin'in Avrupa'daki etkisinin azalıyor olmasıdır. Çin'in ABD'deki etkisi de azalıyor. Her iki durumda da bunun temel nedeni ticari ya da siyasi sebepler. Ve bu durum diğer ülkelere fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin bu durumda büyük bir fırsatı var çünkü Körfez Avrupa ve Asya arasında yer alabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin neler yapabileceğine ve ticaret, eğitim, regülasyon, yapay zeka gibi tüm bu farklı alanlarda sahip olduğu potansiyele gerçekten baktığınızda tüm bu alanlarda bir köprü olma potansiyeline sahip.
3: Peki küresel ticaretin geleceğiyle ilgili bir tahmininiz olsaydı?

0: Neler olurdu acaba?
1: İçimdeki iyimser küresel ticaretin sonunda serbestleşeceğini ve gerçekten özgür olacağını öngörüyor. Dünyanın ekonomisinin serbest ticarette geliştiği tartışmasız bir gerçek ve tüm ekonomistler uzun vadede serbest ticaretin herkese fayda sağladığını anlar. Kısa vadede gümrük tarifeleri ülkeleri ve endüstrileri koruyabilir. Ancak bu kısa vadeli avantaj genellikle çok uzun sürmez ve küresel ortam serbest ticaretle daha zengin ve daha iyi olacaktır. Ve insanlar genellikle insanlığın iyiliği için en iyi olana doğru çalışırlar. Bunu tıptan eğitime ve diğer tüm alanlarda görüyorsunuz. Yani genel olarak zamanla bu nedenle küresel ticaretin olması gerektiği yere geri döneceğini düşünüyorum ve tedarik zinciri teknolojilerindeki tüm yapay zeka gelişmelerinin bundan büyük ölçüde fayda sağlayacağını düşünüyorum.
0: Peki son soru. Eğer bugün Alibaba Avrupa'nın başında olsaydınız en önemli önceliğiniz ne olurdu?
1: Aslında bugün Alibaba Avrupa'nın başında olsaydım en önemli öncelik muhtemelen bulut yetkinliği ya da ödeme yetkinliği olurdu ama büyük ihtimalle bulut yetkinliği olurdu. Alibaba'nın Aliyun'u var. Bu da dünyanın üçüncü en büyük bulut sağlayıcısı. Bulut yetkinliği diğer her şeyin önünü açan asıl unsur. Zenginliğe baktığınızda özellikle insanları yoksulluktan çıkarmak açısından, genel refah açısından bulut yetkinliği, ödeme yetkinliği ve bağlantı muhtemelen en büyük üç unsur. Tüm bunlar olmadan iyi bir eğitim teknolojisine bile sahip olamazsınız. Hepimizin yöneldiği veri nedeniyle tüm bunlar olmadan iyi sağlık hizmeti sonuçlarına da sahip olamazsınız ve veri yetkinlikleri her şeyi yönlendirecek. Bu yüzden bunun muhtemelen birinci bölüm olacağını düşünüyorum. Eğer ikinci bir maddeye izin verilirse bu veri merkezleriyle ilgili bir şey olabilir. Çünkü şu anda yapay zekadaki kısıt veri merkezleri ileriye dönük en büyük zorluk yapay zekanın çalışmasını sağlayacak kadar veri gücü üretebilme yeteneğine sahip olmak ve yapay zekanın potansiyeli nedeniyle bu gerçekten çok büyük. Yani eğer ikinci bir cevap vermeme izin verilirse bu veri merkezleri ve veri yetkinliği olurdu diye düşünüyorum.

0: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak 2 yaşındaki küçük bir çocuk için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0534 215 92 68 nolu telefon aramaları rica olunur.
1: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz-Eylül döneminde 1.503.500,3 milyar liralık iç borç seviyesine karşılık 1.538 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında ihracat %9,5, ithalat %10,8 azaldı. Türk İş'in araştırmasına göre Haziran ayında açlık sınırı 35.759 lira oldu, yoksulluk sınırı ise 116.478,40 liraya çıktı. BlackRock önümüzdeki 6-12 aylık dönem için gelişmekte olan piyasa hisselerine yönelik tavsiyesini ağırlığını artır seviyesinden nötre indirdi. Kararda yapay zeka değer zincirine yüksek ölçüde bağlı Tayvan ve Güney Kore gibi piyasalardaki yoğunlaşma riskleri etkili oldu. Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu anketine göre merkez bankaları önümüzdeki 10 yılda rezerv portföylerindeki dolar varlıklarının payını azaltmayı planlarken jeopolitik riskler nedeniyle altın, euro ve yuan'ın rezerv yönetimindeki ağırlığının artması bekleniyor.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi haftanın ikinci işlem gününde fiyatlamalar nasıl şekillenmiş birlikte görelim. Borsa İstanbul bugünü de kayıpla tamamladı. %0,43'lük bir geri çekilmeyle BIST 100'de kapanış 14.121 puandan gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. 46,6471'den geçiyor işlemler. Euro TL tarafı da yatay pozitif denilebilir. %0,06'lık bir yukarı yönlü hareket var. Euro dolar çaprazında da yatay bir seyir görüyoruz. 1.1422'den geçiyor işlemler. Avrupa borsaları bugünü primli tamamladı. Tüm merkez borsalarda kapanış itibariyle yeşillere bürünmüş bir tablo var gördüğünüz üzere. Londra FTSE %0,12, Paris CAC 40'da %0,44, Frankfurt DAX'da %1,5 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,01 kadar prim vardı kapanış itibariyle. ABD tarafı da alıcılı. Dow Jones'da %0,29, S&P 500'de %0,82 ve Nasdaq'da %1,44 kadar prim görüyoruz an itibariyle. ABD tahvillerinde getirilerde yön yukarıda. 10 yıllık tahvilin getirisi 4.41.58'de. 5 yıllıklarda 4.18 seviyesini görüyoruz. Amerikan 2 yıllık tahvilinin getirisi de an itibariyle %4,13 seviyesine işaret ediyor. Altın ve gümüşte yön yukarıda. Ons altında 4028 dolar 33 sentten geçiyor işlemler. %0,30 kadar bir prim görüyoruz orada. Gümüşte ise 59 dolar 75 sent seviyesindeyiz. %2,57'lik yukarı yönlü bir hareket var. Bitcoin'de 58.591 seviyesinden geçiyor işlemler. %2,69'luk bir geri çekilme görüyoruz. Petrol tarafında da yön aşağıda. Brent'te 72 dolar 92 sent seviyesindeyiz. %0,31'lik bir geri çekilme var. Amerikan tipi ham petrol tarafında ise 70 doların da altına gevşedik. 69 dolar 92 sent seviyesindeyiz. %1,16'lık bir geri çekilme ile birlikte. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Avrupa'ya dönüyoruz. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu tatilden döndü. Taze taze Avrupa'nın notlarını hep birlikte ondan alalım.
1: Avrupa borsalarında iyimser bir seyir vardı. Madencilik ve teknoloji sektörleri en iyi performans sergileyen iki sektör oldu Avrupa'da. Son çeyrekte Stoxx 600 endeksi %10 yükseldi ve böylelikle 2020'den bu yana en iyi çeyreğini kaydetmeye hazırlanıyor Avrupa borsaları.

0: Enflasyona dönük risklerin daha sınırlı olması, büyümeye dönük endişelerin azalması bu yükselişte etkili oldu. Artık önümüzdeki günlerde burada odak bilançolara dönmüş olacak. Deutsche Bank'ın analizine göre burada karlarda yaklaşık %15'lik bir büyüme tahmini var kurumun. Bu da konsensus beklentisini 2 puan üzerine işaret etmekte. Gözler çarşamba günü Euro bölgesinden gelecek enflasyon verisinde olacak. Euro bölgesi enflasyon verisi öncesi Almanya, Fransa ve İtalya'dan gelen Haziran ayı enflasyon rakamları beklenenden fazla yavaşlama gösterdi. Bu durum ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasına bağlı olarak enerji maliyetlerinin düşmesiyle fiyat baskılarının hafiflemeye başladığını gösteriyor. Almanya'ya baktığımız zaman tüketici fiyat artışı Avrupa Birliği uyumlu verilere göre yıllık bazda Mayıs'ta %2,7'den %2,4'e geriledi ve %2,5 olan beklentinin altında gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki artış hızı Haziran'da yeniden yavaşladı. ING'nin değerlendirmesine göre Almanya'da enflasyonun şu ana kadar yüksek, enerji fiyatlarının dolaylı etkilerine dair çok az işaret verdiğini savunuyor kurum ve fiyatların geçen aya kıyasla yeniden gerilemesinin daha da önemli olduğunu ifade ediyor. Bu da 2024 yazından bu yana fiyatların 2 ay üst üste düştüğü ilk dönem olarak kayıtlara geçti. Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'da da enflasyon beklentilerin üzerinde yavaşladı. %2,8'den %2'ye geriledi. İtalya'da %3,2'den %3'e indi. İspanya'da ise beklentilerin üzerinde %3,6 seviyesine gerçekleşmişti. Çarşamba günü gelecek Euro bölgesi enflasyonunun %3,2 seviyesinden %3 seviyesine gerilemesini bekliyor ekonomistler. Ve bazı kurumlara göre özellikle Capital Economics enflasyon verileri sonrası ikinci faiz artışına gerekçesinin zayıfladığını düşünüyor. Her ne kadar salı günü bir dizi Avrupa Merkez Bankası yetkilisi yeni faiz artışı çağrısı yapmamış olsa da önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarının daha yüksek seviyelere çıkmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ceren'e ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili arkadaşım Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarına kulak veriyoruz.
2: 2026'nın ilk yarısını bugün itibariyle artık çok şükür mü diyelim, Allah beterinden saklasın mı diyelim, terk etmek üzereyiz. Umarız hayırlara vesile olur. İyi insanlar için, kötülerin de başı beladan çıkmasın temennisiyle içeride dışarıda burayı geride bırakalım bu notla. Dün şirketler 2003'ten 2026'ya ne hale gelmiş diye konuşmuştuk. Bugün de yine özellikle Visual Capitalist adlı veri görselleştirme platformunun çok güzel burada resmettiğine paralel. 2000'li yıllara girdiğimizde ülkelerin tırnak içerisinde en zenginleri kimdi? Şu an itibariyle kimleri en zengin diye sınıflıyoruz. Kişi başına gelir itibariyle konuşacağız. Tepede Lüksemburg var 2000'li yıllara girerken. Bu tahmin ediyorum İsviçre, Lüksemburg, Singapur bu tarz kişi başına gelir tarafına bakacak olursak zengin ülke sınıflaması kimseyi şaşırtmaz. Ta ki ben Japonya, şu an Japonya ile ilgili pek olumlu şeyler konuşmuyoruz ama refah tabii işin bambaşka bir yönü ki halen çok önemli bir ülke kişi başına gelirde. 2000'lerde de lider. Onları İsviçre takip ediyor. Norveç'i görüyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri var 5. sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nin takibinde İzlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Katar, İsveç, Britanya burada karşımıza çıkıyor. Hollanda'yı görüyoruz ve İrlanda ile Hong Kong'u görüyoruz ki Hong Kong'un statüsü itibariyle burada düşünebileceğimiz farklı şeyler de olabilir ama kişi başına gelir açısından refah ve zengin ülke tanımı adına 2000'ler böyle başlamış. Günümüzde peki devam etmiş mi sıra aynı şekilde? Pek açıkçası şu an itibariyle durum böyle değil. Lüksemburg'u görüyoruz burada yine zirvede. Büyütme olarak burada kişi başına gelir 159 bin dolara çıkarmış. 2000'lerde 49 bin dolardan. Burada arada bazı sıraları atlayarak devam ettiğimizde en çok büyütenleri konuştuğumuz için örneğin İrlanda 140 bin dolara kadar çıkarmış burada gelirini. Ülkeleri kıyaslı olarak zengin ülkeleri 2000'ler ve bugünler ekseninde kıyaslıyoruz. Bu notu unutmayalım. İsviçre 126 bin dolara çıkarmış. 39 bin dolarlardan. İzlanda 110 bin dolarlara gelmiş. 2000'lere girerkenki 33 bin dolarlık gelirinden ve Singapur'da Singapur'un 108 bin dolarla öne geçtiğini görüyoruz. Çok da açıkçası adına dahi telaffuz etmezken Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, ki Norveç'te 100 bin doların biraz üstünde kalıyoruz 2026 itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber kişi başına geride 100 binin altına düşüyor. 94 bin dolar en aşağılara doğru geldiğimde bu kıyasın içerisinde Avusturya'yı

görüyorum 68 bin dolarla. Tabii bu esnada farklı ülkelerin de ister istemez dünya büyümeye devam ettiği için kişi başı gelirlerinde de gelişmeler oldu. Ama 2000'lerde konuştuğumuz konunun temelinde belki eşitsizliği burada biraz daha ne diyelim kenardan izleme noktasında konuşurken, kişi başına gelirlerde böyle gelişmeler olurken 2026 itibariyle özellikle salgın ve ardında zengin ülkelere de gitsek, yoksul ya da orta gelişmiş, gelişmekte olan diye tarif ettiğimiz ülkeye de gitsek, servetin ve gelirin çok çok daha adaletsiz dağıldığına tanıklık ediyoruz. Refah belki kişi başına gelirler birçok ülke sınıfında çok çok daha eşit ya da adil dağılırken, en azından bugüne göre daha adil dağılırken, artık oradaki popüler tabirle link kopmuş vaziyette. Toplumsal eşitsizlikler özellikle iktisadi anlamda çok çok daha ön planda. Dolayısıyla böyle en zengin kısmının, milyarderler ya da trilyonerler hariç, çok da bir anlamı kalmadı 2026 itibariyle.

0: Evet, Çağlar'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam sevgili Özlem Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi ile birlikteyiz. Arkadaşlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
2: iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar.
0: Şimdi biraz önce Çağlar dünyanın zengin ülkelerinden bahsediyordu. Ben bir araştırmaya istinaden, ben de yapay zeka rallisi sayesinde milyarder sayısındaki artışa işaret ederek başlamak istiyorum. UBS bir araştırma yapmış arkadaşlar ve yapay zeka hisselerindeki yükselişin desteğiyle dünyadaki milyarderlerin sayısının son bir yılda %13 artarak 3302 ile rekor seviyeye ulaştığını, milyarderlerin servetinin de aynı dönemde ortalama %25 büyüdüğünü gösteriyor. Şimdi bugün bakıyorum terminaldeki özete. Müthiş bir ikinci çeyrek geçirdi ABD'de hisse senetleri. S&P 500'e baktığım zaman bu son 3 ayda 8 trilyon dolarlık bir değer eklemiş görünüyor. Ve özellikle çip üreticilerinin, çip üreticileri başta olmak üzere bu yapay zeka temasının ABD hisse senetleri tarafında da ivmesini koruduğunu görüyoruz. Şimdi kimi zaman burada satıcılı seyirler karşımıza çıkıyor. Acaba diyoruz, bitti mi, başka yere mi gidiyor para? İşte çok büyük halka arzlardan bahsettik. Biraz daha böyle tabiri caizse sıkıcı yatırımların dönemi başladı mı acaba diyoruz, ama biz bunları dedikçe yapay zeka tarafındaki rally devam etmeyi sürdürüyor. Özlem, ne dersin? Buradaki hikaye daha sanki yeni başlıyor.
2: Ben de katılıyorum. Yani yeni başlıyor diyebilir miyiz? Evet, zaten çok hızlı ilerledi ama bir noktada zaman zaman düzeltmeler yaşayarak aslında söz konusu temanın bu inmeyi zaman zaman sağlayacağını ve belki de milyarderlere milyarlar kazandırmaya devam edeceğini maalesef öngörebiliriz. Yani gelir dağılımı tarafındaki aksaklıkların son hız devamı söz konusu olabilir. Diğer taraftan da tabii hani arada böyle düzeltmeler ya da işte aksaklıkların olması söz konusu inmede. Ben şu son dönemde özellikle hep tahvil faizlerine bağlanabileceğini düşünüyorum. Tahvil faizleri tarafında seviyelerin yüksek kalması durumunda söz konusu AI teması da çok hani burayı görmezden gelemez. Günün sonunda yapılan yatırımlar ve bunların geri dönüşleri bekleniyor. Yatırımların büyüklüğü de son derece büyük, monumental şeylerden bahsediyoruz. Dolayısıyla da aslında tahvil faizlerinin nasıl olacağı son derece önemli olacak. Bu minvalde yani çok çok kısa vadede şu Perşembe günü gelecek olan istihdam verilerini de son derece önemsediğimi bir alt not olarak söylemek isterim.
0: Evet, şimdi yapay zeka iyi güzel ama bir de Fed var. Tabii ne yapacağı bundan sonra biraz daha belirsizlik içeren. Geçen hafta konuşmuştuk Haluk. Senin hoşuna gidecek bir şekilde ekonomik verilere bakacağımızı bundan sonra ve oradaki gelişmelerin aslında Fed'in karar mekanizması içerisinde önem kazanacağını, piyasanın da biraz bunlara bakarak yol almak durumunda kalacağını söyledi.

0: demiştik. Özlem'in de söylediği gibi tarım dışı istihdam verisi bu hafta çok önemli. Bu veriden beklentilerimiz ve sonucunda karşımıza çıkabilecek muhtemel senaryolar ne olabilir? Nasıl okuyorsun hikayeyi? Tabii bu sırada gündemde Fed'in faiz artışları var ama son dönemde bakıyorum Fed'den faiz artışı beklemeyenlerin en azından bu yılın sonuna kadar sayısı artmış durumda. Sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi de verilere olan tepki artıyor gibi sanki. Bugün de çünkü bir JOLTS raporu geldi.
0: Evet.
1: Yani yeni açılan işleri gösteren orada da Mayıs 2024'ten beri en güçlü seviye karşımıza çıktı. Dolayısıyla onun sonrasında birazcık faiz arttırım fiyatlaması sanki yükselmiş gibi gözüküyor. Yani ben şimdi az önce baktığımda Temmuz için %66 oranla hani değişmeyeceği faizin gözüküyor ama Eylül için bir fiyatlama var gibi, yani %50'den daha fazla ihtimalle Eylül'de bir faiz artışı olabileceği gibi fiyatlama var. Şey için Aralık için biraz daha da fazla diyebiliriz. Yani benim gördüğüm bu veri sonrası herhalde birazcık daha artmış gibi duruyor. O yüzden tarım dışı istihdam tabii ekstra önemli olacaktır. Ön sinyaller tarım dışı istihdamla ilgili iyi genelde. Dünya Kupası da var, yani onun da etkisi olabilir istihdam anlamında. Yani Hazine Bakanı Bessent'ın da güçlü rakamlar sürpriz olmaz gibi açıklamalarını gördük. Tabii ki rakamları bilmediğini söyledi ama yalnız tabii biraz belki bu durum piyasanın beklentilerini çok yükseltebilir veriyle ilgili. Öyle olduğu zaman da hani ılımlı bir veri gelse bile piyasa sanki zayıfmış gibi de bir fiyatlama da görebiliriz. Yani böyle şeyleri çok gördük çünkü böyle pozisyonlanmaları. Bunun öncesinde bence yarın çok heyecanlı olacak. Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın forumunda merkez bankaları politika paneli var sanıyorum. Herhalde o takip edilecektir. Walsh'un da orada Lagarde falan birkaç İngiltere Merkez Bankası Başkanı falan onların konuşmaları var. Tabii ki Walsh'un daha çok konuşması ve orada sinyal vermeyeceğini biliyoruz ama hani yine de genel değerlendirmeleri önemli olacaktır.
0: Evet, Sintra'daki forumda Walsh'u yakından takip edeceğiz. Bu haftanın önemli başlıklarından bir tanesi o. Ama herhalde en önemlisi tarım dışı istihdam. Biraz önce not düştün bıraktın. Özlem, sen beklenti olarak ne öngörüyorsun tarım dışı istihdam verisiyle birlikte? Aslında orada iyi bir veri bekleniyor ama biraz önce Haluk dedi ki belli olmuyor. Belki negatif bir fiyatlama da karşımıza çıkabilir. Ne dersin? Nasıl bir veri piyasalarda tedirginliğe yol açar sence?
2: Şimdi zaman zaman bu ironik dönemleri yaşıyoruz ama iyi bir verinin piyasalar için kötü algılanacağını bence başlık olarak çıkartabiliriz. Yani çünkü iyi bir veri Mayıs'ta son derece kuvvetli bir istihdam datası gelmişti. Haziran'da bunun devamını görmemiz durumunda zaten yüksek olan enflasyonda artık yani bir faiz arttırımı beklentisini destekleyeceği gibi borçlu da biraz kenara sıkıştırabilir. Çünkü ben faiz artışı konusunda borçlunun bir adım atmayacağı konusunda düşünmeye devam ediyorum. Beklentim bu anlamda devam ediyor. Dolayısıyla son derece önemli. Şu açıdan da önemli. Yani biz zaten her defasında her ay bu istihdam verilerini, çeşitli verileri yakından takip edip bunun zaman zaman piyasa etkisini takip ediyoruz ama bazı konjonktürlerde verilere daha hassas oluyor piyasalar. Bazı konjonktürde biraz daha verileri kulak ardı edebiliyor. Bu konjonktür biraz önce Haluk Bey'in de söylediği gibi özellikle Fed'in iletişim alanını daralttığı, bir belirsizlik alanı yarattığı dönemlerde çok daha önemli oluyor. Çünkü Fed size bir öngörülebilirlik, bir okuma sağlamadığında siz aslında veriler üzerinden bir okuma sağlamaya çalışıp gelecek döneme ilişkin tahmin yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bu sefer verilere hassasiyetin çok arttığını görürüz. Örneğin

Kuruna piyasa her zaman reaksiyon göstermez. Yani bugün bir reaksiyon göstermişse bu söylediğimin bir konfirmasyonu olarak da bunu alabiliriz. O yüzden çok önemsiyorum. Ben

0: verilerle karşı karşıya olması durumu ve beklentilerin ve piyasanın da bu minvalde bir fiyatlamaya gitmesi durumu çokça değer kaybeden yen de bir işte zaten bire çıkarılmış bir politika faizi var orada. Onun etkisini de azaltıyor tabii. Günün sonunda faiz farkları çerçevesinde bakıldığında orada yapılan faiz arttırımının etkisini de azaltıyor. O yüzden mesela Japonya'da yen konusunda özellikle bir müdahaleden önce bence bu istihdam raporunu bir görmek isteyecektir. Bütün gelişmekte olan ülkeler nezdinde de küresel piyasalarda bir volatilite yaratabileceği için önemli bir veri olacağını düşünüyorum. Ha, iyi bir veri mi gelir? Şu anlamda çok daha detaylı bakmamız gerekecek. Biraz önce söylediğim bu belirsizlik alanının yaratıldığı para politikasında dönemlerde verilere hassasiyet daha ön plana çıkar ama verileri manşet üzerinden de okumamak gerekir. Çünkü biliyoruz ki Fed de artık verileri öyle manşet üzerinden okumayacak. Özellikle Walsh'un veriler konusundaki hassasiyetini ve daha farklı göstergeleri ön plana çıkardığını da düşünürsek. Örneğin işte bu World Cup dolayısıyla bir hizmet tarafında bir istihdam artışı görebiliriz. Yaklaşık 40 bin 50 bin istihdam artışının mevsimsel olarak buradan geldiği görülebilir. Ama diğer taraftan mesela işte eğitim sektörünün de işte okulların tatile girmesi dolayısıyla istihdam azalışı söz konusu olabilir. Burada beklentilerinde yaklaşık 10 bin kişi, 15 bin kişi olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu tür alt detaylara da bakmak gerekecek. Yani bir istihdam artışı olacaksa buna kadar genele yayılmış, hangi sektörlerde ön plana çıkmış, işte World Cup etkisini ayırt edip baktığımızda ne olmuş buna bakmak gerekecek. Haziran'da 170 binin üstünde bir istihdam artışı vardı. Şimdi birçok konsensus rakam görüyorum ama Bloomberg terminalde nedir en son bilmiyorum ama ben en son bir 115 bin gibi bir rakam gördüm. Aslında Mayıs'a göre Haziran'da bir miktar düşüş de bekleniyor ama tek başına aslında kuvvetli de bir rakam. Bütün detaylarıyla hakim olmaya çalışmak lazım. İstihdam artışından çok da ben işsizlik oranına daha fazla önem atfediyorum. Özellikle son dönemde yani Trump politikalarının daha fazla ön planda olduğu bu son bir sene içerisinde.
1: Peki, tabii dolar endeksinin yönü de önemli. O tarafta da yine Fed'in aksiyonları önem taşıyor. Son geldiğimiz noktada Euro-Dolar'da epey kuvvetli geri çekilmeler gördük. Bugün yatay bir seyir var ama Haluk, ne öngörürsün? Dolardaki bu kuvvetli seyrin devamını beklemeli miyiz?
2: Yani şu anda galiba gün içi bayağı bir 14'ün altına sarktı az önce galiba. Biraz toparlamış gözüküyor ama yani veri sonrası olduğu sanıyorum. Jolt sonrası yani, paritenin hareketi. Dolayısıyla dolar endeksi güçlenmesini sürdürüyor. Tabii bunun arkasında hem risk algılaması yani jeopolitik risk algılamasının birazcık hani tedirginlik diyelim müzakerelerle ilgili yanı sıra o da bir faktör ama esas tabii faiz artış fiyatlamasının güçlenmesi gibi gözüküyor. Tahvil faizlerinde yine biraz toparlaması. Bunlar tabii tekrar doları hem altın gibi alternatif araçlara karşı hem diğer emtialara karşı güçlendiriyor gibi gözüküyor. Yani bir dönemki hani dolardan kaçış şeyi şu an için biraz kesinti yoramış gibi görünüyor.
1: Sen ne düşünüyorsun pariteyle ilgili Özlem ve tabii bütün bu fiyatlamalar içerisinde altına da bakmak lazım. Çünkü altında sert geri çekilmeler oldu. Şimdi biraz toparlanma var ama 4000 doların da altına sarktık biliyorsun orada. Uzun vadede trendin yukarı olabileceğine dair çok konuşuyoruz ama kısa vadedeki bu geri çekilmeler epeyce bir sıkıntı haline gelmiş durumda. Ne dersin?
0: Evet. Şimdi yani dolar endeksinden başlamak gerekirse beklenti tarafında burada etkili olan faktör faiz arttırımı beklentileri ve işte yani Eylül'de bir faiz arttırımı beklentisi ve fiyatlaması artmış durumda. Bir tane daha Aralık'ta olur mu? Onun da fiyat

0: fiyatlamasının yavaş yavaş yapıldığını görüyoruz. Bu durum tabii dolar endeksini yukarı yönlü etkiliyor. Bunu etkili yani doların kuvvetlenmesi altın üzerinde etkili oluyor. Bir faiz arttırma beklentisi tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bunlar reel faiz tarafında biraz daha yükselişe neden oluyor ve yine aslında kıymetli metalleri etkiliyor. Kıymetli metaller tarafında şu anda ana konu tahvil. Petrolü bir kenara bıraktık. Bir ara artan bir korelasyon mevcuttu. Petrolün aşağı geldiği noktalarda altın yukarıya gidiyordu. Tam tersi olduğunda altın aşağı geliyordu. Yani güçlü bir ters korelasyon vardı. Ve fakat son dönemde ABD-İran arasındaki bu müzakere süreci böyle kırılgan olsa da aslında petrol üzerinden okuduğunuzda aslında en kötüsünü geride bırakmış olarak küresel piyasaların algıladığını işaret ediyor. 73 dolarlarda bir Brent petrol var. Dolayısıyla petrolden biraz gözünü faizlere çevirmiş durumda altın. Burada iki konu var. Yani en başta euro dolar paritesine baktığımızda aslında benim beklentimin çok daha altında. Yani ben euro lehine gelişmelerin olma ihtimalini halen ön planda görüyorum. Buradaki ana neden de şu. Ben piyasa fiyatlamasından farklı bir yere doğru gidilebileceğini ve bir faiz arttırımı olmayacağını düşündüğüm için aslında yine faiz farklarından yola çıkarak ECB bir faiz arttırımı yaptı. Bir tane daha yapma ihtimali var. Sırf bundan yola çıkarsak bile euro tarafında aslında euro lehine gelişmelerin olabileceğini de düşünüyorum. O yüzden de halen işte çeyreklik bazda bakıldığında ilk önce 1.16 ile sonra 1.18 ile çeyrek, 3. çeyrek, 4. çeyrek çalışmaya devam ediyorum aslında. Bloomberg terminale baktığımızda oradaki euro dolar paritesi tahminlerini de yakından takip ediyorum. Çünkü çok sık aslında update ediliyor oraları da ve geniş katılımlı oluyor. Ve görüyorum ki 2027'de 1.20'lerin bile halen o tahminler içerisinde yer aldığını görüyorum. Dolayısıyla da şu, halen ve halen aslında çok hızlı bir geri çekilme yaşamış olsak da 1.15'lerden işte 1.13'lere kadar sarkma yaşamış olsak da ben halen euro lehine gelişmelerin önümüzdeki dönemde etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama ilk aşamada çok kısa vadede şu istihdam verilerini görelim. Orada kuvvetli bir veri gelmesi yine burada 1.14'lerin altına sarkmayı beraberinde getirebilir. Kuvvetli bir verinin gelmesi altın tarafında da aslında yine 4.000 dolarların altına sarkmayı beraberinde getirebilir. Altın tarafında biraz daha kısa ve orta vadeyi ayırarak konuşmak lazım. Şimdi bu tahvil faizlerinin yüksekliği, reel faiz, dolardaki yüksek seyir bunlar altın üzerinde etkili oluyor. Ama orada iki ana konudan bahsedelim. O iki ana konunun bir tarafı Merkez Bankası alımları, diğeri perakende alımları. Merkez Bankası alımlarını çok konuşuyoruz ve çok da kuvvetli bir yapı aslında altını destekleyen fiyatı ne olursa olsun bir alıcısı var aslında altının. Ama fiziksel talep de, perakende talep de son derece önemli ve bizim bu 2025 yıl sonuna doğru yaşadığımız o çok hızlı rally'nin nedenlerinden biri. Şimdi o geri çekilmiş gibi gözüküyor. Normalde aslında bu fiziksel talep, bu perakende talebi diğer bir anlamıyla aslında daha opportunistik yaklaşabiliyordu geçtiğimiz döneme kadar. Yani altında bir geri çekilme olduğunda bunu fırsat görüp tekrar alımlarını kuvvetlendirebiliyordu. Bunun bir episodunu aslında Türkiye'de de yaşadık. Bu savaşın ilk dönemlerinde altın işte likidite ihtiyacıyla altına satış geldiğinde aslında yurt içinde de altın DTH'ların arttığını görmüştük. Ama sonrasında bu yükseliş gösterememesi, zaman zaman geride kalması, hatta portföyler içerisindeki ağırlıkları dolayısıyla portföylerin getirilerini de kısıtlaması dolayısıyla biraz daha uzaklaşılmaya başlandı ve perakende talebinin azaldığını görüyoruz. Hani Türkiye'de kendi çerçevesinde o rakamlarda bunu görüyoruz ama mesela Çin'deki fiziksel talebin de perakende talebinin de azaldığını görüyoruz. Özellikle orada vadeli piyasada kaldıraçlı işlemlerde bir sıkılaşma söz konusu. Mesela teminat oranları arttırıldı ve bazı vadeli kontratlar sonunda fiziksel teslimat da yapıldığını biliyoruz orada. Bu sıkılaştırma sonrasında yani teminatların arttırılması sonrasında mesela Oradaki hacim biraz daha azaldı ve oradaki fiziksel talebin, perakende talebinin biraz daha azaldığı görüldü. Şimdi ana konu şu, iki ana akım vardı. Birisi Merkez Bankası'ndan geliyor, birisi perakende tarafından geliyor. Merkez Bankası orada durmaya devam ediyor ama perakende talebi şu anda zayıf. Bu nasıl canlanır? Bu tekrar dönüp tahvil faizlerine baktığımızda biraz canlanabilir. Çünkü altın faize olmayan bir enstrüman ve faiz yükseldikçe maalesef aslında baskı altında kalıyor. Faizlerde bir düşüş olduğu anda tekrar altına bir alım gelme ihtimali var diye düşünüyorum. O yüzden orta vadede halen altın tarafında beklentiler yukarı yönlü. Burada çok uzatmak istemiyorum ama mesela uluslararası yatırım bankalarının altınla ilgili tahminlerinde böyle aşağı yönlü revizyonlar ön plana çıkıyor. Ama o aşağı yönlü revizyonlara rağmen yıl sonu beklentileri 4.800 dolarla ons başına 5.200 dolar arasında değişiyor. Yani aşağı revizyonlara rağmen. Dolayısıyla aslında yılın sonuna doğru halen altında bir yükseliş beklentisinin olduğunu anlıyoruz burada. Kimse o revizyonlarla yıl sonu altın tahminini 4.000 dolara çekmiyor mesela. O yüzden de daha kısa ve biraz daha orta vadede ayırmak gerekiyor sanki altını. Tahvil faizleri burada çok odak noktası bence.
1: Peki Özlem, teşekkür ediyorum detaylı anlattığın için. Şimdi bir müsaadenizle reklam arasına gidelim. Giderken de BlackRock'ın gelişmekte olan piyasalarla ilgili bir değerlendirmesi var. Onu izleyelim.
2: Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, önümüzdeki 6 ila 12 aylık dönem için gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine ilişkin görüşünü ağırlığını artırdan nötre düşürdü. Şirket, yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin yoğun olduğu Tayvan ve Güney Kore gibi piyasalardaki riskleri örnek gösteriyor. Varlık yönetim şirketinin yatırım araştırmalarına odaklanan birimi BlackRock Yatırım Enstitüsü'nün raporunda, birden fazla piyasa aynı değer zincirine bağlı olduğunda, coğrafi çeşitlendirme yoğunlaşma riskini azaltmaz. Bu tür yoğunlaşma riskleri geniş kapsamlı gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin notunu düşürmemize neden oluyor, dedi. Öte yandan gelişmekte olan piyasa hisse senetleri, geçen hafta Güney Kore hisse senetlerini sarsan teknoloji sektöründeki yeni satış dalgası ve Fed'in daha şahin bir tutum izleyeceğine dair artan beklentilerin etkisiyle Mart başından bu yana en keskin haftalık kaybını yaşadı. MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi de Mart ayından bu yana en kötü ayına ilerliyor. BlackRock ise teknoloji şirketlerinin piyasanın büyük bir payını oluşturduğu Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Raporda Amerikan teknoloji sektörü aracılığıyla yapay zeka alanında geniş çaplı bir pozisyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu da bizi Amerikan hisse senetlerine ağırlık vermemize yönlendiriyor. Nihai kazananların kimler olacağı belirsiz olsa da bunların çoğunun bu sektörde yer alması muhtemel denildi.
3: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Evet sevgili arkadaşlarım, Haluk Bürümcekçi ve Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Haluk, bugün hazinenin borçlanma takvimi açıklandı, Temmuz-Eylül. Kısaca yorumlayalım mı?
1: Elbette. 3 aylık tabii 3. çeyrek için yaklaşık 1,5 trilyonluk bir toplam geri ödeme karşılık 1,5'un biraz üzerinde bir borçlanma yapacağını açıkladı Merkez Bankası. Özür dilerim, hazine. İç borç çevirme oranı %105 gibi oldu. İlk 6 aya baktığımızda bu seviyelerin hafif altındaydı sanki son hesapladığımda. Ki bunlar aslında geçtiğimiz 4 yılın çok çok altında iç borç çevirme oranları. Uzun süre %130'larda seyrettik. Ciddi bir borçlanma baskısı oldu son yıllarda. Bu yıl ise bütçenin de görece daha iyi performansıyla iç borç çevirme oranlarının düştüğünü görüyoruz. Ve bunun Temmuz'da da borçlanma programının bir önceki programa göre azaltıldığını da gördük. Borçlanma rakamının, yani toplam rakamın. Bu da önemli bir gelişme. Takvimde de yani normal altın ve döviz ihaleleri vardı. Bunların da değişmediğini gördük. Yani hem bir yandan hazine iç borçlanmayı, yani TL enstrümanlar üzerinde, özellikle sabit getiriler üzerindeki baskıyı azaltmak anlamında da döviz ve altın cinsi borçlanmalara pay vermeyi sürdürüyor. Ama orada da yine döviz cinsi stoklarında azaltmaya çalışıyor. O yönde ılımlı bir ilerleme sağlamış durumda. Yani onun da tabii mantığı şöyle, yani çünkü artık altın gibi bir enstrüman tabii bütün portföylerde yer alıyor. Hazine de bu talebi karşılama anlamında bu tip ihraçları da sıfırlamıyor. Dolayısıyla bunların devam edeceğini düşünüyorum. Dış borçlanma tabii bu için açıklamadı. Gerçeği hiçbir zaman açıklamıyor. Ama arada sürpriz olarak yapabiliyor. Sürpriz demeyeyim de, yani uygun ortam bulduğunda. Nitekim Haziran'da yaptığı için bir Temmuz, Ağustos'ta beklemem. Eylül'de bir ihtimal, ya da Ekim başı yılın son ihraçlarından birini görebiliriz. Çünkü dış borçlanmada da hedefin oldukça yakınız. Yani 13 milyar dolarlık bir hedef vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 10.7 topladık şu ana kadar. Dolayısıyla bir ihraçla yılı tamamlanacağını düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi Özlemciğim, biraz önce tarım dışı istihdama sürekli gönderme yaptın. Yani o veri gelsin, her şeydeki fiyatlamaları etkileyecek.

0: diye. Bizde de içeride enflasyon verisi var. Haziran ayı enflasyon verisi. Acaba bizde içeride enflasyon verisine dair beklentiler nasıl ve gelen rakamlar acaba bundan sonraki dönem için ne ifade ediyor olacak? Nasıl yorumluyorsun?
1: Yani büyük bir konsensus var Haziran'da enflasyonun nispeten düşük geleceğine ilişkin. 0,98 gibi bir şey gördüm medyanda. Ben de %1 ile katıldım. Dolayısıyla %1 civarı bir enflasyon görebiliriz. Geçtiğimiz senenin aynı ayında 1,4 civarındaydı. Dolayısıyla bir süredir aslında dezenflasyon değil, hatta aksine enflasyonda hızlanma görürken ve 32'nin işte bayağı üzerine gelmiş bir enflasyondan bahsederken biraz artık hani yıllık enflasyonda düşüş görebileceğimiz işte 32,1'e 32 sınırına geri gelebilecek bir enflasyon beklentisi var. Ben hani biraz daha ileri gidip şunu bile söyleyebilirim. Yani 1 ve hani 0,97-98 arasında çok fark olmayabilir ama algı olarak 1'in altında bir enflasyon görünümü de bence beklentileri, işte algıyı, sentimenti daha olumlu yönde etkileyebilir. Tabii Haziran'la iş bitmiyor. Yani yılın başından beri çok kötü enflasyon verileri görüyoruz. Çok kötü girdik yıla. Savaş Mart ayı itibariyle hayatımızdaydı. Onun öncesinde gıda enflasyonu nedeniyle Ocak ve Şubat'ta önemli hitler yedik. Dolayısıyla Haziran'la bitmediği gibi bu yaz itibariyle acaba gıda fiyatlarındaki bu olumlu süreç devam eder mi etmez mi onu takip etmek gerekiyor. Bu anlamda Temmuz'un ilk haftası da hani bir öncü olarak taze meyve sebze fiyatlarını yakından takip edeceğimiz bir dönem olacak. Bakalım devam ediyor mu aslında gıda fiyatlarındaki bu daha sakin görünüm. Böyle olması durumunda işte Temmuz'da da Ağustos'ta da aslında işte 1-1,5 aralığında belki bir enflasyon beklentisi etkili olabilir olumlu anlamda. Enerji fiyatlarını yani petroldeki geri çekilmeyi de biraz gecikmeli de olsa yine enflasyon verileri üzerine görebiliriz ki burada hemen bir alt not da vereyim. Yani 2020'de yüksek baz yılı etkisi nedeniyle enerji fiyatları tarafında yıllık anlamda bir istatistiksel yardım da alacağız görünen o ki. Dolayısıyla bunlar aslında enflasyon tarafında o çok kötü giriş sonrasında biraz daha bir nefes imkanı sağlayabilirmiş gibi gözüküyor bize. Böyle kısa çerçevede bir nefesten bahsediyorum. Günün sonunda örneğin daha yani herhangi bir revizyon yok benim yıl sonu beklentimde ve piyasaya da baktığımda biraz bu yaz aylarının nasıl geçtiğiyle alakalı olacak. Eğer bir revizyon gelecekse sınırlı aşağı yönlü olur. Dolayısıyla da tabii enflasyon acaba iyiye mi doğru gidiyor beklentisi bir. İkincisi döviz talebi, yerleşiklerin bir döviz talebi oluşur mu oluşmaz mı soru işaretleri de biraz gündemde arka sıralara düştü. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminde daha rahat olması, işte 30 milyar dolarlar civarında tüm swaplar hariç net uluslararası rezervlerin olması durumu bu iki konu. Bu sefer para politikasında acaba daha hızlı bir gevşeme olur mu beklentisini de gündeme getiriyor. O yüzden enflasyonu hep onun üzerinden okuyoruz tabii. Şimdi birim biraz daha altında gelse aslında buradaki beklentileri biraz daha ön plana çıkaracaktır bu olumlu beklentileri. Ama ben burada Londra'daki sunumda Sayın Karahan'ın çıkışını ve yönlendirmesini aslında son derece kritik ve yerinde olduğunu düşünüyorum önemli bir zamanlamada. Yani 23 Temmuz'daki PPK toplantısına kadar fonlama tarafında da bir yumuşama beklemememiz gerektiğini anlıyorum. Ve fakat sonrasında örneğin Ağustos başında Temmuz verisini göreceğiz enflasyonda. Burada da iyi bir veri gelmesi durumunda yavaş yavaş fonlama maliyetlerinde bir düşüş söz konusu olabilir gibi.
0: Haluk'cum sen ne diyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Tek bir veri ne kadar anlam ifade edebilir? Yıl sonunda beklentilerimizin daha iyimser olması ya da Merkez Bankası'nın gevşeme adımlarına başlayabilmesi için ilk 6 ayı geride bıraktık. Geri kalan dönem için nasıl bir veri akışına ihtiyacımız var sence?
2: Tabii çok yeterli olmaz yani bir tek Haziran ayı rakamı, Temmuz, Ağustos falan gerekir.

0: sonra tabii birli rakamları beklemekte sonbahar başladığında çok gerçekçi bir beklenti olmaz. Ancak genel olarak koşulların önceki döneme göre daha destekleyici olduğu söylenebilir. Yani talep koşulları, kredi kartlarını aldığımız sinyaller yavaşlamaya işaret ediyor. Bu dolayısıyla dezenflasyon anlamında destekleyici görünüyor. Bunların artık yavaş yavaş birazcık fiyatlamalara yansımasını beklemek lazım. Ancak bir yandan da ciddi kamuoyundan da baskılar var. Yani özellikle iş dünyasından, işte İstanbul Sanayi Odası olsun, bankalardan, bazı banka genel müdürlerinden de açıklamalar görüyoruz son günlerde. Özellikle krediye ulaşımla ilgili ciddi bir baskı uygulanıyor. Yani bununla ilgili muslukların açılması yönünde. Bunlara nasıl tepki verileceği de önemli olacak. Yani biz bu taraftan bir sonuçlar almaya başlarken makro ihtiyati tarafta farklı şeyler olursa yine aslında program açısından ya da dezenflasyon açısından yine problematik olabilir. Temmuz ayı için riskler tabii fiyat ayarlama dönemi olması, işte kamunun belirlediği fiyatlarda ayarlamanın ne boyutta olacağı gibi belirsizlikler de var. Sonuç şöyle, yani aslında bir genel bağlarsak yıl sonu bu petrolün hani daha görece yüksek kaldığı, savaşla ilgili belirsizliğin olduğu dönemde yıl sonu beklentileri 30'a doğru gidiyordu. Şimdi ise daha olumlu bir şeyde de ne diyeyim, yani 28'e gidecek belki. Yani orada dar bir aralıktayız. Çok büyük değiştirmeyecektir. Yani bu kadarlık bir alanı konuşuyoruz. Hala yine merkezin yeni tahminlerinin, hedeflerinin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın gevşemeyi dikkatli yapması lazım. Özlem'in dediklerine katılıyorum. Londra'dan gelen sinyaller de bizim de daha önce sağlıklı bulduğumuz, söylediğimiz en azından 23 Temmuz PPK'sına kadar fonlama gevşetmeden önce bekleme yönünde karar alınmış gibi duruyor. Ondan sonra gelişmelere bağlı olarak ufak, sınırlı belki ayarlamalar olabilir.
1: Peki, şimdi önümüzdeki 3 ayı hesaba katarsak nasıl bir portföy dağılımı ideal olacaktır? Yurt içi piyasaları ve dışarıyı da hesaba katarsak hala galiba faizler tarafında potansiyel yüksek. Ne dersin Özlem?
2: Evet, yani TL ön planda kalmaya devam edecek. Şöyle, kur tarafında tabii eğer böyle birli rakamlardan bahsediyorsak enflasyonda ve kurdaki son dönemdeki aylık artış 1,5-1,6'lar civarında, dolar TL üzerinden konuşuyorum. Bir miktar enflasyonun üzerinde kur artışı olabilir ama bu sınırlı olacaktır tabii. Yani buradaki reel değer kaybı enflasyonu etkileyecek nitelikte olmayacaktır. Buna izin verilmeyecektir. Günün sonunda iç talep koşullarında soğuyor olması oradaki kur geçişkenliğini de bir oranda azaltacaktır. Ama buna rağmen TL bunun da üzerinde bir getiri sağlamaya devam ediyor gibi. Ben orada aylık olarak mutlaka bakılması gerektiğini düşünüyorum. Portföylerde TL getirinin işte enflasyonun ne kadar üzerinde kaldığı ya da kalmadığıyla ilgili olarak. Dolayısıyla %1'ler civarında bir enflasyonun çok daha üzerinde bir TL getiri portföylerde TL'ye ağırlık verilmesi gerektiğini işaret ediyor. Yani çok daha temkinli bir yatırımcı iseniz bu durumda portföyünüzün işte %80'ini 90'ını bir para piyasası fonunda bir ya da serbest para piyasası fonunda bulundurup aslında belki bir miktar bir döviz enstrümanda %10 kısmında tutabilirsiniz. Ama eğer biraz daha hani dengeli, biraz daha gelişmelerden yararlanıp getiriyi yukarıda tutmak isterseniz tabii burada yurt dışı hisse senetlerinden de bazı tematik fonlardan da yararlanmak mümkün. Yani yayının başında bahsettiğimiz AI temasından yararlanılmak isteniyorsa bu minvalde yurt dışı hisse senetlerini de biraz koymakta fayda var. Altını da konuştuk. Altının portföylerdeki ağırlığını bu son dönemde biraz azaltmak gerekiyor herhalde. Daha orta vadeli düşünmek gerekiyor.

0: gerekiyor. Çünkü dediğim gibi getirileri biraz geride tutuyor. Orada tahvil faizlerini yakından takip etmek lazım. Tahvil faizlerinde bir geri çekilme olduğu anda altının ağırlığı da bence portföylerde arttırılabilir gibi görünüyor.
1: Sen ne dersin Haluk?
2: Evet, yani sonuçta Türk lirası şöyle ki eğer bir baskın seçim korkusu yani ya da sinyalleri çok o şey olsaydı TL ile ilgili biraz daha tavsiyelerde zorlanılabilirdi. Ama gelen sinyaller işte AK Parti'nin de son Sabancı'da yaptığı toplantıdan falan anladığımız kadarıyla böyle bir plan gözükmüyor yakın vadede, programa devam gibi gözüküyor. Tabii kabine revizyonu, spekülasyonu var. Yine öyle bir şeyler çıktı. Ama bunların da çok gerçekçi beklentiler olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla TL'nin ağırlığını yine önceki dönemde olduğu gibi yüksek tutmak daha doğru olacaktır.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık sevgili Haluk, sevgili Özlem. Ve küresel piyasaların ufak ufak sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi önce bir rakamlara bakalım. Kapanışa doğru rakamlar nasıl şekilleniyor? ABD hisse senetlerinde alıcılı seyir devam ediyor. Yeşil tablo aynen devam. Dow Jones'ta %0,23, S&P 500 tarafında %0,77 ve Nasdaq'ta da %1,43'lük prim görüyoruz şu an itibariyle. Bizde Viyop'ta negatif bölgeden geçiyor işlemler. %0,85'lik bir geri çekilmesi var endeksin. Viyop 30'da şu an itibariyle gördüğümüz seviye 16.330'a işaret etmekte. Evet, yarın çarşamba biz de içeride Bloomberg HT'nin tüketici güven endeksine bakacağız. Haziran anketinin sonuçları gelecek. Yine içeride imalat PMI verisini alacağız. ABD tarafında da PMI verileri var. Saat 16.45'te Haziran imalat PMI'ını, 17'de de ISM imalat PMI verisini yine Haziran ayına ilişkin görüyor olacağız. Evet, İstanbul Sanayi Odası ile Türkiye İş Bankası KOBİ'lerin dönüşümü için işbirliği platformu imzaladılar. Kredi genişlemesinde önemli kısıtların olduğu bu dönemde bu işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, programın devam ettiğini düşünürsek oldukça sıkışık bir 6 ay bizi bekliyor dedi. Röportajda tamamlıyoruz İş Bankası Genel Müdürü'nün değerlendirmeleriyle küresel piyasaları. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: İstanbul Sanayi Odası ile Türkiye İş Bankası, KOBİ'lerin dijitalleşme, verimlilik ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen değer odaklı dijitalleşme ve büyüme programını hayata geçirdi. İşbirliğiyle Türk sanayisinin dijitalleşme, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer üretim alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşmasına, KOBİ'lerin küresel değer zincirlerinde daha rekabetçi ve dirençli bir konuma ulaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Ülkemizin de içinde bulunduğu durumu, ekonomik durumu dikkate aldığımızda ben bu tarz projelerin öneminin daha da iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz çok uzunca bir süredir sıkı para politikası kapsamında makro ihtiyati tedbirlerle önemli bir büyüme kısıtları getirilmiş durumda kredi genişlemesinde. Ancak yatırım amaçlı olan bir takım krediler bu kısıtlardan muaf. İşletme sermayesi ihtiyacı değil. O yatırımın altındaki her bileşen bu kısıtlardan muaf değil. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde krediye erişimin sorunlu olduğu bir dönemde KOBİ'lerimizin ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde biz hayatta kalmanın ötesine geçen küresel rekabette fark yaratacak, bırakın ayakta kalmayı, belki uluslararası pazarlara açılmada, kendi gelir modelini değiştirmede, geliştirmede çok daha fark yaratacak bir hikayeden bahsediyoruz. Programın içerisindeki model aslında basit. İstanbul Sanayi Odası'na üye olan kuruluşların içerisinde bu dönüşüme konu olacak olan firmalar sanayi odamızdan danışmanlık hizmeti alırken yol haritasını çıkardığında bunun bedelini İş Bankası olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla bu program içerisindeki modelde bu dönüşüm hikayesinde o anlattığım boyutlarıyla yapılacak olan çıkacak olan proje planında ki ilk fazın ücretini İş Bankası ödüyor. Ben bunun önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun sonrasındaki yapılacaklar hayata geçerken söylediğim gibi böyle 1,5-2 yıl konusuna göre 2,5-3 yıl arasında geri dönüşü olacak yatırımlar hayata geçerken de bunun finansmanını uygun kaynaklarla, uygun faiz oranıyla sağlama taahhüdü veriyoruz.
3: İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da amaçlarının Türk sanayisini yeni çağın rekabet şartlarına hazırlamak olduğunu söyledi.
5: Bu projenin ana maksadı şudur. Sanayicimizin yarınını bugünden güvence altına almak, KOBİ'lerimizin dönüşüm yolculuğunu yalnız bırakmamak ve Türk sanayisini yeni çağın rekabet şartlarına hazırlamaktır. Biz bu hazırlığı 3 yıldır öngörerek sabırla, emekle ve büyük bir sorumluluk duygusuyla sürdürüyoruz. Bu proje neden önemli? Çünkü bu yolculuk bizler için yani sanayicilerimizin geleceği için sıradan bir dönüşümün başlığı değil, bir varlık, rekabet ve gelecek meselesidir. Bugün buradan çok açık bir iradeyle ortaya koyuyoruz ki sanayicimizin ve sanayimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Unutmayalım, sanayici yalnızca mal üretmez. İstihdam üretir, teknoloji üretir, ihracat üretir, direnç üretir ve en önemlisi ülkenin geleceğine güven üretir.
3: Protokolün imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KOBİ'leri sıkışık bir 6 ay beklediğini ifade etti.
4: Programın etkilerini aslında reel sektör üzerindeki etkilerini biraz şiddetlenerek biz son 1 yıldır görmeye başladık. Ve bizim için hem reel sektöre olan etkisi hem banka olarak kredi portföyümüze etkisi, KOBİ'lere etkisini biz son bir yıl içinde arttığını gözlemliyoruz. Ve bu programın devam ettiğini düşünürsek de oldukça sıkışık bir ikinci 6 ayda bizi bekliyor. Yani KOBİ'leri de böyle bir sıkışık takvim bekliyor. Dolayısıyla bu program bu sıkışıklığa deva olacak, çare olacak, işte batan, kapanan fabrikaları açacak olan bir program değil. Bu program orta vadeli program boyunca tüm finansal güçlüklere, zorluklara dayanmış olan ve ayakta kalmayı başarmış olanların bundan sonraki hikayesinde katkı sağlayabilir. Dönüşüm hikayesinde katkı sağlayabilir ve ayakta kalma ileride önümüzdeki dönemde ayakta kalacağı anlamına gelmiyor. Bu programdan ayakta kalarak çıkan KOBİ'lerin bundan sonraki dönemde stratejik olarak üstünlük kazanması ve belki daha sağlam bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve bu dönem boyunca da eğer varsa kaybettiklerini yerine koymalarını sağlayacak olan bir program gözüyle bakmak lazım. Yoksa program bir yapılandırma programı değil. Program bu sıkışıklık içerisinde olan KOBİ'lerin bu sıkışıklığın üzerine bir yatırım daha yapması programı değil. Ama sanayide rakamlara baktığınız zaman en azından sistemik bir risk olarak adlandırılabilecek boyuta ulaşmadığını, aslında Türk sanayicisinin, imalat sanayinin bu tüm zorluklarla aslında büyük oranda baş edebildiğini gösteriyor. Baş edemeyenler tabii ki sizler için haber oluyor ama ekonominin bütününe baktığımız zaman bunu biraz da zaman zaman ilk program başladığı zaman zombi şirketler olarak isimlendiriliyordu, adlandırılıyordu ve bu tarz şirketlere verilen kaynakların da bir kaynak israfı olduğu eleştirisi getiriliyordu. Dolayısıyla ekonomide gerçekten verimli olan şirketlere kaynakların aktarılması ekonominin sürdürülebilir büyümesi için önemli olduğundan dolayı belki bu programı ve bu program boyunca yaşanan sıkışıklıkları ve bu sıkışıklık süresindeki batışları da sağlıklı bir eleme olarak değerlendirebiliriz.

Biliriz bu ifrada kaçmadığı ve belli bir boyutu aşıp gerçekten sağlıklı ve rekabet için önemli, Türkiye'nin sanayisi için önemli şirketleri de içine almadığı sürece, yani sistemik bir boyuta ulaşmadığı sürece şu yaşadığımız sıkıntıyı ve bu sıkıntı içerisindeki batışları, kapanışları ekonomideki o genel verimliliğin sağlanması adına bir ayıklanma süreci olarak da değerlendirebiliriz. Nereden baktığımıza bağlı. Gerçekçi olmak gerekirse enflasyonla mücadele programı bedeli yüksek olan ve bu tarz sonuçları doğuran İstanbul Sanayi Odası'nın da tüm sanayi odalarında sanayinin de şikayetini gerektiren bir program. O yüzden hiç kolay değil. Zaman zaman bu programa dair eleştiriler yükselirken, zaman zaman bu programa dair söylemler sertleşirken arkasında yatan neden bu. Enflasyonla mücadele ve enflasyonun düşürülmesi ve enflasyonla mücadele programı başarıya ulaştıktan sonra sürdürülebilir bir büyüme hikayesinin yazılması için arada alınması gereken, çekilmesi gereken bir katlanılması gereken dönemi yaşıyoruz ve bunun sancılarını yaşıyoruz. Ama biz bunu ne dillendiriyoruz, ne yüksek sesle ifade ediyoruz. Biraz görmezden geliyoruz. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. O yüzden programın süresinin uzamış olması, 3 yıllık bir orta vadeli programla yola çıkıp 3 yıl içinde tek haneye gelecekken enflasyon, bu kadar bedeli ağır olduğunu ifade ettiğim program tek haneye gelecekken, şu anda 3. yılı dolmuş ve enflasyonun tek hane değil %30'lu seviyelerde olması, işte sanayiciyi bu konuda ben daha ne kadar daha bu sıkıntıya katlanacağım ve arada başka bir tedbir olamaz mı söylemine yönlendiriyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.